Ünal Üzel ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla KKTC'nin yanında olduğunu vurguladı. Yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak görev yapıyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemiyedeki zafiyetler kazaya neden oldu. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son çeyrek asırda sağlık hizmetleri ve tedavi anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken Bakan Memişoğlu, bugün maalesef 3 kişiden biri sigara içiyor, bizim bu sorunu çözmemiz gerekiyor dedi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturmanın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yürütüldüğü belirtildi. Ahmet Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Mezara açılan Deniz Olgun'dan alınan örneklere ilişkin belgeler Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzeri Aliz Abdallah, iki ülke arasındaki dostluğun olağanüstü derecede güçlü olduğunu söyledi. Abdallah, Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki güçlü ilişkiyi örnek gösterdi. Bunu liderlerimiz arasındaki ilişkiden de görebiliyoruz dedi. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Türkiye'den Bakış programında işte bugün de beraberiz. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe günü, Türkiye'de şu anda saatimiz 15.07'yi gösteriyor sayın dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofon başında her zaman olduğu gibi spikeriniz ben Funda Erdoğan ve bugün teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Hepinize güzel bir gün diliyoruz ve tabii ki programı sizler için her hafta olduğu gibi büyük bir özveriyle hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda da yine bizlerle. Hocam hoş geldiniz bu
1: haftada.
0: Teşekkürler,
1: hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sizi gördük daha iyi olduk hocam. Evet, Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Hocam her hafta olduğu gibi yine gündem yoğun. Evet, malumunuz SDG yapılanması Suriye'de kendisini feshederek Suriye ordusuna entegre olduğunu ilan etti. Ama tartışmalar da bitmedi. Bununla ilgili konuşmak istiyoruz. Öncelikle SDG'nin tam tersine devleştiği dile getiriliyor. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Nelerdir hocam?
1: Evet, yani Türkiye'de bir tartışma devam ediyor. SDG devletleşti mi? Yoksa entegrasyon gerçekleşti mi? Bununla alakalı birçok yorum yapılıyor ama parametrelere bakalım. Takdirin

Ne? Bizi Türkiye'den Bakış programı dinleyenlere bırakalım. Ama öncesinde biz buraya nereden geldik? Yani SDG gerçekten Türkiye'yi kandırmak maksatlı olarak entegre oldum diyerek bu işi geçiştirmeye mi çalışıyor? Yoksa Türkiye SDG'yi entegrasyona zorlayacak zorlu süreçlerden geçirdiği için SDG entegre olmak ve kendisini lağvetmek durumunda mı kaldı? Şimdi Suriye iç savaşı başladığı andan sonra dünya toz ve gazdan ibaretti diyerek 2011'den bu yana olanı biteni anlatmayacağım ama biz bir şey gördük. Ne de o? DEAŞ isimli bir terör örgütü ta Basra'dan sınır kapılarımıza varıncaya kadar toprakları ele geçiriyor. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklar DEAŞ'ın bu mevzilerini bombalıyor. Bu mevziler bombalandıktan sonra YPG terör örgütü bu bölgeleri sözde terör örgütünün eline düşmüş coğrafyaları temizliyor ve buraların kontrolünü eline geçiriyordu. Şu an Edirne cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş bile Münbiç ağır bir bombardımana tabi tutulduktan sonra oraları sözde kurtarma adı altında YPG gelip yerleşip oradaki sivil halkı sürgüne gönderirken oraya SDG, YPG geçecek, siz de mal mal izleyeceksiniz diyecek kadar ileriye gidiyordu. Bir baktık biz bir gün Suriye sınırında, Rasulayn'da SDG flamaları, YPG bayrakları. Bugün SDG devletleşiyor, siz de bu konuyu yanlış anlatıyorsunuz diyerekten sözde milliyetçilik taslayanlara o gün ne diyor diye baktığımızda şunu açıkça söylüyorlar. Sınırımızda artık YPG flaması var, SDG flaması var, PYD flaması var. Hadi bakalım işte Türkiye'yi getirdiğiniz hal bu falan diyorlardı ki biz bir sabah şimdi ölmüş olan Salih Müslim'i yani PYD'nin önündeki etkili ismi Türkiye'ye çağırdılar. Hatta Salih Müslim'le niye konuştunuz diye eleştiri konusu da oldu. Ona dediler ki yani Rasulayn'dan o bayrağı indir yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz onu indirmesini biliriz. Biz buradan şunu anladık. Aslında DEAŞ bugün yaşanan gerçeklikler bize o kadar net göstermektedir ki İsrail'in bölgede kullanmış olduğu elverişli bir aparat. Dolayısıyla nerede FETÖ varsa, nerede DEAŞ varsa, nerede YPG varsa İsrail'in güvenliği açısından bölgeyi kana bulayan, Türkiye'nin elini kolunu bağlayan birer terör örgütü olduğunu unutmayalım. Biz bu terör örgütlerinin çok etkin olduğu PKK-YPG için de söylüyorum 90'lı 2000'li yıllarda hiçbir şekilde Batı'nın ve başta da İsrail'in bu terör örgütlerinin eylemleriyle alakalı olarak Türkiye'ye düşmanlık beslediklerini hatırlamıyoruz. Niye? Çünkü İsrail adına kendileri iş görüyordu. Ne zaman ki Türkiye DEAŞ'ın elini kolunu kırdı, PKK-YPG'nin ülke içerisinde eylem yapamayacak hale getirdi, bu sefer İsrail'in kendisini görmeye başladık. Neden? Çünkü elindeki maymuncuk anahtarını aldık elinden. O zaman kendisi ortaya çıkmak durumunda kaldı. Ve 15 Temmuz gecesi işte bu DEAŞ terör örgütünü falan daha da iyi kullanabilmek için yine bir başka terör örgütü olan FETÖ'yü çok etkin bir şekilde kullanıp Türkiye'de ihanete kalkışacak, darbe yapmaya tevessül ettirecek bir eylem yaptı. Hemen arkasından Türk Silahlı Kuvvetleri artık hiçbir şey yapamaz deniliyordu. Yine bugün PKK-YPG Suriye'de devletleşti diyenler sakın ha Suriye'ye askeri bir harekat yapmayın. Suriye'ye askeri bir harekat yaparsanız bunun vebali sizde olur diyerekten üfürüyorlardı o zamanlar. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu açıkça oradan gelecek şehit cenazelerinden AK Parti'nin sorumlu olduğunu ve Afrin şehir merkezine en azından girilmemesi gerektiğini söyleyen sayısız açıklamaları var. Fakat Türkiye işte bu İsrail, Bret McKirk ve Obama planını paramparça etti. Fırat Kalkanı Harekatı'yla İsrail'in bölgedeki en kullanışlı aparatı DEAŞ'ı, arkasından Afrin'de PKK-YPG'yi, arkasından Talabat-Rasulayn arasındaki 110 kilometrelik harekat boyunca Barış Pınarı Harekatı'nı, arkasından 34 askerimizin şehit düştüğü gecenin sabahında başlattığı Bahar Kalkanı'yla da binin üzerinde Esad unsurunu ve Hizbullah'ı bölgeden adeta sildi süpürdü. Daha sonra ne oldu? Daha sonra enteresan bir şey oldu. Harekatlar bir durma noktasına geldi. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatımız hiç durmadı. Biz buradan sayısız yayın yaptık. Renkli kategoriye ayırdığı terör örgütlerinin elebaşı kadrosunu, SDG, YPG için söylüyorum,
her gün kırmızı listeden 2-3 kişiyi düzenlediği nokta operasyonlarıyla etkisiz hale getirdi. Hatırlayalım. Ferid Abdüşahin'in Amerikalılar eşliğinde Irak'ın Süleymaniye kentine uçakla indiği sırada yanlarına düşen bomba aslında Ferid Abdüşahin'i öldürmek içindi. Fakat Amerikalılar olduğu için çok sıfır noktasına getiremediler. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arası acayip gerildi. O esnada Amerika ile aramızı bozuyorsunuz diyenler şimdi SDG Suriye'de alan kazandı diyorlar. Ve terör örgütünün hafızası yok edilirken bugün itiraz edenler tek kelime ile Allah Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan razı olsun, TSK'dan razı olsun, operasyonlar yapılırken destek vermeyi bırakın itiraz ediyorlardı. Ve gün geldi, o hazırlıklar devam ederken Suriyeli muhalifler 8 Aralık 2024 yılında devrimi gerçekleştirdi. Şam düştü, Hama düştü, Halep düştü, Humus düştü. Bu sefer de Suriye'de kazanan aslında Türkiye değil İsrail diye davul çalmaya başladılar. Bakın hep aynı isimler bunlar. Oysa Suriye'de kimin kazandığını İsrail medyasını takip edenler bilir. Yani Netanyahu'nun Suriye'de muhaliflerin kazanmasından son derece rahatsız. Daha sonra şunu söylediler. İyi ama Suriye'de devrim başarılı olsa bile en nihayetinde Halep'in bazı mahallelerinden ta Irak sınırına kadar YPG Suriye topraklarının %40'ını kontrol ediyor ve siz buna hiçbir şey demiyorsunuz demeye başladılar. Oysa o esnada Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Fırat'ın doğusu da dahil üniter bir Suriye devletine katılmalı şeklinde cümleler kurduklarında buna da itiraz ediyorlardı. İşte tam böyle bir ortamda Mart 2025'te bir mutabakat imzalamak zorunda kaldı SDG. Neden böyle bir mutabakat imzalamak zorunda kaldı? Çünkü 20 Ocak 2025'te koltuğa oturan Trump, Amerikan Başkanı, Türkiye ile olan ilişkileri Obama Biden dönemindekinin aksine terör örgütleri üzerinden değil, merkezi meşru hükümetler üzerinden götürme kararı almıştı. Türkiye'de Suriye'deki yapının mutlak surette dağıtılmasını, YPG'ye olan Amerikan desteğinin sonlandırılmasını talep etmeye başladı. Ve bu konular Trump tarafından destek gördü. Erdoğan 2025 yılının 26 Ağustos'unda yani tam bir yıl önce Ahlat'tan bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın o yaptığı konuşmayı şimdi anlattığımda herkes hatırlayacaktır. Kılıç kınından çıkarsa kaleme de kelama da yer kalmaz dedi açıklamasında. Kime dedi bunu? YPG, SDG'ye dedi. Neden dedi? Çünkü Mart 2025'te silahları bırakıp Suriye devletine entegre olacaklarını söylemişlerdi. Fakat Ağustos'un 26'sı gelmesine rağmen entegre sürecine yanaşmadı SDG. Silahlarını da bırakmadı. Erdoğan da dedi ki kılıcı kınından çıkartmayın. İşte Erdoğan yıl sonuna kadar bu süreyi tanıdığında yine bugün ne entegrasyonu diyenler şunları diyorlardı. Mesela Ruşen Çakır SDG için ve Ferid Abdüşahin için Cengiz Çandar'la beraber şu ifadeleri kullanıyorlardı. SDG orduları başkumandanı Ferid Abdüşahin. SDG orduları başkumandanı. Ve diyordu ki hem Ruşen Çakır hem Cengiz Çandar gibi isimler Suriye'de YPG ile başa çıkmak için Fransız Milli Ordusu gibi büyüklükte bir orduya ihtiyaç var. Suriye'deki hükümetin 10 bin kişiden oluşan muhalif gücü SDG'nin gelişmiş silah sistemleri karşısında hiçbir şey yapamaz diyorlardı. Hatta kamuoyunda artık şarlatan düzeyinde yorumlar yapan bazı isimler Ferid Abdüşahin'in bölgede bir devlet kurulacağını, bunun başına geçeceğini, hatta daha sonra Suriye'nin başında devlet başkanı olacağını falan söylüyorlardı televizyon ekranlarında. Hiç utanmaları da yok. Çıkıyorlardı mesela bir partinin genel başkan yardımcısı teneke niteliğinde tıngırtılar çıkartarak SDG'nin gücünün 100 bin kişi olduğunu, Suriye ordusunun maksimum 20 bin kişilik bir kuvvetinin olduğunu ve SDG ile asla mücadele edilemeyeceğini, Erdoğan'ın kılıç kınından çıkarsa cümlesinin hiçbir işe yaramayacağını falan söylüyorlardı. Ve geldik yılın sonuna. Aralık ayında Suriye ordusu dediğini yaptı ve silah bırakmamakta direnen
SDG'ye bir operasyon başlattı. Hafızamız diri. Değil mi bu konuda? Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Ne demek ya?

0: Yani beşer hafızası, insanoğlunun hafızası unutmasıyla bilinir. Ama bu kadar da balık hafızalı değiliz. Önce Halep'in Eşrefiye, sonra da Şeyh Maksut mahallelerinden SDG'yi çıkarttı. Daha sonra Fırat'ın batısında kalan yerleri temizledi. Sonra en güneyde Deir-i Zor bölgesini temizledi. Rakka şehrini temizledi. 2 gün önce de Haseke'ye girdi güçler. Videolarıyla birlikte sabit. Ve böylece SDG günün sonunda, şartlar böyle olunca Suriye Devleti'ne entegre olmak maksadıyla güçlerini ayırdığını ve lağvettiğini açıkladı. Peki ne kadarlık bir güç bıraktı? 3 tane tugay bıraktı. 1300 kişiden oluşuyor. Bunun bir tugayı da farklı bir bölgede, onu da saydığımızda 6000 kişilik gücü var. Bu güçler Suriye Devleti'nin kontrolü altında. Suriye üniter bir devlet. Şam'daki parlamento dışında hiçbir parlamentosu yok. Suriye'de Rakka, Deir Zor, ondan sonra Haseke başta olmak üzere bütün vilayetlerin valilikleri Şam'dan atanıyor. Ve bu tugaydaki görev yapan, yani SDG'nin tugaylarında görev yapan bütün askerlerin maaşı Şam'dan yatırılıyor. Hudutlar tamamen Suriye Devleti'nin kontrolünde. Emir komuta Suriye Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'nda. Türkiye hudutları da Türkiye'nin yetiştirdiği Suriye'deki Özgür Suriye Ordusu'nun mensuplarından oluşuyor. Şimdi bu şartlarda SDG'nin entegrasyon olmadığını neyle izah edeceksiniz? Ama petrol gelirleri hala duruyor. Bu büyük bir yalan. Petrol kaynakları, su kaynakları, hudut kapıları, valilikler, garnizon komutanlıkları, bunların tamamı Şam'ın kontrolü altına geçmişken sadece kendi temennilerini gündeme getirip tutundukları dalların, biraz önce zikrettim kronolojisini, bir bir tükendiğini görüyorlar. Ama hala daha düne kadar Haseke hala SDG'de diyenler, 2 gün önce Haseke teslim edildi, ağızlarından çıt çıkmıyor. Suriye'deki gelişmeler iki grubu rahatsız ediyor. Bir, Tel Aviv'i rahatsız ediyor. İkincisi de Tel Aviv'in adına bu ülkede borazan çalanları rahatsız ediyor. Suriye sahasındaki gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100 yıllık kazanımı niteliğindedir. Hep birlikte gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.
1: Devam edelim hocam. Bir diğer sıcak gelişme de Mekke Savunma İttifakı kurulduktan sonraki ilk toplantısı. Evet, İstanbul'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konuya dair önemli açıklamalar yaptı. Evet, siz ne dersiniz? Mekke Savunma İttifakı sizce başarılı olacak mı?
0: Yani tabii başarılı olup olmaması bizim göstereceğimiz gayrete ve bu ittifakın sınanması durumunda ortaya koyulacak tepkiye bağlı. Şimdi bu anlaşma imzalandığında hemen şunu söylediler. Kardeşim, siz NATO üyesi bir ülkesiniz. Nasıl gider de böyle bir ittifakın içine girersiniz? Ya hukuk bilgileri mi yok? Dünyayı okumaktan aciziyet içindeler mi? Dünyadaki farklı örnekleri göremiyorlar mı? Ne desem şaşıracağım. Ama kerameti kendinden menkul bu tiplerin, Elif'i görse mertek sanacak insanların çıkıp televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde siz NATO üyesi bir ülke olarak nasıl buraya girersiniz diyenlerin coğrafyayla dahi alakaları yok. NATO'ya üye olmamız Mekke Savunma İttifakı'nın gerçekleşmesine mani değil. Dünyada birçok ülke aynı anda birden farklı ittifakların içerisinde. Çünkü Mekke Savunma İttifakı NATO'nun alternatifi ya da NATO'nun karşısına koyulmuş bir ittifak değil. Nedir NATO İttifakı? North Atlantic Treaty Organization. Yani Kuzey Atlantik Savunma İttifakı. Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri ve bunların arasında yer alan Atlantik, Avrupa, Atlantik Okyanusu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğini sağlayan bir organizasyon. Peki Türkiye'nin Yemen'de, Somali'de, Katar'da sıcak bir çatışmayla harbe dahil olması gibi bir olay cereyan ettiğinde NATO gelir de sizin yanınızda görev yapar mı? Yapmaz. Suriye'de de yapmadı. 35 Mehmetçiğimiz şehit edildiğinde dediler ki olay Türkiye topraklarında değil, Suriye topraklarında. Ha, tamam. O zaman bu NATO'nun görev kapsamının dışındaki bölgelerdeki bir savunma ittifakı. Bu imzalandıktan sonra da bir Tel Aviv rahatsız oldu. Bir de bazı büyükelçi eskileri rahatsız oldu. Peki bu başarıya ulaşır mı? Hemen arkasından ilk toplantı malumunuz geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapıldı, bakanlar düzeyinde. İstanbul'da yapılan bu toplantıda ittifakın adının Mekke Savunma İttifakı olarak isimleştirildi. Riyad'da bir merkez kurulmasına, bu merkezin başına Pakistan'ın görevlendireceği bir siyasi ismin büyükelçi sıfatıyla getirilmesine, bu sekreteryanın, Riyad'da kurulacak sekreteryanın altına askeri kadroların doldurulmasına karar verildi. Bundan ne anlıyoruz? Mekke Savunma İttifakı kurumsallaşıyor. Riyad'da bir merkez açıyor. 3 yıllığına başına bir Pakistanlı getiriliyor ve içerisinde siyasi ve askeri personelin bulunduğu bir sekreterya. Ne yapacak bu sekreterya? Bakın 3 tane ülke var. Üçünde de farklı silah sistemleri var ve bunlar diyorlar ki birimize saldırı olduğunda üçümüz birlikte mukabelede bulunacağız. İyi de hepsinde apayrı silah sistemleri var. Hepsinin eğitimleri, doktrinleri, aldıkları eğitimler, silahlı kuvvetler kültürleri apayrı. O zaman bunların sıklıkla tatbikatlar yapması lazım. Tatbikatlar yapmak için ne yapmak lazım? Hazırlıklar yapmak lazım. Pakistan'da ne tatbikat yapılacak? Türkiye'de ne tatbikat yapılacak? Denizlerde ne tatbikat yapılacak? Suudi Arabistan'da ne tatbikat yapılacak? Ve bunların tatbikatlar süreciyle birbirleriyle kaynaşan birlikler oluşturulması lazım. Ve bunun dışında da siyasi anlamda neyin savaşa girmek, neyin girmemek konusu net olarak ortaya koyulmalı. Ne yapılacak mesela? Şöyle diyorlar. Ya şimdi işte Husiler tuttular, Suudi Arabistan'a roket salladılar. Türkiye önce Yemen'le, sonra da İran'la savaşa mı girecek? Böyle mi oluyor bu iş? Yani bir kere saldırıya uğran ülkenin savaş ilan etmesi lazım. Şimdi çatışma ortamı olabiliyor. Yani Türkiye'de de terör örgütüyle 40 yıl mücadele verildi. Türkiye savaş ilan etmedi ama hiçbir ülkeye. Yani savaş ilanı apayrı bir şey. O parlamentoların karar vereceği bir husus. Şimdi tabii böyle bir durumda şartlar olgunlaştırılacak, eğitim süreçleri olgunlaştırılacak. Hangi birlikler, hangi teçhizatlar, hangi konsept içerisinde müdahil olacaklar? Bunlar netleştirilecek. Tabii bunlar dünden bugüne olmaz. Ama bir 4-5 yıl içerisinde çok belirginleşir ve sınamalarla karşı karşıya kalacağız. Yani zaman zaman Suudi Arabistan'a, Pakistan'a, Türkiye'ye yönelik olarak başta Tel Aviv olmak üzere Tahran'da dahil bu ittifakı sınayabilirler. İşte sınandıklarında bu üç ülke birlikte karşı koyabilirlerse o sınamaya karşı ve bu sınamadan da başarılıyla çıkarlarsa o zaman ittifakın can yaktığını ve bu üç ülkeye dokunulmaması gerektiğini çok daha iyi anlayabilirler. Tabii ki bu ittifaka önümüzdeki süreçlerde başka ülkelerin de katılmasıyla ilgili bir takım hususlar gündeme gelir. Bölgemizde Yunanistan, İsrail ile birçok savunma anlaşması yapıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi denilen, kendini devlet zanneden bu parçada dahil olmak üzere. İşte böyle bir ortamda çok daha güçlü ittifaklıklara, çok daha çalışmaya, çok daha bu konuyla ilgili zihnimizi dolgun ve diri tutacak açıklamalara ihtiyaç var. Umut edilir ki önümüzdeki süreçlerde Mekke Savunma İttifakı gibi bir ittifakın başarıyla devam edecek olduğuna inandığım serüvenini Türkiye'den Bakış programında olduğu gibi bizi dinleyenlere net ve duru bir şekilde anlatıp vatandaşımızın bu konudaki fikriyatının zeminini de tahkim etmeliyiz diyerek sualinizi cevaplamış olayım.
1: Sağ olun hocam. Son olarak İsrail'i konuşmak istiyoruz. İsrail seçimlere giderken muhalefeti de iktidarı da saldırı dili dışında tek kelam etmiyor. Bu şartlarda İsrail'in kontrol edilme şansı var mı sizce?
0: Şimdi tabii İsrail bu konuları sadece seçim için mi söylüyor? Yoksa seçimden sonra da bu türden açıklamalar gelmeye devam eder mi? Önemli ve üzerinde düşünülmesi gereken bir konu bu. Seçim konusunun başta Netanyahu olmak üzere İsrail'de önemli bir seçim konusunun önemli bir nokta olduğunu unutmayalım. İsrail tarihinin en uzun süreli başbakanlık koltuğunda oturmuş Netanyahu'nun iktidarı bırakmamak için çok radikal söylemler geliştirdiği, daha bugün bu konuşma yapılmadan sadece birkaç saat evvel Gazze'de yıkılmış, soykırıma uğratılmış topraklardan gururla pozlar vererek bak, muhalefet benim buradan çıkmamı istiyordu ama görüyorsunuz burayı dümdüz ettim. 73 bin kadın, çoluk, çocuk, bebek, bunları katlettim. savaş suçlusu ilan edilmiş olsam bile Yunanistan'ın, Fransa'nın,

üzerinden geçerek, İtalya'nın üzerinden geçerek, Kanada'nın üzerinden geçerek Amerika'ya gidebiliyorum. Kimse İsrail'e dokunamaz şeklinde propagandalar yapıyorlar. Muhalefet ise bundan ayrı kalmıyor. Biz ilişkilerimizi Cezayir'le, Mısır'la falan geliştireceğiz. Netanyahu bizi çok yalnız bıraktı. Ama işte İslamcı Türkiye'ye karşı da mücadele vereceğiz gibi yine Türkiye'nin içinde olduğu ve içinin doldurulmasının mümkün olmayan açıklamalar var. Düşünebiliyor musunuz? İsrail gibi bebek katillerinin, bu işi din adına yapanların, sözde vaat edilmiş topraklarla coğrafyadaki her yerin kendilerine tanrıları tarafından vaat edilmiş olduğunu utanmadan söyleyenlerin Türkiye'ye dönüp de İslamcı kavramını kullanmaları hırsızdan ahlak dersi almaya benzer bir yanı var yani. İsrail'in bu konularla alakalı kimseye vaaz edebilecek ahlaki bir üstünlüğünün olmadığını biliyoruz. Ama buna rağmen Netanyahu dünyanın en ahlaksız, işgal etmiş oldukları evdeki kadınların iç çamaşırıyla poz verecek kadar aşağılık hareketler gösterebilen bir orduya, ordu demeyelim, sürüye çıkıp dünyanın en ahlaklı ordusu diyebiliyor. Bu işin seçim tarafı. Ama şunu unutmayalım ki seçimden sonra da İsrail'de bir şey değişmeyecektir. Bir zamanlar Ariel Sharon vardı. Ariel Sharon gittiğinde her şeyin güllük gülistanlık olacağını düşünüyorduk. Bir zamanlar kendi ifadesiyle söylüyorum, Türkiye'den bakış dinleyenlerin affına sığınıyorum. Moshe Dayan diye tek gözü olmayan bir savunma bakanları vardı. İsrail etrafına kuduz köpek gibi saldırmalı ifadesini kullanıyordu. Şimdi de Netanyahu var. Yarın yerine Naftali Bennett gelir. O gelir, bu gelir. Fakat İsrail saldırganlığı, İsrail'e karşı uluslararası kamuoyu net bir duruş sergilemediği sürece bu azgınlığına ve saldırganlığına devam edecektir. Şimdi bu konuyla alakalı şöyle söylemler gelişiyor. Ya işte Netanyahu böyle yapıyor ama İsrail kamuoyunda insan haklarına değer veren, Türkiye ile ilişkileri önemseyen çok büyük bir kitle var. Bak, bu hayatımda gördüğüm en büyük yalan. Neden? Norman Finkelstein diye ailesi Holocaust dediğimiz 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler tarafından ve Naziler tarafından, Almanlar tarafından soykırıma tabi tutulmuş bir mağdur. Norman Finkelstein diyor ki hiç kimse Netanyahu ayrı, İsrail halkı ayrı kelimesi kurmasın diyor. Bak, bunu Yahudi olan, ailesi Holokost'ta soykırıma tabi tutulmuş vicdan sahibi bir Yahudi söylüyor. İsrail halkının diyor ortalama ahlak düzeyiyle Netanyahu'nunkisi birbirine eşittir. O yüzden iktidarını koruyor diyor. Bak, bu önemli. O yüzden ben bazen görüyorum maalesef ekranda bunu söyleyebilecek kadar ruhunu İsrail'e teslim etmiş adamlar görüyorum. Seçimlerden sonra ne olacak? Bunlar bir Nagel komitesi oluşturdular. Başına da Yosef Nagel'i getirdiler. Bu Nagel komitesi hazırladığı raporda açık bir şekilde şunu söylüyor. İran falan tamam, tehdit, savaşıyoruz bilmem ne, ama halkında rıza oluşturarak yoluna devam eden, yani demokratik seçimler ülkesinde icra edilen Türkiye bizler açısından esas tehdittir. Bununla ilgili gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Şimdi Nagel Komitesi bunu söylüyor. 15 milyar şekel, yaklaşık 4 küsür milyar dolar Türkiye'ye karşı mücadele için bir kaynak ayrılıyor. Bu kaynak Türkiye içerisindeki konuşan ağızlara para olarak gidiyor, silah olarak dönüyor. Ve İsrail Türkiye ile Suriye üzerinde başta olmak üzere birçok noktada karşı karşıya kalacak şekilde tedbirleri alıyor. Hanımefendi var bir tane, gazetesinde, köşesinde, YouTube'unda diyor ki İsrail ile Türkiye'nin birbirine saldırmazlık anlayışı var. Allah Allah dedim, yani bu kadar ipi sapı olmayan bu lafı söylediğinde kendisinin itibarının yerle yeksan olacağını düşünmez mi? Ha, sonra gördüm ki ben İsrailiyat kaynaklı birçok sözde roman adı altında şeyler yazmış hanımefendi. Ondan sonra tabii bunları söylüyor. Yani İsrail Türkiye'ye saldırmaz falan diyor. Nagel Komitesi rapor hazırlıyor. Hazırlık yapalım diyor. Yeni hedef İran'dan sonra Türkiye olacak tartışmaları devam ediyor.

0: Dolayısıyla ben İsrail'in saldırganlığının durmayacağını, uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik tehdide karşı aktif olmayacağını ama Türkiye'nin de hem NATO ile o ilişkileri hem de Mekke Savunma İttifakı gibi anlaşmalarla pozisyonunu tahkim ettiğini, İsrail'e karşı her daim hazır olacak şekilde başta Türk halkının da bilinçlendirilmesiyle ilgili hususlarda önüne çok fazla görev düştüğünü, bu görevlerin en başında gelenin de toplumun İsrail istihbaratına karşı koyma anlamında müteyakkız olmasını sağlayacak süreçlerden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Etrafta görülen farklı şeylerin, İsrail adına konuşan, yazan, çizenlerin çok dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekiyor. İstihbarata karşı koyma konusu sadece Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, sadece Emniyet İstihbaratı'nın üzerine düşen bir görev değil. Kamuoyu olarak bizim bilinçli olmamızın da istihbarata karşı koyma ve İsrail'in ülkemizdeki etki ajanlarına karşı müteyakkız olma vazifesini bu topraklarım evladıyım diyen herkesin omuzlarında bir yüktür.
1: Evet, bu şekilde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün de Türkiye'de saatimiz 15.35'i gösteriyor sayın dinleyenlerimiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam bu haftada. Doktor Yusuf Alabar'da sağ olun, var olun. Ağzınıza,
0: Ben
1: dilinize
0: teşekkür
1: sağlık,
0: ederim.
1: ayağınıza sağlık. Haftaya yine saatler 15'i gösterdikten sonra, haberlerden sonra Perşembe günü bizler burada olacağız efendim. Türkiye'den Bakış programında tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Nezihe Meriç imzalı Çın Sabah'ta adlı oyundan söz edeceğiz. Nezihe Meriç, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının modern anlatım tekniklerini kullanan ve bireyin iç dünyasına eğilen en önemli yazarlar arasında yer alır. Daha çok öyküleriyle tanınan Meriç'in Çın Sabah'ta isimli eseri, yazarın tiyatro türündeki yetkinliğini ve gözlem gücünü yansıtan özgün bir metin olarak dikkat çeker. Oyun temelde kuşaklar arası çatışmaları ve toplumsal değişimlerin birey üzerindeki etkilerini derinlemesine inceler. Oyunun merkezinde farklı yaşam görüşlerine sahip olan ve ortak bir paydada buluşmaya çalışan karakterler bulunur. Nezihe Meriç bu karakterler aracılığıyla geçmişin değerleriyle modern hayatın getirdiği yeni yaşam biçimleri arasındaki gerilimi sahneye taşır. Yazarın anlatım tarzı günlük dilin doğallığını korurken aynı zamanda şiirsel bir derinlik barındırır. Diyaloglar, karakterlerin psikolojik durumlarını ve sosyal aidiyetlerini belirgin bir biçimde ortaya koyar. Oyun boyunca mekan kullanımı ve zaman algısı, karakterlerin ruhsal yolculuklarını destekleyen unsurlar olarak kurgulanmıştır. Geleneksel aile yapısının sarsılışı ve bireyin kendi kimliğini bulma çabası eserin ana izleklerini oluşturur. Nezihe Meriç, kadın duyarlılığını ve toplumsal cinsiyet rollerini de sorgulamaktan geri durmaz. Karakterlerin iç konuşmaları ve birbirleriyle olan yüzleşmeleri, seyirciyi toplumsal gerçekliğin ötesindeki insani özle buluşturur. Yazar, bu eseriyle Türkiye'nin belli bir dönemindeki dönüşüm sancılarını estetik bir dille de kayıt altına alır. Oyunun genel yapısı

0: umut ve hüzün arasındaki ince çizgide ilerler. Sonuç olarak Nezihe Meriç bu yapıtıyla Türk tiyatrosuna özgün bir soluk kazandırırken, bireyin toplum içindeki yalnızlığını ve direnme gücünü de gözler önüne sermiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülruh Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir şarkıyı unutulmaz yapan yalnızca melodisi değildir. Bazen bir cümlesi, bazen bir klibi, bazen de dinlediğimiz o anı yıllarca hafızamızda taşımamızdır. 90'lı yıllar işte tam da bu yüzden Türk pop müziğinin en özel dönemlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Gülruh Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde aşkın, umudun, ayrılığın ve yeniden başlamanın izini süren şarkılarla birlikte olacağız. Programımızın ilk konuğu şarkıları kadar yazdığı sözlerle de milyonların duygularına tercüman olan bir sanatçı. Sezen Aksu yıllar boyunca yalnızca kendi repertuarını değil Türk pop müziğinin yönünü de şekillendiren isimlerden biri oldu. Adı bende saklı, sadece anlatımı ve güçlü duygusuyla ilk dinleyişten itibaren hafızalarda yer eden eserlerden biri olmayı başardı. İlk notalarıyla hepimizi yıllar öncesine götürecek bu şarkıyı dinliyoruz. Adı bende saklı.

Bazı sanatçılar sessiz ama sağlam adımlarla ilerler. Taner de romantik şarkıları ve içten yorumuyla 90'lı yılların dikkat çeken erkek vokallerinden biri oldu. Duygusu kadar melodisiyle de iz bırakan bir eser geliyor. Affetmedim kendimi.

Müzisyen kimliğiyle her zaman farklı bir yerde duran Fatih Erkoç, cazdan beslenen yorumunu pop müzikle buluşturarak kendine özgü bir çizgi oluşturdu. Yumuşak sesi ve güçlü yorumu dinleyicinin hafızasında özel bir yer edindi. Kulak verelim. Anı.

Kelimelerle resim çizen sanatçılardan biri desek, herhalde ilk akla gelen isimlerden biri Mazhar Alanson olur. Günlük hayatın içinden seçtiği sade ifadeleri derin anlamlarla buluşturmayı başaran sanatçı, yıllardır farklı kuşaklara ulaşmayı sürdürüyor. İyimserliğiyle hafızalara kazanmış,

90'lı yılların ikinci yarısında peş peşe gelen hit şarkılar, Serdar Ortaç'ı dönemin en çok konuşulan sanatçılarından biri haline getirdi. Yaptığı besteler kadar sahnedeki enerjisi de büyük ilgi gördü. Bu kez sözü melodilere bırakıyoruz. Bilsem ki...

Farklı yorumuyla dikkat çeken Sima, kısa süren müzik kariyerine rağmen duygu yüklü şarkılarıyla hafızalarda yer edinmeyi başardı. Dinleyen herkesin kendinden bir parça bulduğu bir şarkı geliyor. Her şeye rağmen.

Sahnedeki zarafeti, güçlü sesi ve yorumu. Aşkın Nur Yengi 90'lı yılların en özel kadın yorumcularından biri olarak müzik tarihimizdeki yerini aldı. Programın temposunu biraz yükseltelim. Nazlanma diyecek Aşkın Nur Yengi.

Modern pop anlayışının öncülerinden biri olan Mustafa Sandal, ilk albümünden itibaren hareketli şarkıları ve yenilikçi düzenlemeleriyle genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri oldu. Bu kez sanatçının romantik yüzünü yansıtan bir eser geliyor. Neredesin?

Bazı sesler ilk cümlede tanınır. Gökten'in güçlü vokali de bunlardan biri. Duyguyu abartmadan aktaran yorumu sayesinde kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. İçtenliğiyle öne çıkan bu şarkıyı birlikte dinleyelim. Sen diyecek Gökten.

5 doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

Gitardan yükselen sıcak tınılar ve samimi bir yorum. Bora Öztoprak 90'lı yılların sonunda bu çizgisiyle dikkat çekti. Seni Seviyorum, yıllar boyunca radyolarda en çok istek alan eserlerden biri olmayı sürdürdü. Sıradaki eser, o günlerin en içten aşk şarkılarından biri, Seni Seviyorum.

ilk albümüyle yakaladığı çıkışın ardından güçlü sesiyle dikkat çeken Zeynep Dizdar, dönemin genç kadın yorumcuları arasında kendine sağlam bir yer edindi. Şarkının hikayesini artık notalara bırakalım. Vazgeç gönül.

0: programımızı başladığımız gibi anlamı derin bir şarkıyla tamamlıyoruz. Mazhar Alanson'un kendine özgü anlatımı ve düşündüren sözleriyle öne çıkan Yandım, yayımlandığı günden bu yana yalnızca bir hit şarkı değil, Türk pop müziğinin klasiklerinden biri olarak anılıyor. Bu güzel eseri dinledikten sonra yeniden buluşmak dileğiyle. Yandım.
1: Özledim seni, düştüm yollara.

Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların unutulmayan melodileri, hafızalara kazınan sözleri ve bugün de aynı heyecanla dinlenen şarkılarıyla hazırladığımız 90'lar rüzgarı bugün de sona eriyor. Programı Gülruh Güngör hazırladı. Mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Programı sizler için sundum. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyor. Bir sonraki bölümde 90'lı yılların başka hikayeleri ve unutulmayan şarkılarıyla yeniden buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine,

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen ve eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gemi kazası nedeniyle KKTC'ye taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınları ile görüştü, Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz, ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üstel ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla KKTC'nin yanında olduğunu vurguladı. Yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak görev yapıyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturmanın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yürütüldüğü belirtildi. Ahmet Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Üyelerin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı Meclis üyesi bulunuyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçen hafta Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demistokis Demiris ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında terör ve organize suç grupları ile mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması konusunda ortak karara varıldı. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño iklim olayına ilişkin uyarıda bulundu.

örgüt yayımladığı güncelleme raporunda El Niño'nun 2027'ye kadar devam etme olasılığının son derece yüksek olduğunu belirtti. Sel, kuraklık, küresel sıcaklık gibi aşırı hava olaylarının da yakından izlendiği kaydedildi. Gazze'de soykırım yapan İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimleri yoğunlaştı. Spor. Milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Türkiye yarı finalde yarın İstanbul'da Sırbistan'la karşılaşacak, mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Filenin Sultanları'nı sosyal medya hesabından kutladı. Bu takıma o kadar çok tebrik yazıyoruz ki insan artık ne yazacağını şaşırıyor. Muhteşemsiniz Filenin Sultanları dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şampiyonluk için yolları açık olsun dedi. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Saat 20'de başlayacak mücadelede İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu 90 dakika TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de 5. haftanın perdesi dün oynanan 3 maçla kapandı. Sonuçlar şöyle: Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 4, Manisa Futbol Kulübü 2, Bursa Spor 4, İstanbul Spor 0, Bodrum Futbol Kulübü 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Haberleri sunduk.

Bilmez. Onu bulup getiren insanlardır. Duman tüten topraktan bahar boyunca dökülüp yükselir birden gökyüzü. Ama barış ağaç değil, ot değil ki yeşersin. Sen istersen olur barış, istersen çiçeklenir. Sizsiniz uluslar, kaderi dünyanın, bilin kuvvetinizi. Bir tabiat kanunu değildir savaş. Barışsa bir armağan gibi verilmez insana. Savaşa karşı barış için katillerin önüne dikilmek gerek. Hayır, yaşayacağız demek. İndirin yumruğunuzu suratlarına. Böylece mümkün olacak savaşı önlemek. Onlar demir çeliği elinde tutan birkaç kişidir. Yoktur karabasandan bir çıkarları. Dünyaya bakıp ne küçük derler. Bir şeylerle yetinmezler ucunda. Para hesap eder gibi hesaplıyorlar bizi. Savaş da bu hesabın ucunda. Ürkmeyin tutmuşlar diye suyun başını. Korkunç oyunları davranın bitsin. Söz konusu olan çocuğundur ana. Koru onu, dikil karşılarına. Biz milyonlarca kişi savaşı yener miyiz? Bunu sen bileceksin. Bunu biz bilecek, biz seçeceğiz. Bir de düşün yok dediğini. Düşün ki savaş geçmişin malı ve barış taşıyor gelecekten. ...14 Ağustos 1956 günü saat 23.30'da Berlin'de, bugün müze evi olarak da ziyaret edilen Schauze-Strauze 125 numarada 20. asırda yetişmiş bir büyük sanatçı hayata gözlerini yumdu. Biraz önce okuduğumuz Çağrı şiirinin sahibi şair, oyun yazarı ve yönetmen Bertolt Brecht'ti bu isim. Berlin, kucağında yetişen bu sanatçıyı bir zamanlar sürgüne göndermişti. Nedense sanatçıların yaşadıkları şehirle ilişkileri aşk ve nefrete benzer. Sezen Aksu'nun bir şarkısında söylediği gibi hem utangaç hem hevesli, mektepli sevgililere benzeyen sanatçıyla şehir, bir bakarsınız birbirlerini nefretle anan iki eski sevgiliye dönüşürler. Berlin, bir annenin evladını emzirdiği gibi beslediği Bertolt Brecht'i sürgüne yollarken, belki de bir gün nasıl olsa geri çağıracağını biliyordu. Ne de olsa Berlin, Brecht için ana ocağı gibiydi. Onu besleyen, büyüten, aşk, sevgi, itibar ve şöhret bahşeden şehir. Savaşı ve gözyaşlarını durdurmak isteyen kişilere güç ve kuvvet veren şiir, Brecht'in en büyük silahıydı. Bütün sıkıntılarına şahit olduğu Berlin için kelimeleriyle ağlıyordu şair. O günden bugüne insanlığa umut dolu şiirler gönderdi, savaşlar dursun diye. Kitaplar yakılıyor diye bağırıyordu Berlin'in sokaklarında. Halkın önünde, alanlarda, öküzler odun yığınlarına araba araba kitap taşıdı. Gözden düşmüş şairlerden biri, hem de en iyilerinden biri, şöyle bir göz gezdirdi yakılacak listesine. Gitti aklı başından, unutulmuştu kendi adı. Hemen seyirtti çalışma odasına, sanki öfkesinden kanatlanmıştı. O saat bir mektup karaladı zorbalara. ''Benimkileri de yakın'' dedi, ''benimkileri de. Yapamazsınız bana bu kötülüğü, kenarda bırakamazsınız beni.'' Ben de hep gerçeği söylemedim mi kitaplarımda? Neden davranırsınız bana yalancıymışım gibi? Yakın benimkileri de. Elliye yakın oyun yazan, ondan fazla şiir kitabı olan Bertolt Brecht, deyim yerindeyse 20. asırda Berlin şehri için en iyi aynadır. Savaşın öncesini, savaşın kendisini ve savaşın getirdiği yıkımları birebir gözlemleriyle dünya insanına aktarmıştır. 1898 yılında doğan ve 1956 yılında ölen Brecht,
Kuşkusuz 20. asrın en iyi edebiyatçılarından.

Den biriydi. Epik tiyatronun kurucusu sayılan Berlin Alman tiyatrosuna büyük emek harcayan Brecht, büyük fedakarlıklar yaptığı şehirde kitapları yasaklanan yazarlar arasına da girmiştir. Sürgün yaşamış, arkadaşlarının ısrarıyla Berlin'e geri dönmüştür. Savaşın izlerini silmeye çalışan Berlin'de ömrünün son yıllarını geçiren Brecht, 12 Ağustos 1956'da kalp krizine yenik düşer. Eşi Helga'nın mezarıyla yan yana olan Bertolt Brecht, Berlin'e gidip de mutlaka görülmesi gereken isimlerden biri olmayı hak ediyor. Bertolt Brecht okuyorsanız insanlığa sorulacak aykırı sorularınız var demektir. Herkes kötüleri sorgularken Brecht iyilerin de iyiliğini sorgulamaya cesaret eder. İnsan bazen etrafındaki kişilerin kendisini övüp durmalarından usanıyor değil mi? Hele ki günümüzde dijital medyanın da etkisiyle herkeste bir kendini benzersiz görme sanrısı yaşanıyor. Sürekli kendini öven birini gördüğünde insan iki çift laf etmek de istiyor hani, değil mi? İşte böyle bir durumla karşılaştığınızda elinizi rahatlatacak harika bir şiir yazıldı 20. yüzyılda. Berlin, Berlin olalı, iyi adama birkaç soru şiirindeki kadar ağır sorularla hiç karşılaşmamıştır. Anladık, iyisin. Ama neye yarıyor iyiliğin? Seni kimse satın alamaz. Eve düşen yıldırım da satın alınmaz. Anladık, dediğin dedik. Ama dediğin ne? Doğrusun, söylersin düşündüğünü. Ama düşündüğün ne? Yüreklisin, kime karşı? Akıllısın, yararı kime? Gözetmezsin kendi çıkarını. Peki gözettiğin kiminki? Dostluğuna diyecek yok ya, dostların kimler? Şimdi bizi iyi dinle. Düşmanımızsın sen bizim. Dikeceğiz seni bir duvarın dibine. Ama madem bir sürü iyi yönün var, dikeceğiz seni dibine iyi bir duvarın. İyi tüfeklerden çıkan iyi kurşunlarla vuracağız seni. Sonra da gömeceğiz. İyi bir kürekle, iyi bir toprağa.

Berlin sadece Almanlar için değil, Türkler için de önemli bir şehir. Şimdi gurbetçilerimizin gezdiği sokaklarda bir zamanlar İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy da gezmiştir. Yıl 1915. Müttefikimiz Almanya, savaş sırasında İngiliz, Fransız ve Rus ordularından aldığı esirler arasında Müslümanlar olduğunu fark eder. Müslümanların lideri olan Osmanlılara bu esirlere karşı takındıkları tavrı göstermek için bir heyet davet eder. Berlin'e gidecek olan heyetin içinde Mehmet Akif de vardır. Akif heyetin başkanlığına getirilir. Şair Berlin gezisi sırasındaki gözlemlerini Berlin Hatıraları isimli şiirinde anlatır. Akif'in en uzun şiirlerinden biri olan Berlin Hatıraları 796 beyittir. Şair bu şiirinde Berlin ve İstanbul'u kıyaslar. Otelleri, trenleri, sokakları karşılaştırır. Basit gözlemler

Dinler değildir bunlar. Bir dünya görüşü ve hayat felsefesidir. Örneğin Mehmet Akif, Kaiser II. Wilhelm'in misafiri olarak Adlon Oteli'nde kalır. Sonraları çok lüks bulduğu için bu otelden ayrılır. Akif'in bu otelle ilgili düşünceleri hayranlık derecesindedir. Bu otelle bizdekileri karşılaştırırken Berlin'deki otelin özelliklerini de tasvir eder. Mevsimlerden kıştır. Akif, Kasım sonundan Mart sonuna kadar Berlin'de bir otel odasından bize seslenir. Ilık ılık geziyor, her tarafta aynı sıcak. Gürül gürül akıyor çeşmeler, temiz mi temiz. Soğuk da isteseniz var, sıcak da isteseniz. Gıcır gıcır ötüyor ortalık titizlikten. Sanırsınız ki zemininde olmamış gezinen. Diyerek oteli öven Akif haksız da sayılmaz. 1907'de açılan ve Avrupa'nın en ünlü otellerinden biri olan bu mekan bugün hala hizmet vermeye devam etmektedir. 20. asrın başında Paris ve Londra gibi şehirlerde bulunan lüks otellere benzer bir otel ihtiyacı olduğuna karar veren Kaiser Wilhelm'in talimatıyla inşa edilen bina, Mehmet Akif'e batıda yükselen yeni medeniyetin enfes bir örneği gibi görünür. Akif'in Berlin hatıralarına ilham kaynağı olan mekanlardan biri de Wünsdorf'taki esir kampıdır. Şair, Doğu ve Batı'nın gelişmişlik ve kalkınmışlığını Berlin şehri üzerinden aktarır. Esir kampında her ülkeden Müslümanları görür. Rus, İngiliz ve Fransızların Müslüman ülkelerden kandırarak topladıkları kişilerdir bunlar. Almanlara karşı savaşmak üzere cepheye sürülmüşlerdir. "Almanlar İstanbul'u işgal etti," denmiştir bu Müslümanlara. "Halifenizi esir aldılar. Biz halifenizi kurtarmak için savaşıyoruz. Bu savaş halifenizi kurtarma savaşıdır." Akif, Wünsdorf'taki Müslüman esirlere savaşın kimle kimler arasında olduğunu gerçeklerle anlatır. Esir kampı Akif'i çok etkiler. Berlin'deki bir kahvede savaşta ölen çocuğuna ağlayan bir anneye şahit olur. Halife uğruna savaşıyoruz zanneden ama Osmanlı'nın müttefiki Almanlarla savaşırken esir düşen Asyalı ve Afrikalı esirleri düşünür. "Hesaba katmıyorum şimdilik bizim yakada sönen ocakları. Lakin zavallı Afrika'da 150 bin kadının tütmüyor bugün bacası. Ne körpe oğlu denilmiş, ne ihtiyar kocası. Tutup tutup getirilmiş Fransız askerine, siperlik etmek için saf-ı harbin önlerine. O ümmehatı, o zevcatı bir düşünmelisin. Kimin hesabına ölmüş, desin de inlemesin. Anarken oğlunu, biçare yahut erkeğini. Kimin hesabına? Bir söz ki parçalar beyni. Bakınca kast olan gayenin şenaatine, ne olsa çıldırır insan işin fecaatine. Ne millet şerefi için, ne kendi şanın için. Ferdayı can edeceksin, adüvvi canın için." Berlin hatıralarında Akif bir gerçeği görür. Cehalet. Safahat'ta cehalet denilen yüz karasından kurtulmayı sık sık dile getirmesi belki de bu yüzdendir. Akif'in bilinçlendirdiği esirler bu kez aldatılmış olmanın acısını yaşarlar. Nihayet Allah rızası için savaştığını düşünen bu gönüllü askerler, meğer İslam ordularının düşmanlarına hizmet ettiklerini anlarlar. Saf değiştirip Asya taburu kurarlar. Bu kez gerçekten düşmanla savaşmaya, Suriye cephesine giderler. Hayat zordur esir kampında. Birçok insan hastalıktan ölür. Kamp yakınında bir yeri esirlerin mezarlığı yaparlar. Bugün hala bu mezarlığı görmek mümkündür. Berlin'e 45 kilometre mesafedeki Wünsdorf'ta Hilal adlı bu esir kampında
Müslüman esirler için 1915 yılında

bir cami yaptırılır. 1926'da yıkılan bu cami, yıllar sonra 2012'de maket olarak tekrar yapılır. Ziyaretçilerin ısrarla görmek istemesi üzerine yapılan bu cami maketi, aynı yerdeki Garnizon Müzeyum'da ziyarete açıktır. Akif'in Berlin'de gördüğü manzara yeni değildir. 19. asırdan beri süren bir işgalin devamıdır sadece. Afrika ve Hindistan'da İngilizler, Orta Asya'da ise Ruslar, Müslümanların topraklarını paylaşmaktadır. Akif'in deyimiyle bir günü matemsiz olmayan Asya, can çekişmektedir. Biraz da geçmeyi ister misin bizim yakaya? Al işte, bir günü matemsiz olmayan Asya. Zamanı rüştünü andıkça ağlasın dursun, ikiz vesayeti altında İngilizler usun. Sülük benizli vasiler ne emdiler kanını, mecali kalmadı artık, çıkardılar canını. Zavallı yerliyi kıtlık zaman zaman kemirir. Bu kan tükürmeye baksın, o muttasıl semirir. Damarlarındaki son damlanın gelir sırası ki saklı durmayacak, ister istemez akacak, gidip efendisinin düşmanıyla çarpışarak. Mehmet Akif Berlin'deyken ülkemizde Çanakkale savaşları devam etmektedir. Her an kulağı Anadolu'dan gelecek haberlerdedir şairin. Akif'e göre eğer Çanakkale kaybedilirse Osmanlı da bitecektir. Berlin hatıralarında Çanakkale endişesi de kendine yer bulur. İşit de ağla. Fakat biz ne mazhariyetsiz, ne bahtı kapkara milletmişiz ki dünyada, şu beyni kurtaralım der, koşarken imdada, 5-6 pençe bir olmuş boğazlamakta bizi. Silindi gitti hilalin şu anda belki izi. Zavallı Marmara'nın şerha şerha bağrından, bir İngiliz bezidir belki şimdi dalgalanan. Bizim Çanakkale afakı tarumarında, o dar-ı saltanatın bab-ı şerm sarında, uzakta olmama rağmen civar-ı zarından, civarım inliyor avaz-ı intizarında. Kıştır. Berlin sokakları karla kaplıdır. Mehmet Akif, Berlin'de gördüğü kar manzarasıyla İstanbul'daki karlı günleri şöyle kıyaslıyor. Şu var ki, düştüğü yerden çamurlanıp kalkmaz. Çamur bu beldede adeta değil ne kış ne de yaz. Geçen de haylice kar yağdı Berlin'in içine. Bıcık bıcık olacakken takır takırdı yine. Merak edip soru verdim. Bırakmayız dediler. Bırakmayın, güzel ama yağar durursa eğer, bırakmayız sözü aynen tekerrür etmez mi? Evet, bu sözde nümayan heriflerin azmi. Bizim diyara biraz kar düşünce zor kalkar. Mahalle halkı nihayet kalırsa pek mustar, lodos duasına çıkmak gerek, denir, çıkılır. Cenab-ı Hak da lodos gönderir, fakat bıkılır. Çamur yığınları peyda olur ki mühliktir. Aman don olsa deriz. Şüphe yok, temizliktir. Biri Alman, biri Türk, iki şair ve yazarın penceresinden seyrettiğimiz Berlin, 8 asırlık geçmişinin ilk 600 yılını sükunet içinde geçirmiş, son iki asrındaysa yüzlerce yıl konuşulacak olaylara ev sahipliği yapmıştır. Rus yazar Anton Çehov'un şu sözü sanki Berlin'i en iyi anlatan cümledir. Fevkalade zaferlerim olmadı.

olmayabilir. Fakat içinden sağ çıkmayı başardığım yenilgilerimle sizi şaşırtabilirim. Öyle de olur. Bugün yaklaşık 200 farklı dilin konuşulduğu dünyanın önemli bilim ve kültür merkezlerinden biridir Berlin. Dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Sadece sinema mı? Kültür, müzik, tasarım festivalleri her yıl Berlin'in sokaklarını süslüyor. Bütün dünya yenilgilerinden güçlenerek çıkmış bu kültür ve sanat şehrine gelerek insanlığın anlam arayışına yeni bir hikaye daha ekliyor. Türkler içinse Berlin gurbettir, yuva hasretidir, toprak özlemidir. Bir yandan da gurbetteki vatandır. Birçok filme, birçok şiire, birçok şarkıya ilham olan bir yolculuktur. Birçok acıyı, umudu, ayrılığı, aşkı içeren bir hikayedir. Tren istasyonlarından sallanan, kenarları yazmalı bir mendildir. Ucu yakılmış bir mektup kağıdındaki gözyaşıdır. Siyah beyaz bir fotoğraftaki hüzünlü bakıştır. Sarı Mercedes'le yapılan bir yaz dönüşüdür. Yazmalı bir gelinin kalbinden fışkıran güvercinlerdir. Ev sahiplerinin kiracıyı evden çıkarma mazeretidir. Düğün yapmak için haber beklenen şehirdir Berlin. Eşe dosta sarılırken döneceğiz diyenlerin gidip de gelmediği uzak ülkedir. Dedelerin yağlı kasketinin kıyısındaki nar çiçekleri, torunların selfie çektiği Pergamon Müzesi'dir. Annelerin alnına yazılmış kader, babaların sineye çektiği çiledir. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyeceklerdir. Ama en çok da Berlin gurbet kuşlarıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün modern şehrin gürültüsünde kaybolmuş iki yaralı ruhun masalsı ve dokunaklı iyileşme hikayesinden Balıkçı Kral filminden söz edeceğiz. Robin Williams trajik bir olay sonrası aklını yitirmiş ve kendini bir şövalye sanan Evsiz Perry rolüyle karşımızda. Film, yaptığı bir hata yüzünden hayatı kararan radyo programcısıyla Perry'nin yollarının kesişmesini, vicdan azabının ve sevginin iyileştirici gücü üzerinden anlatır. Robin Williams, Perry karakteriyle hem çocuksu bir neşeyi hem de derin bir acıyı aynı anda sergileyerek izleyiciyi resmen büyüler. Onun New York sokaklarını bir masal diyarına çeviren hayal dünyası aslında gerçek dünyanın acımasızlığından kaçıştır. Yönetmen Terry Gilliam filmi gerçeklikle fantazi arasında ipince bir çizgide yürütür. Perry ve arkadaşı kendilerini ararken aslında birbirlerinin de eksik parçalarını tamamlarlar. Film, hayatta bazen en büyük kahramanlığın bir başkasının yarasına dokunmak, o yarayı iyileştirmek ve ona yeniden gülmeyi öğretmek olduğunu hatırlatır. Çünkü belki de toplumun dışladığı bazı insanlar aslında kalbi en temiz olanlardır. Filmde bu düşünce müthiş bir görsellikle verilirken, dostluğun ve fedakarlığın getirdiği o iç huzur, en karanlık geçmişin bile sevgiyle aydınlanabileceğini de gösterir. Yakın dönemde hayatını kaybeden usta aktör Robin Williams'ın o buğulu bakışları ve samimi gülümsemesi sinema tarihinde umudun en güzel simgelerinden biri olarak daima hatırlanmaya devam edecek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlar yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. Maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Filenin Sultanları'nı sosyal medya hesabından kutladı. Bu takıma o kadar çok tebrik ediyoruz ki, insan artık ne yazacağını şaşırıyor, muhteşemsiniz Filenin Sultanları, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da paylaşımında şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği daha geride bırakan milli takımımızın heyecanını hep birlikte paylaşıyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise A milli kadın voleybol takımını şampiyonluk için yolları açık olsun sözleriyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen ve eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü, Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz, ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üstel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak görev yapıyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı, ihmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Filenin Sultanları Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı yenerek yarı finale yükseldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, şampiyonluk için yolları açık olsun, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu açıkladı. Temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve 12 ayına yaymak, dedi. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışında konuşan Ersoy, Türkiye'de müzecilik alanında güçlü bir dönüşüm yaşandığını ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son çeyrek asırda sağlık hizmetleri ve tedavi anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Bugün maalesef 3 kişiden biri sigara içiyor, bizim bu sorunu çözmemiz gerekiyor," dedi. Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Mezara açılan Deniz Olgun'dan alınan örneklere ilişkin belgeler Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 75. duruşma görüldü. Duruşmada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

Mahkeme heyeti iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. ABD'nin İran'a yeni saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den de taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak tek maçla start alacak. Saat 20'de başlayacak mücadelede İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu 90 dakika TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden başlıklar. Filenin Sultanları yarı finalde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da DEAŞ adına eylem yapma hazırlığındaki bir kişiye operasyon gerçekleştirildi. Berlin-Moskova hattında gerginlik artıyor. Başlıkların ardından ayrıntılara geçiyoruz. Amilli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Türkiye yarı finalde yarın İstanbul'da Sırbistan'la karşılaşacak. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak filenin sultanlarını sosyal medya hesabından kutladı. Bu takımı o kadar çok tebrik yazıyoruz ki insan artık ne yazacağını şaşırıyor. Muhteşemsiniz filenin sultanları dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da paylaşımında şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği daha geride bırakan milli takımımızın heyecanını hep birlikte paylaşıyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Amilli Kadın Voleybol takımını şampiyonluk için yolları açık olsun sözleriyle tebrik etti. Türkiye-Sırbistan yarı finali yarın İstanbul'da oynanacak. Saat 16'da başlayacak maç TRT1'den canlı yayınlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü. Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üstel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına selamlarını, yaşanan facia dolayısıyla taziye ve başsağlığı dileklerini bir kez daha iletiyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Elim hadisenin ilk anlarından başlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti olarak gelişmeleri yakından takip ettik ve tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yakınlarını kaybetmenin derin acısını ve sevdiklerinden gelecek bir haberi beklemenin ağır yükünü taşıyan ailelerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde acılarını yürekten paylaştığımızı ve bu zorlu süreçte Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoriteleri olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Kıbrıs'la Türkiye arasında bir adli yardımlaşma anlaşmamız söz konusu. Bu konuda Kıbrıs yargısı tarafından Adalet Bakanlığımıza iletilen bir talep söz konusudur. Bu çerçevede de Adalet Bakanlığımız gerekli tüm teknik desteği sunacaktır.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışmaları 6. gününde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan gemi 30 Ağustos'ta Girne'nin 4 mil açığında battı. Alabora olan gemiden ilk olarak 239 kişi kurtarıldı. Kayıp 20 kişi için harekete geçildi. İki yolcunun naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 10'a yükseldi. 18 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Sayın dinleyiciler, Türkiye'de ilk andan itibaren çalışmalara destek verdi. İHA'lar ve helikopterler havadan tarama yaparken gemilerle denizde arama yapıldı. 1 Eylül sabah saatlerinde arama kurtarma gemisi TCG Işın adaya ulaştı. Geminin enkazını 550 metre derinlikte tespit etti. 3000 metre derine inebilen uzaktan kumandalı su aracı ROV'u denizin dibine gönderdi. 2 Eylül'de de bir diğer kurtarma gemisi olan TCG Alemdar çalışmalara katıldı. Arama çalışmaları sürerken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5 Eylül'e kadar müzik ve eğlence faaliyetleri askıya alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporlarına göre gemi su aldığı ilk anda hızını kesseydi limana dönme ihtimali yüksekti. İddia makamı şüphelilerden ikinci kaptan Merve Nur Serarslan'ın kaptanı uyardığını belirtti. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. Filojet'in Türkiye'deki ortağı için gözaltı kararı verildi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda donanma, sahil güvenlik, kıyı emniyeti, AFAD ve Kızılay'a ait 18 yüzer unsurla 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve sualtı arama ekipleri yer alıyor. Soruşturma çerçevesinde kazanın nedeni ve sorumluları da araştırılıyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radar

0: da görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Bilirkişi raporunun ardından kazaya ilişkin soruşturma süreci de hızlandı. Gemide tutulan 9 personelden 6'sı şüpheli olarak adliyeye sevk edildi. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen ve eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in vefat haberini teessürle öğrendiğini belirtti. Fatma Zehra kızımız Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin dedi. Erdoğan 1994'ten 2009'a kadar 3 dönem boyunca Çekmeköy Belediye Başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sıddık Eraslan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 adli yılının ilk Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurul toplantısına başkanlık etti. Toplantıda yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Hakimler Savcılar Kurulu'nun gündeminde yer alan konular görüşüldü. Türkiye'nin ihracatı artıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki aya göre %8'den fazla artarak 23,5 milyar dolara yükseldi.
1: 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. Aylık Ağustos rekoru 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Ağustos itibariyle 2026 yılında ihracatımızın sonucu ne? Yine şükürler olsun %4 artış ile 185 milyar dolara ulaştık. Bu da yine 8 aylık rekorumuz. Ağustos itibariyle son bir yıla bakalım, son 12 aya 280,3 milyar dolara ulaştık. Bu da Cumhuriyet rekoru. Gerçekten son bir yılda ihracattaki değer artışımız 11 milyar 235 milyon dolar oldu. Bunu da büyük bir kıvançla ifade etmek istiyorum.
0: Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na yeni iç ve dış hat terminal binası inşa edilecek. Temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yolcu sayısını 2 milyondan 3 milyona çıkaracağız dedi.
2: Yaptığımız projeksiyonlarla 2050 yılında Samsun'daki yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin 2 kattan daha fazlasına ulaşacağını öngörüyoruz. Samsun'umuza sıfırdan 29.120 metrekarelik yeni bir iç hat ve dış hatlar terminal binasını inşallah kazandıracağız. Yeni terminalimizle birlikte havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkarıyoruz. Yeni terminalle birlikte çekim bankosunu bu sayılara artırıyoruz. Yolcu salonlarını, bagaj ve VIP alanlarını genişletecek. Ayrıca yeni bir CIP binasını da Samsun Çarşamba Havalimanımıza kazandırıyoruz.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirlerinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan Ersoy Elazığ'da konuştu.
3: Bizim temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmalarını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden

0: şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temenni etmektedir. Bugün de turizmde birliğin gücünü harekete geçiriyoruz. Ziyaretçiye yalnızca gidilecek yerler değil, takip edilecek rotalar, yalnızca görülecek mekanlar değil, yaşanacak hikayeler sunmamız gerekiyor. 2026 yılının ilk 6 ayında 25.8 milyon ziyaretçi ev sahipliği yaparken yine bu dönemde turizm gelirlerimiz 25.7 milyar dolara ulaşmıştır.
1: MİT Başkanı İbrahim Kalın geçen hafta Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokis Demiris'le görüştü. Görüşmede iki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması konusunda ortak karara varıldı. Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2027 Avrupa Birliği bütçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılması yönündeki tavsiyesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafınca ortaya atılan iddialar tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır ifadelerine yer verildi. Avrupa Birliği yetkililerine attıkları her adımla Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında AB kurumlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir denildi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturmanın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yürütüldüğü belirtildi. Ahmet Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partili 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Açıklama AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapıldı. Açıklamada Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı ifadesi kullanıldı. Üyelerin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li 21 Cumhur İttifakı Meclis üyesi bulunuyor. İstanbul'da DAEŞ adına eylem yapma hazırlığındaki bir kişiye operasyon gerçekleştirildi. Polise ateş açan terörist ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada bir vatandaş da yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül en sosyal hesabından operasyonla ilgili paylaşım yaptı. Gül, milletimizin huzuruna, devletimizin güvenliğine kasteden terör odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Milli İstihbarat Teşkilatımızı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü yürekten tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin ifadelerini kullandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. Aydın, Uşak ve Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Bolu, Gerede'de otluk alandan ormana sıçrayan yangınsa ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Sabotaj iddialarıyla tırmanan gerilim karşılıklı diplomatik yaptırımlarla boyut değiştirdi. Berlin konsolosluk ve kültür merkezi kapatma kararlarına Moskova misillemede bulundu. Avrupa Birliği de Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını gündeme taşıdı. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Filenin Sultanları yarı finalde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da DEAŞ adına eylem yapma hazırlığındaki bir kişiye operasyon gerçekleştirildi. Berlin-Moskova hattında gerginlik artıyor. Spor. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Halil Umut Meler atandı. Transfer döneminin sonuna gelinirken takımlarda önemli ayrılıklar yaşandı. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yollarını ayırdı. Trabzonspor ise Denis Draguş'a veda etti. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Saat 20'de başlayacak mücadelede İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu 90 dakika TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de 5. haftanın perdesi dün oynanan 3 maçla kapandı. Günün sonuçları ise şöyle. Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü 4, Manisa Futbol Kulübü 2, Bursa Spor 4, İstanbul Spor 0, Bodrum Futbol Kulübü 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlar yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. 20. Akdeniz oyunları sona erdi. Türkiye İtalya'daki organizasyonu 41 altın, 28 gümüş, 42 de bronz olmak üzere toplam 111 madalyayla ikinci sırada tamamladı. Ev sahibi İtalya 224 madalyayla ilk sırayı aldı. Dinleyiciler, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle. Ankara ve Hatay 31, İstanbul, Erzurum ve Sinop 29, İzmir ve Muğla 34, Samsun ve Rize 27, Aydın 37, Aksaray, Niğde ve Kırıkkale 31, Erzincan 32, Şanlıurfa ve Diyarbakır 38 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan devam ediyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Türk Dil Kurumu sunar.
5: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Dudaklarınızı kulaklarınıza doğru götürüp çenenizi indirmeden bir ses çıkarırsanız E ya da İ diyebilirsiniz ancak. Alfabenin 12. harfi olan İ, ince, dar ve düz ses olarak tanımlanan bir ünlüdür. Dil, damağın iki yanına dayanıp da dar bir geçitten havayı bırakınca İ sesi çıkar. İzbe, tik, irmik, iki, iyi, sinir, ilim, ibadet, in gibi kelimelerdeki İ seslerini söylerken dudaklarımızın düz bir pozisyondan hafif yanlara doğru gittiğini fark edebiliriz. Kelimelerden de anlaşılacağı üzere İ sesi kelimenin her yerinde yer alabilir. Karadeniz bölgesi ağızlarında yer yer ı sesinin i'ye çevrildiğini fark etmişsinizdir. Aldı yerine aldi, baktı yerine bakti, kız yerine kız gibi telaffuzları da duymuş olabilirsiniz. Yabancı dillerden Türkçe'ye geçmiş, i sesi uzun okunan kelimeler var. Ahi, bikarar, cedit, desise, kebir. Böylece dilimizde yabancı dillerden geçmiş olan uzun i sesleriyle birlikte iki farklı i sesi

0: sesinin söylenişinde dilin ucu alt dişlerin arka kısmının birazcık üstüne doğru yükselir, dudaklar düz bir pozisyon alır. Dolayısıyla dudakların çeneye göre açısı dardır. Acemi derken i sesi kapalıdır, yani uzatılmaz. Acemi kelimesi, tarihimizdeki acemi oğlanları ocağını ele alırsak en az 700 yıllık geçmişi olan bir kelime. Toy, tecrübesiz anlamında kullanıyoruz ve i sesini uzatmıyoruz. İkna, imaj, inanç kelimelerindeki i sesleri kapalı i sesine örnektir. Kapalı i ünlüsüyle bir tekerleme söyleyelim. İbibiklerin ibiklerini iyice iyileştirmek için İstinyeli istifçi İbiş'in istif istilidyeleri mi yoksa İskilipli İspinoz işportacı İshak'ın işliğindeki ibrişimler mi daha iyi bilemiyorum. Açık i ise dudakların yanlara doğru açılırken dilin yan kenarlarının üst dişlere değecek kadar yükseldiği sestir. İ sesini böylece uzun söylerken dil öne doğru yığılır. Çenenin dudaklara olan açısı biraz genişler. Örnek: iman, idam, İran, nimet, ani gibi. Biçare ilancı veli zeminin teminine yemin edilince emin olduğu tekerlemesindeki uzun i seslerini hemen fark ederiz. Bir de yazılışı aynı ama okunuşu farklı olan kelimeleri içindeki kısa ve uzun okunan ünlüler var. Bile anlamındaki dahi edatının ilk hecesi kısa, ikinci hecesindeki i sesi hafifçe uzatılarak söylenir. İkinci hece yerine ilk hece uzatılıp da dahi denirse olağanüstü yeteneği olan kimse anlamında başka bir söz ortaya çıkar. İ sesinin üçüncü hali nispet i'si dediğimiz sestir. Arapça nispet i'si dilimizde çok kullanılır. Örnek: dini, tarihi, merkezi, milli, askeri gibi. Dilimizdeki ünlü seslerden bazıları gerek anlam ayrılığını belirtmek gerekse Osmanlıca'dan geçen kelimelerdeki uzatma sesleriyle yazıldığı için uzatılır. Nispet i'si denilen i seslerinde ses okunuşta bir vokal uzatılıyor. Nispet i'si gramer bakımından sıfatların belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır. Türk askeri, askeri malzeme. Kameri görmek, kameri takvim. Milli toprak, milli düşünce. İl merkezi, merkezi idare. Altın madeni, madeni para. Türk tarihi, tarihi eser. Beşeri affetmek, beşeri ilişkiler. İki örneğimizin anlamını açıklarsak, milli, kumlu demektir. Milli ise ulusal. Askeri, belirtilen askeri anlatır. Askeri, askere ilişkini belirtir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir

uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: aynı çatı altında.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Güzel ülkemizin başkenti Ankara'dan sevgiyle selamlıyoruz sizleri. İçimizi ısıtan, aile sıcaklığını hissettiğimiz Aynı Çatı Altında programımızda bu hafta yaşlılık olgusu ve aileyi konuşacağız. Değerli dinleyenler, yaş almak insan yaşamının kaçınılmaz bir sonucu ve bir birikim yolculuğu. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşam süresinin uzamasıyla yaşlı nüfus giderek artıyor. Bu değişim aile yapısından sağlık hizmetlerine, sosyal politikalardan gündelik yaşama dek pek çok alanın yeniden şekillenmesi demek. Gelin bu hafta yaşlanma olgusunu bir uzman yardımıyla birlikte değerlendirelim. Ben spikeriniz Meltem Kuyucu, programı hazırlayanlar Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran. Teknik masada ise Tolga Kökten var. Saygıdeğer konuğumuz, sosyolog ve aile uzmanı Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz ise her zaman olduğu gibi bizlerle stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam, yaşlanma yalnızca biyolojik bir süreç değil, toplumsal bir olgu aynı zamanda da. Yaşlılık kavramını siz nasıl tanımlarsınız?
2: İki yönlü aslında. Zaman içinde organizmada meydana gelen farklılaşmalar, değişimler diye tanımlanıyor. Tabii bu değişimin biraz daha dinamiklerine baktığımız zaman hem biyolojik yapıda meydana gelen değişmeler hem de sosyal anlamda meydana gelen değişmeler olarak tanımlayabiliriz. Şöyle düşünelim. Yani hayatımız, ömrümüz bir eşiklerden oluşuyor aslında. Evet. İşte çocukluk, gençlik. Ve biraz daha ileri yaşlara geldiğimiz zaman da artık işimizle ilgili de belli bir doygunluğa ulaştığımızda başka bir evreye geçiyoruz. Yani bu evreye geçtikten sonra artık biraz daha yaşımızın ilerlemesiyle belli fonksiyonlarda, hayatı idame ettirmede belli alanlarda eskisi kadar eski dinamizmimizde olmayabiliyoruz. Yani aslında yaşlılığın biraz böyle çok göreceli tanımları da var. Yani öğrenmeyi bırakma olarak da tanımlanabiliyor. Mesela çok erken yaşlı ama çoğunlukla yaşlılık bir evre olarak düşünülüyor. Bu evrede genel kabul görmüş anlamda böyle bir 65 yaş üstü gibi kabul edilebiliyor. Ama tabii ki şunu unutmayalım. Bugün anti-aging, işte yaşlanma karşıtı durumlar, işte sağlık alanındaki ilerlemeler bu durumu biraz daha görecelileştirdi aslında. Yani dolayısıyla siz kendi sağlığınıza dikkat ediyorsanız, öğrenmeye açıksanız ve hayatın, yaşamın içine katılıyorsanız hani çok da yaşlı olarak görülmeyebilirsiniz.
1: Aslında şöyle bir tanım da var değil mi hocam? Bir şeyi merak etmekten vazgeçtiğinizde yaşlanırsınız aslında. Değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Rakamlara bağlı değil aslında. İnsanın çevreyle ilişkisini korumasında, onu devam ettirmesinde saklı sanıyorum işin sırrı yaşlılıkla ilgili.
2: Evet, ben de biraz ona dikkat çekmeye çalıştım. Çünkü bu böyle bir etiketlemeye yol açtığı,
1: evet,
2: takdirde yani o bireylerin de kendisini artık bu kimliğe, role doğru sevk ettiğini de görebiliyoruz. O yüzden yani hayatı, ömrü bir bütün olarak görelim. Her yaşın ayrı bir güzelliği,
1: evet,
2: var diyordu şarkı. Yani buna katılalım çünkü yaşlılık şöyle tanımlanıyor. Yani hayat boyu, ömür boyu biz belli basamakları çıkarız çıkarız. Ve çıktığımız her basamaktan dünyaya ve evrene baktığımız zaman daha vizyoner ve daha,
1: evet,
2: farklı bir yerden görmüş oluruz. Ve dolayısıyla bunun güzelliğini yaşamaya çalışalım. Tabii yaşla beraber ortaya çıkacak durumları da yönetme becerisini kazanalım. Yani böyle özetleyebiliriz aslında durumu.
1: Türk toplumunun tarihine baktığımızda yaşlılık her zaman saygınlık unsuru aslında. Akıl hocalığı ve gelenek aktarıcılığı anlamına da geliyor yaşlılık. Ve toplumumuzda yaşlılık tarih boyunca hiçbir zaman yük olarak görünmemiş. Tam tersi ailenin ve toplumun kıymetli rehberi olarak kabul edilmiş yaşlılar. Şimdi günümüze gelelim. Yaşlı bireylerin toplumdaki rolleri ve değerleri değişti mi günümüzde? Özellikle yaşlı bakım açısından da baktığımızda aile yapısındaki değişimler yaşlı bakımını nasıl etkiledi?
2: Evet, burada tabii önce şunu teslim edelim. Siz de söylediniz. Biz güçlü bir aile geleneğinden gelen,
1: evet,
2: bir toplumuz ve bu aile geleneğinin en önemli bileşenlerinden biri büyüklerimiz. Hiçbir zaman bu ayrım bizde olmadı. Yani işte alt kuşaklarla üst kuşakların bir aradalığı, farklı coğrafi yerler olsa bile işte bugün mekan örgütlenmesinden kaynaklanan, insanların iş tercihleri sebebiyle başka şehirlerde olmalarından kaynaklanan durumlarla birlikte yani

0: Yani büyüklerimiz, yaşlarımız farklı yerlerde yaşasalar bile her zaman o aile kendini bir bütün olarak görmeyi başarmıştır.
1: Evet.
0: Bugün bakım ekonomisi noktasında da baktığımız zaman bizdeki sistem evde destek sistemi. Yani ailenin yine kendi içindeki dayanışmasını ve birbirine olan saygı sevgi ilişkisini kullanarak bir bakım ekonomisi mantığının oturtulduğunu görüyoruz. Özellikle son yaşadığımız pandemi döneminde biz hep büyüklerimizi evde baktık, dikkat
1: Evet,
0: ederseniz. Yani
1: evet.
0: başka ülkelerde çok daha böyle dramatik sahneler yaşandı ama bizim güçlü aile yapımız, büyüklerle üst kuşaklar olan bağımızın güçlü oluşu bize o dayanışmayı sağladı. Bugün tabii ki kentleşme, şehirlerdeki yaşam, çekirdek aileye dönüş, mekansal farklılaşmalar tabii yaşlarımızla gençlerin ayrı ayrı yaşama pratiklerini de doğurdu. Yani bu da bir vaka ama yine de bu ilişkiler her zaman için bizde çok sıcak ve güçlüdür. Bunu da
1: Evet.
0: teslim edelim.
1: Hatta dinimizin bile bir emri var aslında, değil mi? İsra suresinde diyor ki anne ya da baban senin yanında yaşlanırsa ya da her ikisi de senin yanında yaşlanırsa öf bile deme, güzel söz söyle onlara. Mutlaka kültürel yapımız ve dini altyapımızın da etkisi var büyüklere, yaşlılara bakışımızda, değil mi hocam?
0: Kesinlikle biz bunu tabii kültürel olarak alıyoruz. Yaşlılık evresinde de biraz insanların daha kırılgan olduğunu da
1: Evet.
0: düşünelim. Yani az
1: Evet.
0: önceki örneğinizden yola çıkarak daha hassas kurmalıyız cümlelerimizi, daha alttan almalıyız, daha onların gönüllerini yapıcı bir şekilde davranmalıyız. Çünkü şöyle düşünelim, bu insanlar bizim kat ettiğimiz yolları geçtiler.
1: Evet.
0: Yani Orson Welles'e atfedilen bir söz vardı. Ben gençliğin ne demek olduğunu
1: Evet.
0: biliyorum ama sen yaşlılığın ne demek olduğunu bilmiyorsun.
1: Evet.
0: Yani biz bazen yaşlılarımızla karşılaştığımız zaman işte onların eleklerini asmış gibi bir şekilde sanki böyle herhangi bir fonksiyonu yokmuş gibi üretime katılmadıkları için farklı görebiliyoruz ama öyle değil. Yani onlar aslında bir değerler bütünü. Bir tecrübe
1: Evet,
0: bütünü ve
1: evet.
0: tecrübe bilgiyi biz onlardan alabiliriz. Yani o yaşanmışlıkları, deneyimleri biz onları deneyimlemedik, yaşamadık. İşte onlar yaşadıkları için ancak onlar bize o deneyimleri üzerinden bir söz söyledikleri zaman o bize daha bilgece gelir. Yani
1: Evet.
0: o yüzden onları ulu çınarlarımız diyoruz.
1: Aksakal diyoruz, değil mi? Bir bilen diyoruz, pir diyoruz.
0: Olumlu
1: Evet.
0: atıflarımız var
1: Evet,
0: sürekli,
1: çok
0: evet.
1: güzel sözler söylüyoruz. Hocam, peki yaşlı bireylerin karşılaştığı en önemli sorunları biraz da konuşalım.
0: Evet, biraz yaş almayla beraber tabii iş yaşantısı da hani biraz sonlanıyorsa diyelim emeklilik gibi
1: Evet.
0: durumlarda biraz böyle sanki o üretimin dışına çıkmak sanki onları böyle yaşamın da dışına çıkmak gibi bir algıya sevk edebiliyor. Bazen bizim de onlara bakma biçimimiz bu şekilde olabiliyor. Biraz böyle en önemli güçlükler kendilerini yalnız hissetmeleri. En önemli içinde bulundukları durumlar yani duygu durumları açısından bakarsak biraz böyle yalnızlaşmaları diyebiliriz hani yaşlılarımızın. Biraz bu noktada işte o sosyal bağları çok dikkatli kullanmak lazım. Yani bizde onun hala daha çok canlı ve güçlü olduğundan bahsetmiştim. Diğer kuşakların o iletişimin ilişkilerini çok canlı tutmaları gerekiyor. Çünkü bizler de hani bir gün onların yaşlarına
1: Elbette.
0: geleceğiz. Yani dolayısıyla hayatı ömrü bir bütün olarak görüp onların o yaşta ihtiyaç duydukları destekler neler olabilir? Onları sunmaya göre bir yaklaşım içinde olursak daha hayatlarını kolaylaştırıcı olacaktır.
1: Mutlaka aktif ve üretken kalmak sadece bireyin yaşamı ile ilgili değil, bilgi ve deneyimden faydalanmak ve kuşaklar arası etkileşimi de güçlü tutmak açısından hepimiz açısından kıymetli, değil mi hocam? Hem bizler için hem yaşlılarımız için. Peki yaşlı bireyin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmek için neler yapılabilir?
0: Şimdi burada önemli olan unsur konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi bu yaşla beraber oluşacak yeni durumlar adaptasyon süreci aslında. Yani mesela süren rahatsızlıklar oluşabilir. İşte
1: Evet.
0: şeker hastalığı diyelim ya da tansiyon. Yani bunlar çok doğal şeyler ya da görmede güçlükler, işte işitmede güçlükler. Yani yaşla beraber belli kayıplar olacaktır ama bunlar yönetilebilir şeyler. Yani bugün teknoloji ya da tıp alanındaki ilerlemeler, ilaçlar çok fazla sayıda destekler sunabiliyor. Ama şunu unutmayalım, her zaman için bu destekler, konfor alanı sunulabilir ama insan sosyal ve duygusal bir
1: Evet.
0: varlık olduğu için en büyük ihtiyaç duydukları şey onlarla konuşmak, onlarla iletişimi canlı tutmak ve hal hatırlarını sormak, bir şekilde onları da görmezden gelmeme değil, fark etmek. Yani onların da
1: Yalnızlaştırmamak.
0: yalnızlaştırmamak bence bu daha büyük bir ihtiyaç. Yani yaşlılık ve izolasyon çok önemli bir konu. Kendilerini izole ve yalnız hissettikleri zaman emin olun o yaş aldıkları süre daha fazla kendilerine hızlıca daha farklı

0: sorunlar da üretebiliyor.
1: Peki hocam, ortalama yaşam süresi uzadı. Hepimiz de görüyoruz, biliyoruz. Aile düzeni, ekonomi ve sosyal yaşam üzerinde dönüşüm ne anlama geliyor hayat süresinin uzamasıyla birlikte? Ülkemizde ve dünyada nüfus giderek yaşlanıyor, bundan söz ediliyor ve şikayetleniyor aslında. Nüfus planlaması yeniden yapılması düşünülüyor bazı ülkelerde ve teşvik ediliyor çocuk sahibi olma. Nüfusun yaşlanması ne demek?
0: Bir dönem Türkiye genç bir nüfusla anılıyordu.
1: Evet.
0: Tabii bu çok geride kalmış değil. Halen daha biz genç nüfuslu bir ülkeyiz ama iki tane faktörü burada çok belirleyici. Bir, çocuk sayısının düşmesi. İki tane düşüş aslında yaşlılığa sebebiyet veriyor. Yani çocuk sayısındaki düşüş ve ölüm oranlarındaki düşüş. Yani ölüm oranlarının azalması iyi bir şey aslında.
1: Evet.
0: Çünkü biz yaşlılarımızda daha uzun süre birlikte yaşayabiliyoruz, birlikte vakit geçirebiliyoruz. Bir ömür daha fazla, daha uzun sürebiliyor. Bu iki değer birlikte gerçekleştiği zaman yaşlı nüfus artıyor. Yaşlı nüfusun artmasının bileşenlerinden biri işte genç nüfusun artmaması, çocuk sayısındaki azlık. Yani bu dünyada pek çok ülkenin karşılaştığı bir durum. İşte Avrupa'da Japonya mesela, Almanya bu durumları bizden çok çok daha önce yaşayan toplumlar. Tabii bu durumlarla karşılaştıkları zaman sosyal hayatın işte mekansal örgütlenmenin de daha çok yaşlılarla uyumlu bir şekilde de düzenlendiğini görüyoruz. Yani burada önemli olan şey her yaşa göre toplum anlayışıyla bakmaktır. Yani her yaşta insan bu toplumda yaşıyor
1: Evet.
0: ve bu algıyı oluşturmaktır. Yani burada en önemli mesele Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığı gerçeğiyle biraz toplumsal algıyı buna hazırlamak gerekiyor. Mesela ben hep şuradan örnek veririm. Bir otobüs şoförümüz yolcuyu alıyor ve kapılarını kapatıyor gidiyor. Şimdi orada mesela bir yaşlının o otobüse binmesi daha yavaş adımlarla
1: Evet.
0: olacaktır. İnmesi daha yavaş adımlarla olacaktır. O şoförümüzün bile o algıya alışması gerekiyor. Yani
1: Evet.
0: o yol, hangi tipte yolcu taşıdığını, işte hangi semtlerde kimler olduğunu, nasıl davranması gerektiğini bahsettiğim şey bu. Yoksa biz bu olguyu gözlemleyeceğiz. Bu zaten dünyada da olan bir şey. Bu bir vaka, gerçek ama önemli olan buna karşı nasıl bir organizasyonel yapımızın olduğudur. Buna karşı nasıl toplumsal bir bilinç seviyemizin olduğudur.
1: Hocam, teknoloji gelişiyor. Her geçen gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Peki teknolojinin gelişmesi yaşlılık deneyimini gelecekte nasıl değiştirebilir? Çünkü biraz şu andaki kuşak için düşünürsek, yaşlı diyebileceğimiz kuşak için düşünürsek teknolojiden biraz uzaklar.
0: Evet. Mesela akıllı telefon kullanma ve oradaki sosyal medya uygulamalarını kullanma konusunda yapılan araştırmalar pek de çok geride olmadıklarını gösteriyor. O dünyada daha fazla iletişim kuruyorlar aslında. Biraz belki pratik fiziksel anlamda kuramadıkları o sosyal ilişkileri onlar da sosyal medya alanını kaydırmış durumdalar. Yani yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Yani bunun bir tarafı, iyi tarafı işte sosyal medya okuryazarlığı, dijital araçları kullanma becerisi bunların gelişmesi onların lehine olacak. Çünkü yani sonuçta fiziksel anlamda birçok artık işlevi bizler de öyleyiz. Yani telefondan gerçekleştirebiliyoruz sosyal uygulamalar. Bu uygulamaları bilmeleri onların lehine olacaktır. Diğer taraftan tabii teknoloji insana karşı da belli açılardan yabancılaşma ve yalnızlaşma tehditlerini de oluşturduğu için böyle tehditler onlar için de var. Ama yaşamı kolaylaştırma, yani bugün teknolojinin sunduğu imkanlar, işte robotlar hayatımıza da ileriki yıllarda daha fazla girecek olan, bunların mesela yalnız yaşayan yaşlılara daha kolaylaştırıcı bir işlevi olduğundan bahsedebiliriz. Dolayısıyla böyle teknolojinin etkilerini biraz çeşitli görmek lazım ama bunu olumlu, daha fazla olumluya nasıl çevirebiliriz? Buradan bakmamız gerekiyor.
1: Belki alışveriş sitelerinden eve sipariş verme, markete gidemeyenler için, öyle değil mi? Fatura ödemeleri için belki onlar daha destek alabilirler.
0: Tabii şüphesiz ama tabii diğer taraftan da hani böyle bazı uygulamalar üzerinden de işte çok büyük hatalar yapma,
1: Evet,
0: yanlışlar
1: evet,
0: yapma,
1: evet.
0: başlarına iş açma gibi durumlar da olabiliyor. Burada tabii biraz daha alt kuşakların belli
1: Destek
0: destek
1: vermesi
0: vermesi
1: gerekiyor.
0: gerekiyor.
1: Hocam, toplumumuzda bir algı var. Emeklilik ve yaşlılık sanki iç içe geçmiş gibi. Yani emekli oldunsa artık yaşlısın ya da yaşlandınsa emekli olma vaktin gelmiş geçmiş bile. Bireylerin emeklilik sonrası planlarının olması nasıl desteklenebilir? Gerçekten emeklilik yaşlılıkla eş değer mi?
0: Kesinlikle değil. Çünkü emeklilik sizin çalışma sürenizle ilgili bir konu ve bu çalışma süresi de mesela akademide işte 65 yaş daha ileri yaşa kadar çekildi. İşte
1: Evet.
0: 70'lerde de siz orada akademisyen olarak çalışabiliyorsunuz. Üretim yani mümkün mertebe fiziksel enerjiniz, zihinsel kapasiteniz bir şekilde canlı olduğu sürece her zaman için üretebilirsiniz. Yani emekliliğiniz sizin çalışma rejiminizle ilgili bir konu. Ama siz emekli oldunuz diye de hayattan tamamen elinizi eteğinizi çekecek değilsiniz. Yani dolayısıyla bu iki şeyi karıştırmamak lazım birbirine. Emeklilikten sonra da insanlar hayatlarına devam ediyorlar. Çalışma hayatı içinde oluyorlar. Başka başka alanlara yönelebiliyorlar. Daha hobilerini, daha sevdikleri işleri yapabiliyorlar. Belki öyle planları varsa, ama kesinlikle hayatın içinde kalmak ve sağlıklı yaşlanabilmek için, aktif yaşlanma
1: Evet.
0: dediğimiz olgu, sağlıklı yaşlanabilmek için mutlaka o hayattan kopmamaları gerekiyor. Yani emekli olabiliriz ama bu bizim işte doğrudan yaşlandığımız anlamına gelmiyor. Yani yaşlılığı aslında böyle çok kelime olarak da çok zikretmeden, hani ben artık şu yaştayım, yaş aldım, farklı yaşların farklı değişkenleri var. Bunu adapte olmaya çalışmak lazım.
1: Belki farklı hobiler olabilir, değil mi? Emeklilik sırasında, emekli olduktan sonra yapılabilecek hem güzel zaman geçirme, sosyalleşmeye de belki vesile olabilecek hobiler olabilir. Bir de hocam ikinci iş emekli oluyor. Sonrasında bireyler zaman zaman ikinci bir işte çalışabiliyorlar ve burada da ne yazık ki bir ön yargı var. Çalışma hayatında ayrımcılığın önüne geçilmesi, toplumun yaşlı bireylere karşı sorumluluğu noktasında neler yapılabilir?
0: Şimdi her yaşa bizim tabii saygı duymamız gerekir. Bu ayrımcılık konusu çok aslında çok boyutlu bir konu. Yaşa bağlı olarak ayrımcılık söz konusu, işte iş yeri ayrımcılığı söz konusu, başka başka milletlerden olma, kimliklerden olmaya bağlı ayrımcılık söz konusu. Ama tabii bugünkü konumuz yaşlılık olduğu için, yani yaş ayrımcılığı gibi düşünebilirim, yaşlıları ayrımcılık gibi düşünelim. Bunlar tabii zaman zaman karşılaştığımız durumlar. Ama herkese eşit saygıda durmamız gerektiği için, yani bu mümkün mertebe daha kolaylaştırıcı ve hoşgörü anlayış sergilememiz gerekiyor. Yani bunun tabii düzenlenen hukuki mevzuatlar da var tabii bunlara karşı, ama çoğunlukla bahsettiğimiz alan toplumsallık olduğu için daha çok insanın insanla olan münasebetinden bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki sosyalliğin

0: düşünebilir.
1: Evet, tecrübe bilgi çok değerli. Yani onlar da çalışma hayatının içindeler ve bizim onlardan öğreneceğimiz şeyler var. Yani böyle düşünelim dediğiniz gibi. Çünkü her zaman için bizim de onlardan göreceğimiz, iş uygulamalarında alacağımız şeyler olacaktır. Yani o geçmişin, geleneğin tecrübesi de bugün biz belki modern teknikler, yöntemler öğreniyoruz ama bu tamamen geleneksel yöntemleri de bir tarafa atacağımız anlamına gelmiyor. Yani ikisinden de istifade etmemiz gerekiyor. Bu noktada onların tecrübeleri bize yol gösterici olacaktır.
0: Hocam siz aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığı görevini de icra ediyorsunuz. Bakanlığın Yaşanma Vizyon Belgesi Kalkınma Planı hakkında da bizleri bilgilendirebilir misiniz?
1: Evet, 2023'te vizyon belgesi oluşturuldu. Geçen aylar içinde de yaşlılık şurası yapıldı. Tabii yine kalkınma planları içinde de özel ihtisas komisyonları var. Bunların hepsi Türkiye nüfusunun işte giderek yaşlandığı gerçeğiyle uyumlu bir şekilde ortaya kondu. Bu ortaya çıkan şuralarda alınan kararlarda bizi neler bekliyor? Hani yaşlılık olgusuyla ilgili değişkenler, mesela ciddi bir bakım ekonomisi. Yaşlanan nüfus giderek huzurevi ihtiyacı. Yani bugün insanlar yaşlılarıyla, tamam, evinde birlikte yaşayan da var. Yani biz böyle dört aileden birinde yaşlısı olan bir toplumuz aslında baktığımız zaman. Ve birlikte yaşıyorlar. Yani bu birlikte yaşama kültürü de bizde çok canlı. Ama yani bunun mümkün olmadığı durumlarda tabii devletimizin imkanları, özel huzurevleri, devletimizin özel yine kendi huzurevleri bu hizmeti veriyor. Yine gündüzlü bakım hizmeti veren kuruluşlarımız da var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı. Mümkün mertebe bu dönemi yani daha böyle yaşam koşulları olarak, yaşam kalitesi olarak iyi geçirmeyi düzenleyen kurumlarımız hani devletimize bağlı var. Bunlar Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden ulaşabilirler vatandaşlarımız. Yine 183'ten bu tür kurumların nerede olduğuyla ve almak istedikleri destekler noktasında ulaşabilirler.
0: Hocam göz önünde bulundurulması gereken bir başka konu da afet ve acil durumlarda içermeci toplu bir yaklaşımıyla yaşlı bireyler için koruma ve müdahalenin artırılması ve değişen ihtiyaçlara göre bakım ekonomisi planlamasının gerekliliği değil mi?
1: Evet, bu çok önemli bir husus çünkü son yaşadığımız 9 Şubat depremlerinde biliyorsunuz kırılgan gruplar arasında çocuklar, kadınlar ve yaşlılar var. En fazla zarar gören onlar oldu. Yani kırılganlık seviyeleri yüksek olduğu için hem müdahalede bir öncelik hem de işte yakınlarını kaybeden yaşlılarımız oldu. Kendileri çok yalnız kaldı. Bunların desteklenmesi tabii bakanlığımızca önceliklendirildi. Yani öncelikle tabii biz onları sahip çıkmaya çalıştık. Kuruluşlarımızda, yakın sosyal çevrelerinde. Burada unutulmaması gereken durum, afetler her zaman olacaktır. Allah tabii saklasın ama önceliklendirilmesi gereken gruplar arasında, yani ilk yardım ulaştırmamız gereken gruplar arasında olduğunu unutmamak lazım yaşlılarımızın. O yüzden buna da ayrıca dikkat çektiğiniz için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Değerli dinleyenlerimiz, kuşkusuz hayatın her evresi farklı bir güzelliğe sahip ve toplum ancak farklı yaş gruplarının varlığıyla nesilden nesile varlığını sürdürebilir. Her bireyin kaçınılmaz olarak aynı geleceğe yol aldığı döngü olan yaşlılık olgusunu toplumsal olarak ele aldık bu hafta. Güçlü aile ve dayanışma ruhuna sahip toplumlar için hafıza deposu olan yaşlılarımıza saygıyı eksik etmeyelim diyerek bu hafta da programımızı kapatıyoruz. Sayın konuğumuz Doçent Doktor Olgun Gündüz'e çok teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerle efendim, hoşça kalın.
2: Nilay Yazar Kankeleş ve Murat Baran'ın hazırladığı Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz. Kas Hafızası.
1: Kas hafızasında bugün Türk futboluna yıllarca hem oyuncu hem de teknik adam olarak hizmet etmiş çok önemli bir spor adamından Coşkun Özarı'dan söz edeceğiz. 1931 yılında İstanbul'da doğan Özarı futbola lise yıllarında başladı. 1953'te Galatasaray'a transfer olduğunda hücum oyuncusuydu fakat zamanla savunma hattının en güvenilir isimlerinden biri haline geldi. Gündüz Kılıç yönetimindeki efsane kadroda Metin Oktay ve Turgay Şeren gibi dev isimlerle oynayan Özarı, Galatasaray'ın 1954-1955 sezonuyla başlayan İstanbul şampiyonlukları serisinde büyük pay sahibi oldu. Henüz 29 yaşındayken futbolu bıraktığında ise zihninde çoktan teknik adamlık planları şekillenmişti. Futbolu bıraktıktan sonra İngiltere'de antrenörlük kurslarına katılan Özarı, 1960'lı yıllardan itibaren Galatasaray'ın başına geçtiği her dönemde tek kelimeyle fark yarattı. Sadece Galatasaray'la sınırlı kalmayan teknik adamlık kariyerinde Altın Ordu, Şekerspor ve Adana Demirspor gibi kulüplere de emek verdi. Coşkun Özarı, Türk milli takımı içinde unutulmaz bir isimdir. 1974 Dünya Kupası elemelerinden, 1988 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına kadar birçok farklı dönemde Ay Yıldızlı ekibin başında yine Coşkun Özarı vardı. Görev yaptığı sürede 54 maçla milli takım tarihinin en uzun süre görev yapan teknik direktörü unvanını kazandı. Teknik direktörlükten sonra spor yazarlığı ve idari menajerlik yaparak futbolun içinde kalmaya devam eden bu efsane isim 22 Haziran 2011'de hayatını kaybetti. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın gelişimine ömrünü adayan Coşkun Özarı hocamızı bu vesileyle rahmetle anıyor, hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzumuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı, yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı, ihmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu, gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2027 Avrupa Birliği bütçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılması yönündeki tavsiyesine tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve adanın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir denildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçen hafta Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokis Demiris'le görüştü. Görüşmede iki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması konusunda ortak karara varıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son çeyrek asırda sağlık hizmetleri ve tedavi anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Bugün maalesef 3 kişiden biri sigara içiyor. Bizim bu sorunu çözmemiz gerekiyor." dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 adli yılının ilk Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurul toplantısına başkanlık etti. Toplantıda yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partili 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Üyelerin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı Meclis üyesi bulunuyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 75. duruşma görüldü. Duruşmada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada çöp toplama işini gerçekleştiren yüklenici firmaya yapılan ödemeler incelemeye alındı. İncelemelerde bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği anlaşıldı. Yüklenici firmaya bu yöntemle toplam 34.288.376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası ve annesi bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Mezarı açılan Deniz Olgun'dan alınan örneklere ilişkin belgeler Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Sırada verilerin raporlaştırılması var. İstanbul'da DEAŞ adına eylem yapma hazırlığındaki bir kişiye operasyon gerçekleştirildi. Polise ateş açan terörist, ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi. Bursa'da FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gazze'de soykırım yapan İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimleri yoğunlaştı. Katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4000'den fazla kişi hayatını kaybetti. 12.000'den fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Bu haftaki programımızın konuğu, Tatar asıllı bir Türk yazar ve siyasetçi, Türk Tarih Kurumu'nun kurucu üyesi, Türkçülük akımının önde gelen isimlerinden biri, Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışma arkadaşı Yusuf Akçura.

Yusuf Akçura, 2 Aralık 1876'da Rusya'da Kazan'a bağlı Simbir şehrinde varlıklı aristokrat bir ailenin çocuğu olarak doğar. Babası Kazan'a göç etmiş Kırım Türklerinden fabrikatör Hasan Bey, annesi Yunus oğullarından Bibi Kamer Banu Hanım'ın hayatta kalan tek çocuğudur. Akçura henüz 2 yaşındayken kalp krizinden babasını kaybeder. İşleri devralan annesi ise geçirdiği bir kaza sonucu felç geçirir ve bir sanatoryuma yerleştirilir. Ailesinin ve doktorlarının tavsiyesi üzerine daha uygun bir iklimi olan İstanbul'a göç etmeleri tavsiye edilir ve Yusuf henüz 6 yaşındayken 1883 yılında annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşir. Annesi İstanbul'da Dağıstanlı Osman Bey ile ikinci evliliğini yapar. Osman Bey, Yusuf'un eğitimiyle yakından ilgilenir ve onu asker olmaya teşvik eder. İlkokula Kara Hafız Medresesi'nde başlayan Yusuf Akçura, daha sonra Arap Arnavut ve Rum çocuklarının bulunduğu Koca Mustafa Paşa Askeri Rüştiyesi'ne kaydolur. Burada 3. sınıftayken annesiyle birlikte akrabalarıyla görüşmek üzere Kazan'a gider. Yanlarında kendilerine refakat eden Şeyh Şamil'in torunu ve Galatasaray Lisesi mezunu Zahit Şamil de vardır. Vapurla Volga üzerinden önce Kazan'a, oradan Başkurt ülkesi sayılan Ufa'ya ulaşırlar. Yusuf burada Başkurtların ve dolayısıyla eski nomad Türklerinin hayatını tanıma fırsatını elde eder. 1894'te İstanbul'a geri dönerler ve Harbiye Mektebi'nde öğrenim görmeye başlar. Harbiye yıllarında Necip Asım Yazıksız'ın, Veled Çelebi'nin, Bursalı Tahir Bey'in makaleleri ve Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan Türkçülük hakkındaki yazılardan etkilenir. Henüz 2. sınıf öğrencisiyken padişaha sadakate aykırı davranmak ve meşrutiyet idaresini savunan Türkçülük hareketine katıldığı gerekçeleriyle 45 gün ceza alır. Neyse ki başarılı bir öğrenci olduğundan okul komutanı Rıza Paşa'nın yardımıyla okuldan atılmaktan kurtulur. Yusuf'un Harbiye'de okuduğu yıllar Osmanlı-Yunan Savaşı'na denk gelir. Kazanılan zafer, Yusuf Akçura'da Türkçülük bilincini geliştirir. 1897 yılında Malumat Dergisi'nde Rusya Türkleri ile Osmanlı Türklerini tanıştırma amacıyla Şehabettin Hazret adlı ilk makalesini yayımlar. Makalede yer alan hürriyet ve terakki ifadeleri dolayısıyla 1897'de tekrar tutuklanır ve Fizan'a sürgün edilir. Kendisiyle birlikte sürgün edilen 83 kişiyle birlikte 1899'da Trablusgarp'a ulaşır. Onları Fizan'a götürecek ödenek olmadığından burada hapsedilirler. Bir süre sonra İttihat ve Terakki Partisi'nin girişimleri sonucu şehir içinde serbest dolaşma iznini alır ve bir süre sonra da sürgünden arkadaşı Ahmet Ferit Bey ile Fransa'ya kaçar. ...1894'teki büyük İstanbul depreminde vefat eden annesinden kendisine kalan miras sayesinde Paris'te eğitimine devam etme imkanı bulur. Arkadaşı Ferit'le birlikte Paris Siyasi Bilgiler Okulu'na kaydolurlar. Dünyaca ünlü tarihçi Albert Sorel ve Emil Butmey'in derslerinde milliyetçilik üzerine tartışmalar yaparlar. Paris'te önce Sadi Maksudi ile daha sonra Jean

Türk hareketinin liderlerinden Ahmet Rıza ile tanışarak onun çıkardığı Şura-i Ümmet gazetesinde yazılar yazmaya başlar. 3 yılın sonunda Osmanlı Devleti kurumlarının tarihi üstüne bir deneme adlı tezini vererek okuldan üçüncülükle mezun olur. İstanbul'a dönmesi mümkün olmayan Akçura 1903 yılında Kazan'a amcasının yanına gider. Burada kaldığı 4 yıl boyunca tarih, coğrafya ve Osmanlı-Türk edebiyatı öğretmenliği yapar. Ahmet Rıza'nın çıkardığı Şura-i Ümmet ve Meşvelet gazetelerine isimsiz yazılar yazar. 1904 yılında artık Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımlarının başarılı olamayacağını, devletin tek kurtuluş yolunun Türkçülük olduğunu ifade ettiği, Türkçülük akımının siyasi fikrini ortaya koyan Üç Tarzı Siyaset adlı 32 sayfalık makalesi Genç Türkler tarafından çıkarılan Türk gazetesinde yayınlanır. Rusya Türkleri arasında siyasi, sosyal ve kültürel bağları da kuvvetlendirmeye çalışan Akçura, 1905 yılında Rusya Müslümanları İttifakı adında bir parti kurar. Rus hükümeti, Akçura'nın Duma'ya seçilmesini önlemek maksadıyla 8 Mart 1906 tarihinde evine baskın yaparak onu seçim sonuna kadar 43 gün süreyle hapseder. Her şeye rağmen Kuzey Türkleri bu parti sayesinde ilk kez Rus Meclisi Duma'ya temsilci gönderirler. 1907 yılında Rus Meclisi dağıtılır ve Rus olmayanlar için sıkıntılı günler başlar. Bu gelişmelere karşı yayın yapan Akçura, tutuklanmak için arandığı sırada Osmanlı Devleti'nde ikinci meşrutiyet ilan edilir ve Akçura, Ekim 1908'de İstanbul'a geri döner. Yusuf Akçura, İstanbul'da Darülfünun'da ve Mülkiye Mektebi'nde tarih dersleri vermeye başlar. 1911-1917 yılları arasında Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Hikmet, Ağaoğlu Ahmet ve Yusuf Akçura'nın başını çektiği Türk Yurdu dergisinin müdürlüğünü yapar. Dergideki makalelerinde bir taraftan milliyetçilik fikrinin ortaya çıkışını, Avrupa'daki gelişimini ve etkilerini incelerken, diğer taraftan da bu fikrin Türk ve Müslüman dünyasındaki etkilerini ortaya koymaya çalışır. 5 Temmuz 1912'de kurulan ve Meşrutiyet döneminin ilk milliyetçi partisi olan Milli Meşrutiyet Fırkası'nın da kurucularından olur. 1916 yılında Rusya mahkumu Müslüman Türk Tatarların Hukukunu Müdafaa Cemiyeti'ni kuran Akçura, Brest-Litovsk Anlaşması'ndan sonra 1918'de Rusya'ya dağılan Türk esirlerinin yurda dönmelerini sağlamak için Hilal-i Ahmer Derneği temsilcisi olarak bir yıl süreyle Rusya'ya gider. 1919 yılında Anadolu işgal altındayken yurda döner ve Ahmet Velid'in kurduğu Milli Türk Fırkası'na katılır. Aynı yılın sonlarına doğru İstanbul'da İngilizler tarafından tutuklanır. 1920 yılında hapisten çıkınca Ahmet Ferit Bey'in eşi Müfide Ferit'in kız kardeşi Selma Hanım'la evlenir ve milli mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya gelir. Burada önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hariciye vekaletinde, daha sonra ise yedek kurmay yüzbaşı sıfatıyla Kazım Karabekir'in karargahında çalışır. Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün yakın çevresinde yer alan Akçura, 1923'te Atatürk'ün isteğiyle İstanbul Milletvekili olur. 1925'te açılan Ankara Hukuk Mektebi'nde siyasi tarih derslerini okutmak üzere atanır ve 1931'de Atatürk'ün emriyle Türk Tarih Kurumu'nun kurucuları arasında yer alarak 1932'de kurumun başkanlığı görevine getirilir. Birinci Türk Tarih Kongresi'ni yönetir. 1933'te ise Darülfünun'un yerine kurulan İstanbul Üniversitesi'nde siyasi tarih profesörlüğüne atanır. Tüm bu resmi görevlerinin yanında da Türkçülükle ilgili çalışmalarına da devam eder. Atatürk'e olan hayranlığını ise her fırsatta dile getirir. Türk aleminde Türk idealini tahakkuk ettiren dahi ve kahraman, Türkiye Devleti'nin banisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhur reisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hazretleri'dir. Ulu Gazi, sen bize hakikat yolunu gösterdin. Sen bize milletimizi, benliğimizi tanıttın. Sen bize kendimizi öğrettin. Türk milleti sana minnettardır.

İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden Göztepe'deki evine dönerken vapurda fenalaşır ve Haydarpaşa Hastanesi'nde kalp krizi sebebiyle vefat eder. Edirne Kapı Şehitliğine defnedilen Yusuf Akçura'nın mezar anıtının üzerine Kazanhan Mescidi'nin tasviri yaptırılır.

Tarih mücerret bir ilim değildir. Tarih hayat içindir. Tarih, milletlerin, kavimlerin varlıklarını muhafaza etmek, kuvvetlerini inkişaf ettirmek içindir.

0: yazları.
1: Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru, kanatlarında sevdanın kar bulutları. Gün batımı masum gülüşler ağlamaklı, yine bir şeyler aldı gitti.

deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Yine deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Son sevgi sözcüklerim, son fısıltılar.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz mi? İmkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

0: Mavi Sesler.
1: Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Mavi'nin sesi bu kez Güney Amerika kıtasından geliyor. Amazon Nehri'nden. 6.992 kilometrelik su yolundan. 6 ülkenin topraklarından geçiyor. Peru'da Ant Dağları'ndan doğan nehir, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Bolivya ve Venezuela'ya uğradıktan sonra tam 1100 kolundan gelen tatlı suyu Atlas Okyanusu ile buluşturuyor. Nehrin yan kollarıyla birlikte hayat verdiği havza ise çok daha geniş. Yaklaşık 7 milyon kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Bu devasa alan ek olarak 3 ülkeyi daha, Guyana, Surinam ve Fransız Guyana'sını da kapsıyor. Havzayla ilgili en büyük pay Brezilya'nın. Alanın %60'ı ülke sınırları içinde. Amazon Nehri birçok konuda dünyanın enlerine sahip. En büyük akış hızı, en fazla oksijen üreten, en fazla biyolojik çeşitlilik barındıran havzası bunlardan bazıları. Dünyadaki tatlı suyun %20'sini taşırken oksijenin de %20'sini üretiyor. Dünyadaki en büyük tropikal orman ekosistemine sahip olan Amazon, tüm canlı türlerinin %10'unun yaşam alanı. 40 binden fazla bitki, 400'den fazla memeli, 1300'den fazla kuş, 3000'den fazla balık ve 2,5 milyon böcek türü Amazon'un sakinleri arasında bulunuyor. Bu dev ormanlık alan yüzlerce yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor. Bazı derin bölgelerde hala keşfedilmemiş kabileler olduğu düşünülüyor. Uydu görüntüleri ve keşif uçuşları yeni yerleşim yerlerini ortaya çıkardı ama bazı bölgeler o kadar ulaşılmaz ki buralarda yaşayan insanlar hakkında hiçbir bilgi yok. Hükümetler ve insan hakları örgütleri bazı izole kabilelerle temasa geçilmesini yasaklamış ve onları koruma altına almış durumda. Dünyanın gidişatından bir haber bir kabile üyesi, iyi yaşam hangisi sorusunu akla getirmiyor mu? Modern uygarlık mı yoksa doğayla iç içe geleneksel bir yaşam mı? Sizin bu soruya cevabınız ne olurdu? Bölgede yaşayan halklardan biri de Amazonlar ya da bir başka adıyla Kadın Amazon Savaşçıları mıydı? Cevap elbette hayır. Amazonlar klasik Yunan mitolojisinde tamamen kadın savaşçılardan oluşan tarihi bir ulus. Yaşam alanlarının da başta Samsun'un Terme ilçesi olmak üzere Karadeniz kıyıları olduğu düşünülüyor. Bu savaşçı kadınlar orada yaşamadı ama bu devasa alana adını verdi. Nasıl mı? İspanyol kaşif Francisco de Orellana 1542 yılında Amazon Nehri'ni baştan sona geçen ilk Avrupalı oldu. Yolculuk sırasında nehir çevresinde kadın savaşçılarla karşılaştığını iddia eden Orellana, bu durum ona mitolojik Amazonları hatırlattığı için nehre de Amazon adını verdi. Amazon'un ünlü simalarından biri de bir çizgi roman kahramanı, Mr. No. İtalyan Sergio Bonelli ve Galliano Ferri'nin 1975'te yarattığı baş karakter. Yaşı 40 ve üzeri olanların maceralarını soluksuz takip ettiği Mr. No, Amazon Nehri kenarındaki Brezilya kenti Manaus'ta yaşayan bir turist rehberiydi. Bir nesil Amazon'un balta girmemiş ormanlarını bu çizgi roman sayesinde tanımıştı. Manaus kenti nehrin benzersiz bir özelliğine de ev sahipliği yapıyor. Amazon'u oluşturan iki ana kol, koyu siyah renkli suya sahip Rio Negro ile açık kahverengi çamurlu suya sahip Solimões, 6 kilometre boyunca birbirine karışmadan akıyor. İki farklı su okyanusla buluşmadan önce adeta dans ediyor. Sıcaklık, yoğunluk ve akış hızı farkının oluşturduğu bu görsel şölen suların buluşması olarak adlandırılıyor. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
0: Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Özlem Öztaş. Kurgu Berkay Yıldız. Mavi Sesler.
2: Türkiye'de saat 10.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü, Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz, ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üstel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı.

geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin 1. ve 3. kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2027 AB bütçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılması yönündeki tavsiyesine tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kuzey Kıbrıs halkının yok edilmesini engellemiş ve adanın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir, denildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçen hafta Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokis Demiris'le görüştü. Görüşmede iki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması konusunda ortak karara varıldı. Adalet Bakanı Akın Gül'e 2026-2027 adli yılın ilk Hakimler ve Savcılar Kurulu genel toplantısına başkanlık etti. Toplantıda yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Üyelerin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı Meclisi üyesi bulunuyor. Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasında 75. duruşma görüldü. Duruşmada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Ve spor, Filenin Sultanları yarı finalde Ay Yıldızlılar, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına katılan milli takım 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkında garantiledi. A milli kadın voleybol takımımız final yolundaki son virajda yarın Türkiye saatiyle 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Maç TRT1'den naklen yayın alacak. İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda perde kapandı. 25 ülkenin temsil edildiği organizasyonda Türkiye 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz madalya kazandı. Milliler organizasyonu madalya sıralamasında İtalya'nın ardından ikinci tamamladı. Taranto'da düzenlenen kapanış töreni görkemli ışık, ses ve havai fişek gösterileriyle sona erdi. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın perdesi bugün açılacak. Almanya'nın

başlayacak Belçika-Türkiye maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ve hava durumu: Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 29 derece. Yine güneşli olmak üzere Tiran 35. Az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 30, Üsküp 32, Saraybosna 27, Kerkük 41 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 27, Viyana 32, Bern ve Bakü 31, Sofya 27. Sanak yağışlı olmak üzere Berlin 25, Amsterdam 23, Brüksel 23, Kopenhag'sa 17 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10:05 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz değerli dinleyenler. Hoş geldiniz memleket trenimize, yeni bir yolculuğa. Haftanın son iş gününde sizlerle birlikteyiz. 4 Eylül 2026'yı gösteriyor takvimlerimiz. Yepyeni bir aya girdik efendim. Bakın bir haftasını da neredeyse geride bıraktık. Nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? Yeni ayı nasıl karşıladınız değerli dinleyenler? Bizlere yorumlarınızı gönderin, bizleri arayın istiyoruz. +90 312 463 34 19 ya da 21 telefon numaralarımız. +90 500 30 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Memleket Treni Facebook ve Instagram hesaplarımızdan değerli dinleyenler bizlere yine yorumlarınızı bırakabilirsiniz ya da ne yapabilirsiniz? Bizim paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Beğeni gönderebilirsiniz. Sizler için efendim konularımızı paylaşıyoruz sayfamızda. Efendim bizi nasıl dinleyeceksiniz? Bir kere mobil uygulamamız TRT Dinle var. Onu indirebilirsiniz efendim mobil cihazlarınıza ki TRT'nin tüm radyolarına, podcastlerine buradan ulaşabiliyorsunuz. Çok güzel bir uygulama ve ücretsiz biliyorsunuz. Kısa dalga 22 metre 13.635 kHz bizi dinleyebileceğiniz bir başka alan. TürkSat 4A batı paketi uydusu ve radyo.trt.net.tr internet adresinden Türkiye'nin Sesi Radyosu'na tek tıkla bu saatte memleket trenini dinleyebileceğinizi hatırlatmış olalım. Efendim ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Berkay Yıldız bizlerle birlikte, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bugün bol bol kültür sanat konuşacağımız güzel bir yolculuk olacak efendim. Haftanın son iş gününde böyle biliyorsunuz güzel konular konuşmayı tercih ediyoruz. Sinema konuşacağız. Türkiye'de ve dünyadaki kültür sanat gelişmelerini, etkinliklerini efendim neler neler var. Opera var, tiyatro var, arkeoloji var. Hepsini masaya yatıracağız. Sizlere hatırlatalım. Efendim şimdi az önce haber bültenimizde de altı çizildi. Artık Filenin Sultanları'nın başarıları çok da tesadüf değil. Bizleri de şaşırtmıyor. Çok seviniyoruz ama gerçekten çok başarılılar ve alttan yeni voleybolcular yetiştikçe de kalite, başarı daha da artıyor. Hiç düşmüyor o tempo ve Filenin Sultanları yine yarı finalde değerli dinleyenler. Türkiye Kadın Milli Voleybol takımımız Almanya'yı dün 3-1 mağlup etti. Neydi efendim turnuva? Avrupa Voleybol Şampiyonası ki zaten son şampiyon kendisi Türkiye. Efendim Gençlik ve Spor

Bakanı Osman Aşkınbak, A millileri çeyrek final maçında yalnız bırakmadı. Çoğu maçta hiç yalnız bırakmıyor. İstanbul'da Sinan Erdem'de oynanıyor biliyorsunuz karşılaşmalar. Bakan Bak müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte saha kenarında takip etti değerli dinleyenler. Efendim 3-1 yendik, yarı finale yükseldik. Yarı final maçı da yine saat 16'da dediğimiz gibi az önce haber bülteninde tekrarlandı. Yarın oynanacak. Yine TRT1'den naklen yayınlanacak ve bizler yine ekran başında ya da efendim İstanbul'dakiler belki de arenaya giderek orada birebir desteklerini hiç eksik etmeyecekler. Dünya Kupası 20 Ağustos 5 Eylül 2027 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da organize edilecekmiş efendim. 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkını da çünkü elde ettik bu şekilde değerli dinleyenler. Yani önümüzdeki yılda yine filenin sultanlarının efendim böyle sanatvari o voleybol oynayışına tanıklık edeceğiz. O zaman ne yapıyoruz efendim? Biz hep böyle izlemeyi hak etmedik mi? Hak ettik. Haydi gelin izele kulak verelim.

Bir gün 40 yıldan uzun süredir aynı kişiyle çok yakın arkadaş olan bir kadına şunu sordum. Bu kadar uzun süren bir dostluğun sırrı nedir? Gülümsedi. Sonra şöyle dedi. Birbirimizin hep aynı kalmasını beklemedik. Her birkaç yılda birimiz yeni birine dönüştü. Birimiz evlendi, birimiz boşandı. Birimiz anne oldu, birimiz başka bir yere taşındı. Birimiz bir süreliğine kendini kaybetti, birimiz ise kendini yeniden buldu. İnsanlar sağlıklı ilişkilerin sırrını hiç değişmemekte sanır. Oysa hayatın en değişmeyen gerçeği hepimizin zamanla değişmesidir. Yıllar içinde düşüncelerimiz değişir, önceliklerimiz değişir, hayata bakışımız değişir. Bazen güçleniriz, bazen kırılırız, bazen kendimizi kaybeder, bazen yeniden buluruz. Bir ilişkiyi ayakta tutan şey karşındaki insanın hep aynı kalması değildir. Onun değişimine alan açabilmektir. Çünkü gerçek ilişki sadece en güzel zamanlarda yanında olmak değil, en zor dönemlerinde de birbirinizi yeniden tanımaya istekli olmaktır. Uzun yıllar süren ilişkiler tesadüfen oluşmaz. Birbirini olduğu yerde dondurmaya çalışmayan, değişimini tehdit olarak görmeyen ve her yeni halini merak etmeye devam eden insanların eseridir. Belki de bir ilişkiyi güçlü yapan şey, sen eskiden böyle değildin demek yerine, şimdi kim oldun, seni yeniden tanımak istiyorum diyebilmektir. Çünkü gerçek ilişki, geçmişte tanıştığın kişiyi değil, zamanla dönüşeceği her halini de sevmeyi seçmekmiş değerli radyo dostları. Ne güzel bir alıntı efendim. Uzun süren böyle arkadaşlıklarınız var mı? İlişkileriniz belki bilmiyorum. Akrabalardan da olabilir, eşinizle de olabilir efendim. Uzun süren evliliğiniz olabilir. Ne güzel bir tanımlama yapılmış değil mi? Çünkü yıllar içinde dönüşüp değişiyoruz. Çok farklı karakterlere giriyoruz ki gelişiyoruz efendim. Yaş aldıkça.

Bu da çok önemli bir konu. Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Danimarka'dan Hatice Öney bizi yalnız bırakmamış. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz efendim. Uzak uzak diyarlara. Gülümse Kaderine var. Tarkan var sırada. Gülümseyin efendim. Hatice Hanım'a özellikle yollayalım bu güzel şarkıyı. Gülümse Kaderine.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Memleket Treni dinleyenleri devam ediyoruz yolculuğumuza. Neydi? Kültür sanat vaktiyle değerli dinleyenler. Yelda Göktağ Arıkanoğlu iletişim uzmanı bizlerle birlikte. Yelda hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Gülnur.
0: Yine güzel güzel böyle önümüzde notlar var. Gece müzeciliği yine bugün, özür diliyorum, bu yıl yine haberlere konu oldu. Biz de çok konuştuk değil mi? O
1: Evet.
0: görüntüler ne güzel değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Işıklandırmalar. Özellikle Efes'i çok gösteriyor haberler. Web sayfaları çok güzel de ışıklandırılıyor. Gece müzeciliği artık kendi enerjisini de üretecekmiş.
1: Bence harika yapmışlar. Bir kere çok ihtişamlı zaten gece müzeciliğine dönülen alanlar. O bizim kültür varlıklarımız. O yüzden böyle gece ışıklandırmasıyla çok böyle

0: büyülücü bir atmosfer oluşuyor. Biz seninle hep konuştuğumuzda ne diyoruz? Türkiye'nin her yerinde var böyle antik kentler ya da antik tiyatrolar. Hepsi ışıklandırılsın diyoruz ama bunun maliyeti çok fazla olur diye kendi aramızda da konuşmuştuk seninle hatırlarsan. Belli ki sadece bunu düşünen biz değilmişiz. Dolayısıyla o maliyeti düşürmek için güneş enerjisinden yararlanıyorlar. Zaten
1: Çok iyi
0: biliyorsunuz
1: bir
0: son
1: proje.
0: dönemde kesinlikle öyle. Son dönemde zaten normalde böyle yanımızdaki apartmanın çatısına bile baktığımızda insanlar güneş panelleri koyup artık kendi elektriklerini üretiyorlar. Özellikle yazlık yerlerde çok fazla
1: Çok var.
0: kullanılıyor. Su da öyle biliyorsun. O yüzden bence çok mantıklı bir girişim olmuş. İlki de Muğla'da işte gerçekleşecek. Tilos Antik Kenti'nde. Burası bir antik tiyatro. Düşünsene nasıl göründüğünü tiyatronun, değil mi? O gece ışıklarının altında. Çok da mantıklı bir karar verildiğini söyleyelim. Bu ama pilot uygulama. Bundan sonra başka bizim kültürel alanlarımızda da yine böyle antik tiyatrolarımızda ya da antik kentlerimizde de belli ki bu uygulama başlayacak. Ama bunun kurulumu bile hem maliyet hem de biraz zaman gerektiriyor. O yüzden muhtemelen onlar tasarlanacaktır. 2027'de bu sayıda gittikçe
1: Artacak.
0: evet kesinlikle
1: Bu bir pilot
0: artacaktır.
1: uygulama şu anda. Tilos Antik Kenti ilk kez orada bir deneme yapılacak zannediyorum ama güneşi
0: Evet.
1: bol bir ülkeyiz biz. Bence başarılı olacaktır.
0: Çok başarılı olur. Olmaması için zaten bir neden yok. Bir de Muğla yani hani Mayıs'tan Eylül'e kadar mütemadiyen ışık alıyor. Zaten önemli olan da yazın. İşte o sıcak engelliyor biliyorsun. Gündüz gezmek çok zor
1: Tabii
0: oralarda
1: ki.
0: böyle antik kentleri açık üstü hiç kapalı bir alan yok. Dolayısıyla işte gece gezmenin öyle bir anlamı var. Biraz daha havanın işte serinlediği, sıcaklığın düştüğü, daha böyle nefes alarak gezilebilecek. Çünkü alanlar da çok büyük ve biraz zaman gerektiriyor. O yüzden gece gezmek zaten anlamlı, mantıklı diye konuşmuştuk. Hatta gündüz saatlerinde gezenlerden çok daha fazlası, yani çok daha fazla ziyaretçi aldığı da biliniyor. Dolayısıyla böyle bir karar alınmış, çok mantıklı. Normalde de biliyorsun, Tilos Antik Kenti'nde Ocak 2023'te bir restorasyon çalışması başlamıştı. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle
1: Tamamlanmış
0: o
1: demek.
0: evet tamamlandı. Muhtemelen tam o restorasyon çalışması bittiğinde bir de bu projeyi de ekleyelim diye düşündüler. Çünkü normalde biliyorsun şu an işte Eylül'deyiz gerçi ama Eylül sonu gibi artık tamamen sezon kapanır. Hali hazırda devam ediyorken ziyaretler orada bir inşaat girişimi ya da bir teknik girişim. Nihayetinde o güneş panellerinin yerleştirilmesi de
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: zaman ve maliyet istiyor. İşte orada ziyaretçiler varken hem işte ziyaretçilerin o görüntü, o ihtişamdan keyif almalarının önüne geçmek istemedikleri için zaten restorasyon çalışması devam ederken Tilos Antik Kenti'nde bir de buna ekleyelim diye yapmışlar belli ki. Muhtemelen
1: Güzel de
0: 2027
1: olmuş.
0: kış aylarında da eklerler diğerlerine tam böyle gezilmeyecek dönemlerde. Önümüzdeki sene yazında daha fazla güneş enerjisiyle aydınlatılan gece müzeciliğinin aktif olduğu yeni alanlar eklenir.
1: Evet. Şimdi bugün antik tiyatrolardan devam edeceğiz gibi görünüyor. Aspendos Antik Tiyatrosu. O da Dünya Opera ve Bale repertuarının seçkin eserlerine ev sahipliği yapacak ki daha önce de yapmıştı. Verdi'nin Atilla Operası. Seninle konuşmuştuk zannediyorum, değil mi?
0: Evet konuştuk bol bol konuşuyoruz bunu. Bu sene 33. kez sanatseverlerle buluşuyor. O uluslararası bir opera ve bale festivali Aspendos'ta yapılan. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize ediliyor. Yani uluslararası katılımında gerçekleştiği önemli bir festival bu onu söyleyelim. 12-26 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Yani gitmek için orada bulunanlar çok şanslı. Yani en fazla herhalde bir saatlik mesafede falan insanlar otururken hadi festivale gidelim deyip Verdi'nin operasıyla muhteşem hem iki bale hem bir opera hem de bir sahne kantatı izleyebilecekler. Dört eser var ve altı temsilde izleyiciyle buluşacak. Tüm temsiller de saat 21'de akşam saat 9'da başlayacakmış. Kazakistan'dan da bir katılım var. Abay adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçıları da orada olacak. Dediğin gibi Atilla ile başlayacak. Verdi'nin görkemli operasıyla. Hun hükümdarının Attila ile Odebella'nın intikam yeminini etrafında gelişen bir hikaye bu. Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini konu oluyor. Genelde zaten o

0: Haberlerin konusu
1: konuları değil
0: böyledir,
1: mi?
0: evet. Dolayısıyla çok keyifli
1: Spartaküs
0: bir
1: var.
0: Spartaküs var, Anna Karenina var.
1: Evet.
0: Çok etkileyicidir muhakkak. Dolayısıyla orada olanların çok şanslı olduğu bir süreç 12'sinde başlayacak. Herkesi de oraya davet edelim.
1: Evet, şimdi gastronomiye geçeceğiz. Aslında birbirinden çok farklı iki mutfaktan bahsedeceğiz efendim. Türkiye ve Japonya. Japon mutfağı da gerçekten farklıyız ama köklü dostluk bağları olan iki ülke. Gastronomi atölyesiyle Tokyo'da birleşmiş neler ortaya çıkmıştır acaba?
0: Evet, şimdi çok merak ettim ben Gülnur. Şu
1: Değil mi?
0: sebeple biz Asya kültürünün mutfağına çok açığız, fark ettiysen. Son dönemde her
1: Son
0: yerde
1: dönemde özellikle.
0: sushi, işte
1: Gençlerimiz
0: Kore,
1: çok seviyor
0: evet
1: Uzak
0: çok
1: Doğu
0: seviyor.
1: mutfağını.
0: Kore şeyleri var, biliyorsun restoranları var ve inanılmaz bir yoğunluk var.
1: Evet.
0: Evde kendimiz noodle'ımızı yapar
1: Artık
0: vaziyete
1: evde de evet
0: geldik.
1: dener
0: Evet,
1: durumdayız.
0: ben şahsen yapıyorum, kızım da bayılıyor.
1: Evet.
0: O yüzden biz çok açığız ama onlar bizim kebaplara, lahmacunlara ne
1: Açık.
0: kadar açıklar
1: Ama
0: onu bilmiyoruz.
1: onlar da aslında bence dünyada herhalde diğer ülkeleri ziyaret eden ciddi turistler, Japonlar, Çinliler değil mi? Çok uzakta. Türkiye'yi çok seviyorlar bir
0: Türkiye'yi çok
1: kere.
0: seviyorlar. Bir de çok fazla geziyorlar. Muhtemelen onun da
1: Evet.
0: etkisi vardır. Çok
1: Nereye
0: gezdikleri için de çok
1: gitsek
0: farklı
1: bir çekik
0: mutfakları
1: gözlü değil
0: denemişlerdir.
1: mi?
0: Evet,
1: Turisti görebiliyoruz.
0: onlar çok iyi kültür turistleri.
1: Kültür
0: Çok,
1: turistleri,
0: evet,
1: evet.
0: çok meraklılar. Deniz kenarında ben hiç Japon falan görmüyorum
1: Değil mi?
0: Gündür.
1: Bunu demek
0: Yani
1: istedim
0: evet.
1: aslında. O yüzden belki bizim mutfağımıza da hani buralara geldikçe belki aşina olduklarını da düşünüyorum. Sen söyleyince şu geldi aklıma. Şimdi bizim çiğ köfte satan restoranlarımızda çiğ köftenin bile suşisi var. Duydun mu?
0: Evet.
1: Menüleri var
0: İnanamadım.
1: böyle.
0: Evet,
1: O
0: gerçekten.
1: şeye çevrildi. Hani böyle bizim beytimiz vardır sarman
0: Evet.
1: onun tipinde. Biraz evet biz artık biz harmanlayabiliyoruz zannediyorum.
0: Evet, çünkü bizim mutfağımız çok zengin.
1: Evet.
0: Her şeye çevrilebilir yemeklerimiz var. Dolayısıyla biz o işleri çok iyi beceriyoruz. Onlarda da benim bir kez şahit olduğum bir şey vardı. Bir restoranda, bir kebap restoranında böyle uzun bir masa vardı ve Asyalılar oturuyordu. Japon, Kore ya da Çin. Oradan bilmiyorum, tam emin değilim. Fakat o lahmacunları yerken yüzlerindeki keyfi ve inanılmaz lezzetli dediklerini duyman
1: Evet.
0: lazım. Yani muhtemelen farklı lezzetleri açıklar. Bir de ben
1: Bence de
0: lahmacun
1: açıklar,
0: sevmeyecek
1: evet.
0: bir insan bilmiyorum. Yani belki biz çok sevdiğimiz için bize öyle geliyor ama gerçekten çok lezzetli yemekler. Şimdi onlar da hani beğeneni olur, beğenmeyeni olur elbette, işin şakası bir yana. Ama nihayetinde farklı lezzetleri denemiş olacaklar. Bizim oradaki Yunus Emre Kültür, Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenleniyor. Ben asıl buna şaşırdım. Yunus Emre Enstitüsü dünyanın her yerinde. Yani
1: Evet.
0: Tokyo'da olup böyle bir etkinlik düzenlemesini beklemezsin normalde. O yüzden bence çok başarılı işler yapıyorlar. Bak, İtalya'yı da konuşmuştuk seninle
1: Evet,
0: geçen
1: evet.
0: günlerde. Çok iyi işler beceriyorlar gerçekten. Çok takdir ediyorum onları da. Şimdi bu iki ülke arasındaki etkileşimi özellikle güçlendirmek için yapılan bir şey. Japonya deyince senin de aklına hemen Barış Manço gelmiyor ama.
1: Evet,
0: Yani
1: değil mi?
0: Türkiye'yi temsil eden tek isim ve tek işte şey, bizim şarkılarımız falan gibi
1: Ama
0: gelirdi.
1: çok seviyorlardı rahmetli Barış
0: Çok
1: Manço'yu, değil mi?
0: seviyorlardı. Evet, gerçekten bir gönül bağımız var Japonlarla. Bunun da o kültür elçisi o dönem Barış Manço'ydu.
1: Evet.
0: Hala daha anıyorlar. Şimdi nihayetinde orayla kalmayalım. Biz bir de kendi mutfağımızı oraya götürelim demişiz. İyi ki de demişiz. Lezzetli yemekler yiyecek. Yemişler yani Japonlar da. Türk Mutfağı Atölyesi etkinliği gerçekleştirilmiş işte. Asırlık lezzet mirası Japon kamuoyuyla buluşturulmuş. Tabii oraya diplomatik misyon temsilcileri katılıyor. Bizim büyükelçilik çalışanları var. Japon basını var.
1: Hı.
0: Yani güzel bir davetli listesi özellikle seçilmiş. Bunun tanıtımı, hani sadece orada denediler ve kaldılar değil de Japon kamuoyuna da duyurmak için
1: Evet.
0: özellikle Japon basın mensupları da davet edilmiş. Şimdi gastronominin önemli kültürel bir köprü olduğunu da aslında hepimiz biliyoruz. Yani herkes kültür turisti değil, biliyorsun. Sahile gelen milletler de sınırlı sayıda. Türkiye'yi tanıtmak için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Bazı yerlere mutfağımızla gidiyorsak İşte bazı yerlere kültürel varlıklarımızı, müzelerimizi, öğren yerlerimizi tanıtarak gideceğiz. Dolayısıyla Japonya'ya o kültür turistlerinin yanı sıra bir de gastronomi için çekmek adına yapılan bir çalışma.

0: çalışma bu. Bir proje. Bence çok da mantıklı. Hem Türk sofra kültüründeki yeri bizim yemeklerimizin, hem de bir sunum ve tadım etkinliği olarak organize edilmiş ve seçkin lezzetler seçilmiş. İşte bizim sarmalar var dediğimiz gibi, lahmacunlar var, çiğ köfteler var şeklinde. Bu buluşmada Türkiye'nin uluslararası tanıtım vizyonuna ve kamu diplomasi faaliyetlerine önemli katkılar sunmuş oluyor. Bu etkinlikler diğer Asya ülkelerine de muhtemelen gider. 2027 yılı özellikle turizm bakımından, yani Türkiye'nin yurt dışında tanıtılması bakımından çok önemli bir yıl. Bir kere
1: Evet.
0: UNESCO'ya da geleceğiz birazdan. Türkiye'nin her alanda tanıtılması için zaten çok aktif Kültür ve Turizm Bakanlığı, ama 2027'de daha çok asılacakları konusunda bilgiler de var. Bu da onlardan biri. 2026'nın son artık çeyreğine girmek üzereyken.
1: Evet, sen de söyledin. Türkiye'nin dönem başkanlığında 2027'de İstanbul'da gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Miras Komitesi. Bir
0: Evet.
1: sonraki haberimizde 49. dönem toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları başladı. Biz bunu dün de konuştuk. Dünkü konuğumuzla COP31 gerçekleştirilecek Antalya'da Kasım ayında. Bu tür organizasyonlarda bence bir numarayız ülke olarak. Çok güzel. Yani her ülkenin ya da her gazetecilerin, basının aklında, zihninde kalıyor bence ki NATO zirvesini geride bıraktık.
0: Çok
1: Onun dışında
0: başarılıydı.
1: spor organizasyonları, yani uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapıyor artık Türkiye. Şimdi voleybolcularımız var mesela İstanbul'da Avrupa Şampiyonası. Gerçekten çok başarılıyız. UNESCO Dünya Miras Komitesi de yine İstanbul'da toplanacakmış
0: Bence o
1: 2027'de.
0: başarının altında yatan ne biliyor musun Gülnur? Biz misafiri çok
1: Tam onu
0: seviyoruz.
1: diyecektim, değil
0: Evet.
1: mi?
0: Çok
1: Misafirperverliğimiz.
0: misafirperveriz. Şimdi o NATO zirvesinden sonra bazı yabancı basın mensuplarının paylaşımlarını gördün mü?
1: Evet.
0: Sosyal medya hesaplarında şeyi açıyorlar mesela. Diğer NATO zirvelerine katıldıklarında onlara neler hediye edilmiş?
1: Karşılaştırmalar
0: Evet,
1: yapılmış.
0: karşılaştırma. Bir çanta dolusu lokumlar var, Türkiye kupaları var. İşte en çok mesela gazeteciler ne sever? İşte kahvelerini taşıyabilecekleri
1: Evet.
0: termoslar sever. Küçük havlular var. Aklınıza gelebilecek var da var. Her yöreden ufak ufak şeyler koymuşlar. Lokuma kadar, küçücük
1: Evet.
0: lokumlara kadar düşünmüşler ve onlar için inanılmaz etkileyiciydi
1: Ki
0: bu.
1: menü
0: Yani
1: çok
0: her şey.
1: konuşuldu.
0: Evet,
1: Yemek
0: menü çok
1: tarifleri
0: konuşuldu.
1: alıp
0: Yemekler
1: giden devlet başkanları olduğu söylendi,
0: çok
1: değil mi?
0: ihtişamlıydı. Çok güzeldi. Dolayısıyla o küçücük paylaşımlar bile o basın mensuplarının kendi takipçilerine, onlara bile merak ettiriyor. O yüzden biz o misafirperverliğimizle bir kere her şeyden
1: Yansıtıyoruz
0: önce,
1: zannediyorum, değil
0: evet,
1: mi?
0: çekiyoruz yani yabancıları buraya gelin diye çekiyoruz. Benim de kendi bu yaz tatilindeki gözlemlerimden biridir. Gerçekten misafiri kendimizden bile çok seviyoruz. Yani biraz
1: Doğru.
0: abartıyoruz o işi. O yüzden bu etkinlikler bu kadar başarılı oluyor. Aman rahat etsinler, aman mahcup
1: Evet.
0: olmayalım, aman karınları iyi doysun, lezzetli yemekler yesinler derken bir bakıyoruz bir
1: Ortaya çok güzel
0: sonraki,
1: işler
0: evet,
1: çıkıyor.
0: şey seçimlerinde, gidecekleri yer seçimlerinde Türkiye olmuş yani. O kadar etkileyici oluyor ki. Dolayısıyla UNESCO'ya da acayip kapsamlı çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Öcal Oğuz'la bir araya gelmiş. Hazırlıkların yalnızca toplantının organizasyonu ile sınırlı tutulmamasını söylemiş. Türkiye'nin kültürel mirasını ve bu alandaki yaklaşımını dünyaya anlatacak güçlü yan etkinliklerin planlanmasını istemiş. Ulusal ve uluslararası basının sürece etkin bir şekilde dahil edilmesini ve dünya kamuoyuna taşınmasını istemiş. Şimdi bu bir kere İstanbul doğru seçim mi değil mi falan diye tartışmalar oluyordu ya, altından kalkabilir mi İstanbul, altyapısı yeterli mi, ulaşım falan filan. Bir kere bunu çok iyi organize ediyoruz her şeyden önce. İkincisi, o misafirperverliğimiz çok güçlü dediğimiz gibi. Dördüncüsü, çok iyi organize oluyoruz. Yani saatlere, ziyaretlere, gezilecek ya organizasyon konusunda müthişiz
1: Evet.
0: gerçekten. O yüzden
1: Gerçekten
0: İstanbul
1: öyle.
0: bunun altından kalkabildiğini gösterdi. Bir kez daha gösterecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu UNESCO toplantısı dünyaya açılmanın, uluslararası basın üzerinden özellikle çok çok etkin ve önemli bir yolu. O yüzden bu kadar üzerine düşmüşler. Şimdi UNESCO heyetiyle Türkiye heyeti sürekli bir irtibat halinde. Beklentiler özellikle not ediliyor.

0: Burada sürecek toplantının günleri, neler yapılacak gün gün hesaplanıyor. Ona göre acayip bir organizasyon gerçekleşiyor ama sadece UNESCO toplantıları değil, Kültür ve Turizm Bakanı'nın Mehmet Nuri Ersoy'un söylediği gibi yan etkinliklerle de Türkiye'nin tanıtımı için önemli şeyler yapılacak. Bir kere o turistleri Türkiye'ye çekmenin en güzel yollarından biri. Genelde Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışındaki televizyonlara da reklam veriyor bu dönemde. Muhtemelen öyle şeyler de yapılacaktır. Vallahi hepimiz o haberleri takip edeceğiz. Çok güzel çalışmalar olacak gibi geliyor bana da.
1: Gerçekten öyle. Şimdi bağlantımızdan önce şu haberi de konuşalım mı? İtalya'da dört değerli tablo çalındı. Rönesans dönemine ait.
0: Yani bu
1: Çok üzücü.
0: çok üzücü, çok şaşırtıyor beni. En son şeyden,
1: Artık değil mi
0: Paris'ten,
1: günümüzde
0: evet yani
1: bu kadar
0: koca.
1: güvenlik önlemlerinin arttığı değil mi?
0: Ya evet ve bu
1: En son Louvre
0: kadar.
1: Müzesi de gerçi değil mi? Bizi çok
0: Evet.
1: şaşırtmıştı.
0: Oradan da kıymetli mücevherler
1: Evet,
0: çalınmıştı
1: mücevherler.
0: hatırlıyorsan. Yani çok gerçekten çok şaşırtıcı. Alarm sistemleri mi yetersiz yoksa çok mu güveniyorlar zaten kimse cesaret edemez falan diye ama biliyorsun bu kara borsa şeyleri tablo simsarları falan
1: Evet.
0: filan acayip kafaya takmış durumda bunları.
1: Rönesans dönemine aitmiş ki İtalya bu anlamda bir cennet değil mi? Rönesans
0: Tabii
1: dönemine ait
0: tabii.
1: eserler konusunda.
0: Aynen öyle. Şimdi müze müdürü de çok sinirlenmiş. Hırsızlığın cumartesi günü yerel saatle 21:50 sıralarında gerçekleştiğini tahmin ettiklerini söylemiş. Ve büyük bir kayıp demiş. Eserler 15. yüzyıla
1: Uzanıyor.
0: evet uzanıyor. Antonello de Messina'nın tabloları bu arada. San Gregorio Politti'yi Meryem Ana'yı Bebek İsa ile birlikte tasvir ediyor.
1: Hı.
0: Madonna ve Mesih tasvirli çift taraflı küçük panelisi özel ibadet amacıyla kullanıldığı tahmin ediliyor.
1: Evet, gerçekten çok üzücü. Yani nerede olursa olsun sanat eserlerine, kültür varlıklarına bu şekilde hırsızlık olsun ya da bir saldırı olsun, değil mi?
0: Evet.
1: Gerçekten çok çok üzücü.
0: Bir de artış gösteriyor gittikçe.
1: Artış
0: Yani
1: gösteriyor
0: hem İtalya
1: gerçekten.
0: hem Fransa önüne geçemiyorlar belli ki bunların.
1: Gerçekten öyle. Üzüldük açıkçası. Şimdi
0: Evet.
1: bir film konuşacağız yine. Her kültür sanat vakti köşemizde olduğu gibi Kurtuluş Özyazıcı bizlerle birlikte TRT Prodüktörü ve Sinema Yazarları Derneği üyesi Kurtuluş Bey yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi günler diliyorum.
1: Bugün 1991 yapımı bir filmi konuşacağız. Geçmişe uzanıyoruz. Night on Earth.
2: Evet. Night on Earth dünyada bir gece adıyla biliniyor Türkiye'de.
1: Evet.
2: Hem sinemalarda oynadı hem de daha sonra yönetmeni biraz Türkiye'de popüler yönetmenlerden biri aslında Jim Jarmusch. Neden popüler? Amerikan bağımsız sinemasının önde gelen isimlerinden biri Jim Jarmusch. Yani bağımsız sinema ne demek? Böyle yapım şirketlerine bağlı kalmadan tıpkı Avrupalı yönetmenler ya da Türkiye'deki yönetmenler gibi kendi imkanlarıyla film çeken isimlerden biri. Ama tabii Jim Jarmusch biraz bağımsız kelimesinin şöyle hakkını veremiyor diyelim. Çok iyi oyuncularla çalışıyor. Yani çok artık çok tanınan, çok sevilen bir yönetmen olduğu için Hollywood'un önemli oyuncularıyla çalışıyor. O yüzden Jim Jarmusch filmleri hem bağımsız sinema kapsamında değerlendiriliyor bir yapım şirketine bağlı olmadan çalıştığı için hem de çok ünlü isimlerle çalıştığı için de popüler sinemanın da önemli isimlerinden biri aynı zamanda diyebiliriz.
1: Evet.
2: Night on Earth, Dünyada Bir Gece ilginç bir hikayesi olan film. Beş ayrı şehirde geçen episodik film dediğimiz yani her öykü, her sahne, her film, bölüm ayrı bir hikaye. Konuların temelde bir bağlantısı var. Herkes aynı saatte dünyanın beş farklı şehrinde taksiye biniyor ve o takside yaşananlar anlatılıyor aslında. Los Angeles'ta başlıyoruz. Los Angeles'ta hikaye başlıyor. Orada bir taksi macerası. Daha sonra New York'a gidiyoruz. Orada bir başka taksi macerası. Sonra Paris, Roma ve Finlandiya'da Helsinki'de bitiyor. Söylediğim gibi bu beş hikayede karakterler tamamen birbirinden farklı. Ama ortak nokta şu, hepsinin bir tabii doğal olarak taksi şoförü var. Bir de yolcular var, müşteriler var.
1: Evet.
2: Bu beş ayrı hikaye.

0: de benim çok sevdiğim filmlerden biridir. Çok keyifli bir seyir sunuyor. Yaklaşık 2 saat boyunca.
1: Ne güzel.
2: Senaristi temel de kendisi bunu, değil mi? Jim Jarmusch yazmış filmi.
0: Evet. Genelde kendi yazıyor senaryolarını. Biraz hikayelerden bahsedeyim. Çünkü tabii aslında dünyanın her yerinde hepimizin yaşayabileceği şeyleri anlatıyor Jim Jarmusch. Yani bunlar da film olur muymuş diyebileceğimiz olaylar belki. Çünkü sıradan insanların sıradan hayatlarını anlatıyor. Evet. Örneğin Los Angeles'ta tabii Los Angeles olduğu için bir Hollywood yapımcısı uçaktan iniyor ve bir taksiye biniyor evine gitmek için. Taksi şoförü de Winona Ryder. İşte onun o kendine güvenli havası çok hoşuna gidiyor ve seni filmimde oynatmak istiyorum diyor. Ama şoför, yani Winona Ryder, diyor ki yok ben böyle memnunum, ben aslında tamirci olmak istiyordum falan. Yani biraz da absürt bir anlatım aslında, absürt bir hikaye. Hollywood gibi aslında önüne çok önemli bir fırsat çıkabilecekken bu fırsatı tepip taksi şoförü olmayı tercih ettiğini söylüyor. Yine New York'ta bu sefer bir taksi şoförümüz Doğu Alman göçmeni. Ama Amerika'nın arabalarına hiç alışamamış, otomatik vitesli arabalara kullanamıyor. Binen yolcu kendi direksiyona geçiyor. Paris'te hikaye çok başka bir, yine absürt diyebileceğimiz bir hikayeye evriliyor. Afrikalı bir taksi şoförü var ve iki tane Afrikalı biniyor. Afrika kökenli Fransız vatandaşı taksiye biniyor ama hep Afrika'nın farklı ülkelerini, yani kendilerinin doğmadıkları ülkeleri aşağılıyorlar. Taksi şoförü de bunları taksiden atıyor sonunda. Ama bir görme engelli biri biniyor taksiye. Onunla sohbet ederken de aslında kendisinin de görme engelli kişiyi ötekileştirdiğini görüyoruz. Roma hikayesi de yine çok eğlenceli. Orada da Roberto Benigni var, taksi şoförü. O da taksisine bir papazı alıyor ve günah çıkarmaya kalkıyor takside. Böyle hep absürt olaylar. Kısacası Jim Jarmusch bize aslında sıradan olabilecek hikayeleri çok eğlenceli bir dille anlatıyor bu filminde.
1: Evet.
2: Ben Jim Jarmusch'un Stranger'dan Paradise'da Dead Man filmlerini izlediğimi hatırlıyorum. Yıllar yıllar önce.
0: Çok güzeldir, evet.
2: Evet. Ben de yani neden büyük bir yönetmen olduğu sorusunu sordurmuştu açıkçası. Bir Amerikalı yönetmenin gerçi bu tarz işler yapması çok kolay olmuyor. Ama yine de sizden öğrenedim mi? Neden Amerikan sineması için büyük bir yönetmen Jim Jarmusch? Ya da yani büyük bir yönetmen mi?
0: Ya ünlü ve tabii tercih edilen bir yönetmen. Şöyle, neyi sevdiğinize bağlı. Jim Jarmusch minimalist hikayeler anlatıyor. Yani büyük hikayeler anlatmıyor. Büyük aksiyonlar yok filminde. Sıradan insanların, hatta zaman zaman biraz bizim görmediğimiz, çok kuytu köşede kalmış insanların, yani fazla sıradan olan insanların hayatını anlatıyor. Ve burada çok güzel detaylara her zaman değiniyor. Herhalde o ilgi çekiyor. O küçük ayrıntılar insanları cezbediyor olsa gerek. Ki filmlerinde işte Dead Man dediniz mesela, Johnny Depp oynuyor orada.
2: Evet.
0: Yine bu Winona Ryder'ı görüyoruz, Bill Murray'i görüyoruz. Yani çok önemli oyuncular, Hollywood'un peşinde koştuğu oyuncuları, evet, çok rahatlıkla. Adam Driver var mesela. Yani o isimleri çok rahat oynatabiliyor filmlerinde. Dolayısıyla biraz entelektüel düzeyi de yüksek bir isim olduğu için herhalde Jim Jarmusch'un filmlerinde oynamak biraz da sanat açısından prestijli bir iş haline geliyor oyunculara. Bence ben çok severim Jim Jarmusch'u, ama onun en çok o mizahi yanını severim. Küçük ayrıntılarda bulduğu mizahı severim. O hoşuma gider.

0: benim tercih ettiğim bir yönetmendir. Son yıllarda biraz düşük kaldı filmleri bence. Biraz daha düşük kalite filmler yaptı ama yine de o kendine has dilini korumayı sürdürdü.
1: Klasikler evet. arasında mı Jim Jarmusch filmleri?
0: Yani bence klasikler arasında girecek filmleri vardır. Örneğin siz Stranger Than Paradise dediniz. Evet. Yine aynı dönemde çektiği güzel bir film daha var. Cennetten de Garip. İçeridekiler pardon. Down by Law. O da yine çok 1986 yapımı bir film. Siyah beyazdır. O da örneğin çok beğenilir. Dünyada Bir Gece onun yine önemli filmlerinden biri ama son yıllarda çektiği en iyi filmlerden biri sadece Aşıklar Hayatta Kalır. İki vampirin hayatını anlatıyor. Ama orada aslında vampir yani bir korku filmi havasında anlatmıyor bunu. Aksine o vampirlerle özdeşleştiriyor izleyiciyi. Onların yaşadıkları sorunla özdeşleşiyorsunuz. Hı hı. Çünkü yüzyıllardır yaşamanın vermiş olduğu sıkıntıları hissettiriyor Jim Jarmusch bu filmde. Dolayısıyla çok farklı bir tarzı olan ve hüzünlü hikayeler anlatsa bile bunu bir şekilde güldürmeyi de başararak anlatan bir yönetmen.
2: Güldürürken düşündüren deriz ya biz zannediyorum evet. öyle. Filmlerin isimleri bence zaten merak uyandırıyor. Şimdi birçok film için isim söylediniz siz. Bence merak uyandırıyor. Sadece Aşıklar Hayatta Kalır. Ne bileyim böyle içeridekiler, kahve evet. ve sigara, Stranger Than Paradise dediğiniz gibi.
0: Örneğin Dead Don't Die diye bir filmi var. Ölüler Ölmez diye. Evet. Bir zombi filmi. Yani aslında sinemanın farklı alanlarına giriyor, farklı şeyler anlatıyor.
2: Evet,
0: yani
2: birbirinden çok farklı bu isimler. Sıradan, gerçekten
0: evet,
2: öyle.
0: Sıradan, ama işte orada bile biz o sıradanlığı hissediyoruz. Yani bize vampir anlatırken ya da zombi anlatırken bir korku filmi
2: değil.
0: Yani değil. Siz ona zombi deyin ama biz ona dışlanmış insan diyelim mesela. Ha, yani evet. böyle farklı şeyler bulmamızı sağlıyor filmlerinde.
2: Evet.
1: Herkesin izleyebileceği bir yönetmen midir tarz olarak?
0: Tabii çok böyle yani çok rahat izlenebilir. Filmlerinde çok ölçülü bir dil vardır. Hiç öyle aşırılığa kaçmaz. Yani filmlerinde argo çok fazla yoktur. Eğlenceli bir şeyi tarzı vardır. Herkes çok rahat izleyebilir bence. Filmleri de böyle su
2: ne
0: gibi
2: güzel.
0: Akar.
2: Ne
0: yani
2: güzel.
0: Bu filmi de örneğin izlerseniz Dünyada Bir Gece'yi zaten 5 farklı öykü ama o hiçbir zaman hiçbir öyküde sıkılmıyorsunuz. Yani 2 saati aşkın bir süre film izliyorsunuz ama her öykü kendine has o eğlenceli tarzını barındırıyor.
2: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Kurtuluş Bey. Yine
0: ben
2: farklı, açıkçası benim izlemediğim bir yönetmen, izlemediğim bir film tanımış oldum. Dinleyicilerimize de eminim bu bilgiler geçmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmeyi diliyoruz sağlıkla. Kolaylıklar
0: görüşmek
2: diliyoruz
0: üzere.
2: Size.
0: Hoşçakalın.
2: TRT Prodüktörü Sinema Yazarları Derneği üyesi Kurtuluş Özyazıcı bizlerle birlikteydi efendim. Yavaş yavaş adım adım memleket treninin ve haftanın sonuna gelirken şöyle notlarımda kalanlara bakıyorum. Birincisi Kayseri'de ne başlıyor? 9 günlük kültür şöleni başlıyor. Kayseri'de de ne güzel yapılır Kültür Yolu Festivali.
1: Evet,
2: değil mi?
1: Vallahi başka
2: bir
1: şehirlerden
2: geldi.
1: Evet, başka şehirlerden gidenler yaşadı özellikle.
2: Evet, 5-13 Eylül tarihleri arasında ikinci kezmiş. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenmiş. Kayseri'ye konuk olacak.
1: Bazı şeylere çok yakışıyor değil mi bu tür festivaller?
2: Kesinlikle öyle.
1: Kesinlikle öyle. Bence de öyle. Şimdi Kayseri zaten özellikle mutfağıyla müthiş bir şehir.
2: Evet.
1: O şeyleri, o kültür varlıklarını falan hiç saymıyorum bile. Her anlamda çok zengin bir şehir. Dolayısıyla o festivalin orada yapılması çok kıymetli. Pek çok ilçesinden o merkezde yapılacağı için küçük çocuklar gelecektir. Ona ayrı bir önem veriyoruz biliyorsun.
2: Evet.
1: Çocuklar için çok güzel etkinlikler var. Festival akşamları çok renkli geçecek. Sanatçılar konser verecekler. Ünlü sanatçıların yanı sıra farklı müzik ve sahne gösterileri yer alacak. Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığı aktif bunda. Kayseri Kültür Merkezi'nde farklı müzik türlerinden eserleri bando düzenlemeleriyle seslendirecek. Kafkas Rüzgarları programı gerçekleşecek. Ve biliyorsun Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş. Onun türküleri
2: Türküleri
1: özellikle, evet,
2: bir konser değil.
1: hafızalara kazınan eserleri yorumlanacak. Sergiler var. Kayseri Kaleiçi Arkeoloji Müzesi'nde Osmanlı'nın mukaddes emanetleri, yaşayan miras, Kayseri ve hane sergileri ziyaretçilerle buluşacak. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Çocuk Köyü'nde de çocuk köyü içinde festival boyunca çocukları eğlence, yaratıcılık ve öğrenmeyi bir
2: Çocuklar da
1: araya getiren,
2: unutulmamış.
1: evet, etkinlikler ağırlanacak. Ama zaten en önemli kısmı, zaten hani
2: Değil
1: seninle
2: mi?
1: sürekli konuşuyoruz ya, onların ufuklarını açan, geliştiren ve
2: Olmalı.
1: onlara yeni şeyler katan etkinlikler çok önemli. Eğlenmelerinin yanı sıra öğrenmeleri çok önemli. Şişme oyun parkurları varmış, dijital oyun alanları varmış, okçuluk, mas güreşi ve mangalı gibi
2: Harika.
1: alanlarda deneyim istasyonları kurulmuş. Ebru ve ıhlamur baskı atölyeleri gerçekleşecek. Dolayısıyla var da var yani.
2: Ne
1: Çok güzel
2: güzel.
1: bir festival
2: Çok
1: olacak.
2: çok iyi. Zamanlaması da çok iyi.
1: Çok
2: 5-13
1: iyi.
2: Eylül hemen okullarımız daha açılmadan çocuklarımız da Kayseri'nin kültür varlıklarını da tanımış olacaklar. Eminim dışarıdan da yerli yabancı turist gelecektir. Son haberimiz TRT1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir. 7 Eylül'de ilk bölümüyle sizlerle buluşuyor efendim. Çok böyle tam bir aile dizisi izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Yelda
1: Ben
2: sana.
1: teşekkür ederim Gülnur.
2: İletişim uzmanı Yelda Göktağ Arıkanoğlu bizlerle birlikteydi değerli dinleyenler. Renk kattı yayınımıza. Kültür sanat konuştuk. Pazartesi sağlıkla buluşmayı diliyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Milli mücadelenin mihenk taşı Sivas Kongresi'nin 107. yılı kutlanıyor. 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nde manda ve himaye reddedildi, Cumhuriyet'in temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Sivas Kongresi Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir ifadelerini kullandı. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı, ihmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi,

0: Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2027 Avrupa Birliği bütçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılması yönündeki tavsiyesine tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve adanın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 adli yılının ilk Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Üyelerin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı Meclis üyesi bulunuyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 75. duruşma görüldü. Duruşmada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Ve spor, Filenin Sultanları yarı finalde. Ay Yıldızlılar 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasında kalan milli takım, 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi. A Milli Kadın Voleybol takımımız final yolundaki son virajda yarın Türkiye saatiyle 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Maç TRT1'den naklen yayınlanacak. İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda perde kapandı. 25 ülkenin temsil edildiği organizasyonda Türkiye 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz madalya elde etti. Milliler organizasyonu madalya sıralamasında İtalya'nın ardından ikinci tamamladı. Taranto'da düzenlenen kapanış töreni görkemli ışık, ses ve havai fişek gösterileriyle sona erdi. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın perdesi bugün açılacak. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyona 16 takım katılacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası C grubu ilk maçında bugün Belçika ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak Belçika-Türkiye maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 29, Tiran 35, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 30, Üsküp 32, Saraybosna 27, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 27, Viyana 32, Bern 31, Sofya 27, Bakü 31, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 25, Amsterdam 23, Brüksel 23 ve Kopenhag 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Görüş Teknik Masa'da ben Yasemin Pamukçu birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Sevgili dinleyenlerimiz, az sonra sizlere dış basından haberler okuyacağız. Sonrasında gazetelerden haberler, Türkiye'deki gazetelerden haberler okuyacağız. Ve onun ertesinde de TRT Haber editörü Salih Kaya ile bir telefon bağlantımız olacak. Ve böylelikle programımızı tamamlamış olacağız. Ama önce haberlerle başlıyoruz.

Günaydın sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Takvim sayfaları 4 Eylül 2026'yı gösteriyor ve Sabah Ajansı başlıyor. Songül Salman, Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırlıyorlar programı. Berkay Yıldız da çalışıyor.

Türk basınından ilk gazetemiz akşam. Dümende ağır ihmal. Bu bizim ilk haberimiz ve Türkiye'nin de gündeminde olan bir haber. Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporuna göre Tuğberk İmamoğlu'nun battığı olayın nedeni Alsu gemisinde yaşanan ihmaller zinciri oldu. Rapora göre Alsu'nun köprü üstünde sadece gemiye bir gün önce katılan 3. kaptan vardı. Tecrübesiz olduğu için durumu zamanında analiz edemedi. Gemide hiçbir gözcü veya dümenci bulundurulmadı. Kaptan ve gözcü görev başında olsaydı tehlike daha erken fark edilebilir, çarpışma ve geminin batması önlenebilirdi. Kamerasında uyuyan Alsu kaptanı köprü üstünde kazadan 7 veya 10 dakika kadar sonra ancak çıkabildi diyor ilk haberde Dümende Ağır İhmal başlıklı akşam gazetesi haberinde. Ve sevgili dinleyenlerimiz, bir ikinci haberimiz YPG ile ilgili. YPG'nin ağır silahları toplanıyor. Terör örgütü YPG, PYD'nin fesih ilanının ardından Suriye ordusu Haseke'de örgütün elindeki zırhlı araçlar, tanklar ve uçak savarlar gibi ağır silahları teslim almaya başladığına dair bir haber yer alıyor yine akşam gazetesinde. Ve bir başka haberimiz Belçika'nın Löwen Belediye Başkanı Ridouani ile ilgili. Ridouani, İsrail kulübü Hapoel Beersheva'nın şehirlerinde oynamasına izin vermiyor. Avrupa Ligi maçında Hapoel Beersheva 22 Ekim'de Löwen'de Belçika takımı Union Saint-Gilloise'la karşılaşacaktı. Ancak Ridouani, bu maç seyircisiz bile oynanamaz, İsrail'e karşı tavrımda tutarlıyım diyor.

Askerden SDG yalanlaması. Milliyet gazetesinde yer alan bir başka haber. Milli Savunma Bakanlığı SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirir. Suriye'deki sürecin titizlikle takip edildiğini belirtiyor. Milliyet gazetesinden sizlere aktaracağımız bir haber. Ve diğeri ise Atina'ya kritik ziyaret. MİT Başkanı İbrahim Kalın. Geçen hafta Yunanistan'ın başkenti Atina'ya kritik bir ziyarette bulundu. Kalın, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP Başkanı Themistokis Dimitris'le görüştü ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi bu görüşmede. Ve doğayla ilgili bir haberimiz var. Milliyet gazetesinde yer buluyor. El Niño. El Niño zirve yapacak. Birleşmiş Milletler'in İklim Ajansı, Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño hava olaylarının bu yılın sonuna doğru zirve yapacağı, Şubat'a kadar süreceği ve dünyayı ekonomi dahil sarsacağı uyarısında bulundu kurum. Bu durum yağış ve sıcaklık düzeninde büyük etkilere, beraberinde sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık risklerine yol açacak uyarısı yaptı.

Sevgili dinleyenlerim, Hürriyet Gazetesi'nden haberlerle birlikteyiz. İlk haberimiz bizim adayla hevesim de niyetim de yok başlığıyla. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı için iki güçlü adayım var. Kendimle ilgili bir hevesim veya bir niyetim yok dedi. Kendisini adaylık potasına sokmak istemediğini belirten Özel şöyle devam etti. Kişi kendiyle ilgili bir hevese kapılınca etrafı da veriyor gazı. Biraz da anketler... Manketler derken yok kardeşim, %60'a 40 yenen varken %52-48 yenen

0: oturacak yerine. 40'a 60'a 40 yenen varsa öyle 51'e 49, 52'ye 48 yeneceğim dersen sonra böyle yenilirsin. Bu iktidarı değiştirecek kişiyi aday yapacağız biz diyor. Davutoğlu'na bir soruşturma haberi var. Pazartesi ifade verecek. Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi. Haberi var Hürriyet Gazetesi'nde. Davutoğlu'na soruşturma. Eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada sosyal medya platformunda dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin resen inceleme yapıldığı ve Türk Ceza Kanunu'ndaki Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında soruşturma açıldığı belirtiliyor. Ve bir başka haberimiz Hürriyet Gazetesi'nden yine yarı finaldeyiz. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 5 Eylül Cumartesi günü rakibimiz Sırbistan ve maç 16'da olacak. Yeni Şafak gazetesi ile devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. İsrail'e kırmızı hat askıya alındı. Türkiye ile İsrail'in Suriye'de askeri gerilimini önlemek için bir kırmızı hat yani çatışmasızlık mekanizması kurulduğu biliniyordu. İsrail Ebu Zuhur saldırısında bu hattı kullanmadı yani Ankara'yı bilgilendirmedi. Bunun üzerine Ankara kırmızı hattı askıya aldı. Ve bir başka haberimiz yine Yeni Şafak gazetesinden aktarıyoruz. Ben Gvirin Osvişi. İsrailli Bakan Itamar Ben-Gurion paylaştığı Filistinli mahkumların sistematik biçimde aç bırakılmasını gösteren yapay zeka üretimi video, Nazi Almanya'sının Auschwitz başta olmak üzere toplama ve imha kamplarını çağrıştırdı. Video, İsrail'in soykırımcı yüzünü yeni delili olarak kayda geçti diyor haber. Ve bir haberimiz daha, bu da bu pisliği ABD'ye sokmayın başlığıyla yer alıyor Yeni Şafak gazetesinde. Tepkilerin büyümesi üzerine videoyu silmek zorunda kalan Ben-Gvir'i sert bir şekilde eleştiren ABD'li senatör Ruben Gallego, bu pisliği ABD'ye sokmayın şeklinde bir paylaşım yapmış. Bu haber de yine Yeni Şafak gazetesinde yer bulmuş.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Sabah Ajansı programında son gazetemiz Sabah Gazetesi. Bu gazeteden aktaracağımız haberlerden biri enflasyon üzerine. Enflasyon düştü, ihracat rekor kırdı. Enflasyonla mücadeledeki kararlı adımlar meyvelerini veriyor. Son 4 yılın en düşük Ağustos ayı fiyat artışı yaşandı. Yıllık enflasyon %31,5'a geriledi. Geçen ay ihracatımız da rekorlar kırdı. %8,1 artışla 23,5 milyar dolarlık en yüksek Ağustos ayı ihracatı gerçekleşti. Ocak-Ağustos ihracatımızda 185 milyar dolarla yine rekor kırdı diyor Sabah gazetesi. Ve diğer haber yine Sabah gazetesinden, o da Avrupa-Rusya gerilimi tırmanıyor başlığıyla yer bulmuş. Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında yükselen tansiyon soğuk savaş dönemini geride bıraktı. Almanya merkezli sabotaj dalgası, liderlerin restleşmesi, vize hamlesi ve ambargolar gerginliği iyice tırmandırdı. Krizin Avrupa-Rusya savaşına evrilmesinden korkuluyor diyor gazetede. Ve bir başka ve son haberimiz de şu şekilde: dijital dünyada 5 çocuktan biri istismar kurbanı. UNICEF'in 21 ülkede yaptığı araştırmanın sonuçları korkunç. İnternet kullanan 12 ila 17 yaş grubundaki 20 milyon çocuk bir yıl içinde dijital ortamda cinsel istismara maruz kaldı. Bu sayı araştırmaya katılan çocukların 5'te 1'ine karşılık geliyor.

0: Wall Street Journal üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Trump kıdemli danışmanlarıyla İran savaşının bittiğini açıklayıp açıklamama konusunu görüştü. Yetkililer Trump'ın bu adımı desteklediği ve sürdürülen yoğun ekonomik baskının Tahran'ı nükleer programını sonlandırmaya ya da çökmeye zorlayacağına inandığını belirtti. Öte yandan haberde kapalı kapılar ardında yürütülen bu görüşmelere karşın ABD Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'un yani bölgedeki askeri varlığı konuşlanma süresini uzattığı ve çatışmaların gelecek yılda devam edebileceği bildirildi. Sevgili dinleyenlerimiz, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yönetmek için kurduğu Fars Körfezi Boğaz Yönetimi PGSA adıyla da biliyoruz adlı kurumun internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre kara listeye kurallara uymayan 11 gemi daha eklendi ve toplam kara listeye alınan gemi sayısı 56'ya yükseldi. PGSA internet sitesinde Hürmüz Boğazı için İran protokollerini ihlal eden gemiler gelecekteki geçişlerinde para cezası, alıkonulma veya el koyma da dahil olmak üzere kısıtlamalarla karşılaşacaklardır ifadesine yer verildi. Listede yer alan gemilerle işbirliği yapan diğer gemileri de kara listeye alınacağı bilgisi verildi. Son güncelleme ile birlikte İran 2 Eylül itibariyle aralarında Birleşik Arap Emirlikleri Merkezi ADNOC Logistik, onun iştiraki Navig 8 ve Suudi Bahri şirketlerinin de bulunduğu LNG, LPG ve ham petrol tankerlerinden oluşan toplam 56 gemiyi kara listeye almış oldu. Listede Çin'le bağlantılı 2 geminin de olması dikkat çekti. CBS News, Pentagon'un İran'a yönelik saldırılara ilişkin çalışanlarına gönderdiği elektronik postaya ulaştı. Pentagon çalışanlarına Ağustos'ta yollanan elektronik postada İran'a yönelik saldırıların destansı öfke operasyonu olarak adlandırılmaması gerektiği belirtildi. CBS'e açıklamada bulunan Pentagon yetkilisi, söz konusu operasyonun 5 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada belirttiği üzere sona erdiğini ifade etti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: CNN'in ABD ile yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatının çatışmalardan önceki seviyelere yakın miktarlarda gerçekleşmesini sağladı. Yetkililer, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda 18 milyon varil petrol taşıyan 40 ticari gemiye refakat ettiğini ve bu sırada bölgedeki yaklaşık 60 İran askeri hedefini vurduğunu iddia etti. Söz konusu operasyonda İran'a ait hava savunma sistemleri, radarlar, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ile iletişim tesislerinin hedef alındığını öne süren yetkililer ayrıca çok sayıda gemi savar seyir füzesinin imha edildiğini savundu. Yetkililer İran güçlerinin kapasitelerini hızla yeniden inşa etme yeteneği sergilediğini ve bu nedenle sürekli taarruz baskısının gerektiğini belirterek gelecek günlerde Hürmüz Boğazı yakınlarında ek saldırıların beklendiğini aktardı. İsrail Ajansı Yediot Ahronot'un haberine göre Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze şeridinden 7 yıl içinde zorla yerinden edilmesini öngören bir etnik temizlik planını duyurmayı hazırlandığı belirtildi. Ben-Gvir, Bağ Koparma 710 adını taşıyan ve Gazze'den gönüllü göç olarak nitelendirdiği sürece dayanan planını kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor. Plan kapsamında 2 milyon 200 bin kişinin yaşadığı Gazze'den ilk yıl 250 bin Filistinlinin 3 yıl içinde 1,11 milyon ve 7 yılın sonundaysa 1 milyon 860 bin civarında zorla göç ettirilmesi hedefleniyor. Habere göre Ben-Gvir, aylardır üzerinde çalıştığı planı seçim kampanyasının ana başlıklarından biri yapmayı düşünüyor. Ben-Gvir'in partisi, Yahudi gücünün İsrail'de kurulacak yeni hükümete katılmak için yapılacak görüşmelerde bu planın hayata geçirilmesini temel şartlardan biri olarak öne süreceği kaydedildi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yemen Devlet Televizyonu'nun Silahlı Kuvvetler Medya Merkezi'nin açıklamasına dayandırdığı habere göre Husiler, Taiz ve

Hudeyde kentlerinin batı sahillerindeki bölgeleri insansız hava araçlarından eşlik ettiği 14 balistik füzeyle hedef aldı. Açıklamalarda hava savunma sistemlerinin Taiz ve batı sahillerine ulaşan İHA'ların bir kısmına düşürdüğü, balistik füzelerin ise ordunun operasyonlarını sürdürdüğü batı sahillerindeki bölgelere herhangi bir etkisinin olmadığı belirtildi. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Taiz kentinde Husilerle karşılıklı çatışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, kentin batısındaki El Ketha bölgesinde ateş açılan noktalara yönelik operasyonlar düzenlendiği kaydediliyor. Öte yandan Yemen ordusuna bağlı Vatan Kalkanı güçleri çarşamba akşamı ülkenin güneybatısındaki Dali kentinde bulunan birliklere yönelik hava saldırıları düzenlendiği de duyuruldu. The Hill gazetesinin haberine göre ABD darphanesi Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni paraları dün piyasaya sürdü. 1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi yer alırken üst kısmında Liberty yani özgürlük, alt kısmında ise ülkenin bağımsızlığını ilan edildiği yılı ve 250. yıl dönümünü simgeleyen 1776-2026 tarihleri bulunuyor. Trump'ın portresinin sağında In God We Trust, Tanrı'ya güveniyoruz yazısının yer aldığı madeni para piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra tükendi. Altın renkli ancak içinde altın bulunmayan 1 dolarlık madeni paranın 25 adedi 61 dolardan, 100 adedi ise 154,50 dolardan satışa sunuldu. Danimarka'da yayın yapan DERE, polis istihbarat servisinin diğer adı PET, Rus istihbaratının ülkedeki bazı şirketlere yönelik somut sabotaj hazırlığı yaptığı belirtiliyor. PET Başkanı Grisholm yaptığı açıklamada PET'in Rusya'nın bazı şirketlere yönelik somut sabotaj hazırlığında olduğu bilgisine ulaştığını söyledi. Durumun ileride gerçekleştirilebilecek bir tehdit olmadığını, planlamanın somut bir şekilde yapıldığını aktaran Grisholm, Rusya'nın hedefinde Danimarka'da Ukrayna'ya yardımla bağlantılı şirketlerin olduğunu savundu. PET'in yazılı açıklamasında ise Rus istihbaratının sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden Danimarkalıları işe almaya çalıştığına dair bulguların elde edildiğini ifade ederek, kandırılan kişilerin kimin için çalıştığını bilmeden bilgi aktarımında bulundukları ve bunların sabotaj için kullanıldıkları aktarıldı. Açıklamada PET'in Danimarka Savunma İstihbarat Servisi ve Danimarka Toplum Güvenliği Ajansı ile çok yakın işbirliği içinde çalıştığı kaydedildi.

Türkiye ve dünyada neler oluyor, hangi gelişmeler yaşanıyor? Türk ve dünya basını bu olayları sayfalarında nasıl değerlendiriyor? Uzman konuklar ve gazetecilerle yurtta ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz Sabah Ajansı programı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hafta içi her gün Türkiye saatiyle 11.05'te sizlerle.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi bir telefon bağlantımız var. TRT Haber muhabiri Salih Kaya ile sohbet edeceğiz. Salih Bey, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Evet, şimdi size soracağımız birkaç soru var. Elbette gündemimizden ve bugünün bir önemi var. Bugün Milli Mücadele'nin mihenk taşı Sivas Kongresi'nin 107. yılı ve 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nde manda ve himaye reddedildi ve Cumhuriyet'in de temeli atıldı. Türkiye tarihi için bu önemli kongreye dair siz neler söylemek istersiniz?
1: Sivas Kongresi'nin ben Yasemin'in neden hatırlamalıyız? Niye dinlediniz? Olduğu şartlarla günümüzdeki şartlar bence küresel ölçekte örtüşüyorlar. Niye diye sordum. Çünkü Sivas Kongresi o da yurdumuz biliyorsunuz dönemi

0: düveli muazzaması yani büyük güçleri tarafından işgal edilmişti. Kim vardı? İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar diye sıralıyoruz değil mi? Yukarıda da Ruslar vardı. Günümüz sistemine baktığımızda aslında çok da farklı bir durum yok. Niye? Çünkü kuzeyimize baktığımızda Rusya yine bir savaş yürütüyor. Doğrudan bizim ülkemizde değil ama Ukrayna-Rusya savaşı ister istemez bizi etkiliyor. Doğumuza bakalım, İran-ABD savaşı var. Yine büyük güçler aslında, bir büyük güç daha doğrusu bölgesel gücün kendi toprağında bir savaş ilan etti. Orada bir karışık çalkantı var. Güneyimize bakalım. İsrail'i diyorduk. Şimdi gündemimiz bence şu da olmalı. İsrail acaba Türkiye'yi de mi radarına aldı? Çünkü İsrail'e saldırganlığı günden güne artıyor. Artık sadece Lübnan ya da Ürdün ya da hakeza Filistin değil. Artık İsrail'in radarında, hatta gerçekçi değerli hedefler arasında Suriye de var. Suriye zaten bizim kapı komşumuz. Hakeza İsrail'in Irak saldırılarını daha dün gibi hatırlıyoruz. Demek ki İsrail'in radarında biz de varız. Yani güneyimiz de susuzluk. Batımıza bakalım. Batımızda da aslında olaylar tam da istenildiği gibi gitmiyor. Niye? Çünkü bir Avrupa Birliği var diyoruz. Bir statikocu güç, bir stabil, istikrarlı bir güç var diyoruz. Ancak günün sonuna baktığımızda Fransa, Almanya bile kendi arasında bazı meseleler, örneğin ticaret meselelerinde anlaşamıyorlar. Ya da herkese AB ordusu kurulacak diyoruz. AB üyesi ülkeler bir türlü anlaşamıyorlar. AB içerisinde 3'e 4'e bölünmüşlük var. Hatta akademik literatürde AB acaba parçalanabilir mi sorusunu hep kendi aramızda tartışıyoruz. Demek ki dört tarafımızda yine savaşlar, istikrarsızlıklar var. Peki Sivas Kongresi'ni niye hatırlamalıyız böyle bir ortamda? Çünkü o günlerde yani 107 yıl öncesinde gerçekten biz kendi toprağımızda, vatan toprağında savaşıyorduk. Silahla, tüfekle ve imkansızlıklarla. Evet. Bugün o imkansızlıklardan daha farklı olarak Allah'a şükür her türlü imkanımız var. Yani teknolojik olarak da bence şu an orta güç sınıfından biraz daha yükselen orta güç sınıfına geçtik. Yani ne demek bu? Artık Türkiye bölgesel gücün ötesinde dünyadaki küresel olaylarda angaje olabilen, etkisini hissettirebilen, Doğu Afrika'dan tutun da Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'ya, hakeza Balkanlara kadar Türkiye'nin birçok dosyada dahilinin olduğunu görüyoruz. Demek ki imkanımız daha fazla. Ancak bize düşen göre Sivas Kongresi ruhunu tekrardan canlandırır. Gençlerimize, en azından kendimiz olarak gençler değil, kendimizle elimizden geldiğince ne yapabiliriz düşünmemiz lazım. Önümüzdeki günlerdeki bu çetin yıllara, çetin dönemlere hazırlanmamız lazım. Ki zaten görüyoruz, gündelik hayatta da bazen insanlar ekonomik zorluklardan şikayetçi olabiliyorlar. Ancak unutmayalım ki ekonomik zorluk egemenlikten daha düşük bir mesele bence. Çünkü eğer egemenliğiniz yoksa, özgürce, hürce yaşayamıyorsanız ekonomik sıkıntılar bence sizin çok da umurunuzda olmaması lazım. Öncelikle hürriyet, özgürlük, Sivas Kongresi'ne bu vurgulanmıştı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiştik ki zaten bu söz daha sonrasında meclisin duvarına da yazıldı. Hatta meclisin açılışında Bilal Kaydı şart milletindir diye bir aslında manşetten verilmişti o günlerde. Bugün de mesela meclise gittiğinizde TBMM'ye ziyaretçiler olduysa genel kurula girerken karşınızda yazar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Eğer egemenliğimize bu kadar düşkünsek her türlü zorluğa rağmen bu bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün kıymetini daha çok bilmemiz. O dönemde emek vermiş, o dönemde bizi bugünlere getirmek için canını vermiş, canını feda etmiş şehitlerimize, hakeza binbir zorluk yaşamış gazilerimize şükranlarımızı yeniden sunmamız lazım bence. Ve onları yad etmemiz, tekrardan yüceltmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Siz hem geçmişi değerlendirdiniz hem de bugünkü Türkiye'nin durumuyla beraber güzel bir sentez yaptınız bize Salih Bey. Şimdi bir taraftan da terörsüz Türkiye'den bahsedelim istiyoruz. Çünkü bu süreç kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kurulu bünyesinde 4 alt komisyon oluşturulmuştu ve ancak komisyonların çalışma takvimi ve uygulama aşamalarına ilişkin ayrıntılar henüz tam olarak ortaya çıkmış değil. Yani bizimle tam olarak bunlar paylaşılmış değil. Ama bu ay içinde netleşmesini bekliyorsunuz ve peki sizce bu 4 komisyonun görev alanları birbirini acaba nasıl tamamlayacak? Süreç hangi aşamalardan geçecek? Ve özellikle de silah bırakma, sahadaki gelişmelerin doğrulanması ve hukuki düzenlemelerin uygulanması açısından önümüzdeki dönemde siz nasıl bir takvim öngörüyorsunuz?
0: Komisyonun ismini dikkatli baktığınızda şunu görüyorum ben. Bir metodolojik ilerleme var. Yani tam bir metot kitabından sanki bu süreç yazılmış ve hakeza dünyadaki pratikler iyi incelenmiş. ve daha sonrasında bu Türkiye özelinde yeniden reformüle edilmiş gibi. Niye? Çünkü biz kardeşim istiyoruz. Yani barışını istiyoruz.
1: Özür dilerim Salih Bey, çok özür diliyorum sizden. Bulunduğumuz yerde sabit telefondan konuşuyoruzdur herhalde, değil mi arkadaşlar? Sesiniz böyle arada bir gidip geliyor. Bilmiyorum ne yapmamız gerekiyor mu? İsterseniz tekrar bağlanalım size. Daha iyi bir ses kalitesiyle dinleyenlerimize, çünkü bu önemli konuları sizin yorumunuzda alalım. O halde siz kapatın. Biz şimdi tekrar Tuğba Sarıoğlu sizi tekrar arayacak. Belki daha sağlıklı bir iletişim kurarız. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün Milli Mücadele'nin mihenk taşı Sivas Kongresi'nin 107. yılını kutladık. Cumhurbaşkanımızın da yine bu konuda çok önemli ve çarpıcı açıklamaları var. Bizim motivasyon kaynağımızdır diyor. 4 Eylül 1919'da toplandı Sivas Kongresi ve manda ve himaye tümüyle reddedildi ve bugün soluk aldığımız, huzurla yaşadığımız Cumhuriyet'in temeli de işte o büyük, o önemli günde atıldı. Sivas'ta Türkiye tarihi için son derece önemli bir gündür ve bugünkü huzurumuzun da temel taşlarının atıldığını, o dönem atıldığını biz çok iyi biliyoruz. Evet, az sonra Salih Bey ile, Salih Kaya, bizim TRT Haber editörümüz kendisi, Salih Kaya ile tekrar telefonda bağlantı kuracağız ve terörsüz Türkiye sürecinden biraz daha söz edelim istiyoruz. Çünkü önümüzde beklediğimiz yeni haberler var. Henüz bizimle paylaşılmamış olan şeyler var. Komisyonların çalışma takvimi ve uygulama aşamasından bize Salih Bey söz edecek. Evet, Salih Kaya.
0: Haber yazımı tekrardan.
1: Evet, merhaba. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu bünyesindeki 4-6 alt komisyondan bahsediyorduk. Ve sevgili dinleyenlerimiz, önceden de dinlemiş olanlar için belki tekrara düşmemek üzere soruyorum. Hemen direkt soruya geçeceğim. Bu sahadaki gelişmelerin doğrulanması ve hukuki düzenlemelerin uygulanması açısından önümüzdeki dönemdeki sizin öngördüğünüz takvimi merakla bekliyoruz. Buyurunuz.
0: Öncelikle komisyonların bence yapısına bakalım. Çünkü daha önce de söylemiştim ilk bağlantımızda bu süreç başlamadan önce, yani terörist Türkiye süreci başlamadan önce metodolojik bir yaklaşım bence benimsenmiş. Niye diyeceksiniz? Hani alanına biraz hakim olan dinleyeceğimiz vardır. Peaceful Transition Theory denen bir teori var. Yani ne? Barışçıl geçiş teorisi. Genelde biz bu teoriyi iç savaşın olduğu coğrafyalarda ya da terör örgütleriyle mücadelenin olduğu alanlarda görürüz. Teori bize der ki ilk başta silahlı mücadele yürütülmesi lazım. Daha sonrasında müzakere süreci, daha sonrasında ise geçiş süreci. Geçiş sürecinde de teorinin bize bahsettiği şu, hukuki, sosyal ve aynı zamanda iktisadi teşebbüslerle beraber silahsızlanma süreci desteklenmesi gerekiyor. Yani teorik olarak baktığımızda bu işin böyle ilerlemesi gerekiyor. Peki komisyonlara bakalım, hangi komisyonlar var? Adli Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu var. Yani dediğimiz gibi hukuki tarafı bu. Niye önemli? Çünkü daha sonra göreceğiz takvimler yer aldın ama bir aylık süre verilmişti. Hatırlarsınız bir ay içerisinde başvuruların gerçekleşmesi lazımdı PKK terör örgütüne bağlı kişilerin. Eğer başvuru yapılmadığı takdirde bu terörist Türkiye yasasından faydalanamayacaklardı. Ki adli ve hukuki işler koordinasyon alt komisyonu bu işleri denetleyecek aslında. İkinci komisyon izleme ve tespit alt komisyonu. Ne demek bu? Sizin de bahsettiğiniz gibi hani süreç doğru silahsızlanma süreci olacak. Başvuru süreci olacak ama sahayla masa arasındaki bir uçurum olmaması lazım. Yani sadece silah bırakma süreci değil. Aynı zamanda örgütün tüm yapılarının, tüm kademelerinin de lağvedilmesi lazım. Bunu kim takip edecek? Tabii ki izleme ve tespit alt komisyonu takip edecek. Sonrasında bence en değerli komisyon bu. Sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonu. Şimdi sosyal uyum deyince biraz daha sosyolojik bir yaklaşım görüyoruz değil mi? Ama aslında sosyal uyum demek o kişilerin ya da o örgütten ayrılan teröristlerin gündelik hayata entegre edilmesi. Nasıl entegre edilecekler peki? Sadece rehabilite ederek mi, yani kültürel olarak uyumlaştırma süreci mi olacak? Bence olmayacak. Ne diyeceksiniz? Zaten onlar da Türk vatandaşı ya da Türkiye kültürünü çok iyi bilen insanlar. Temel sorun burada ekonomikti. Özellikle de 1980'lerin sonundan itibaren gelen terör örgütü belasının en çok nemalandığı unsur neydi? Bölge halkının ekonomik koşullarının batıdaki insanlara göre sözde düşük olması. Ki terör örgütü hep bunu vurgulayarak kendine teröristleri çekebildi. Kendine gönüllü teröristleri çekebilmişti. Şimdi sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonu sayesinde bölgede hangi ekonomik iştiraklar yapılabilir ki bölge insanı artık refaha kavuşsun, sosyal refah gelişsin, sosyal adalet anlayışı güçlensin. bu işleri aslında takip edecek ve bu alt komisyon yani bir ay süre

0: belli hukuki işleri aslında takip etmeyecek. Bu komisyon terörist Türkiye süreci sonuna kadar hem MGK'ya hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkan'la toplanan komisyona hep bir briefingde bulunacak, hep bir girdi sağlayacak. Son olarak da Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Ya bu komisyon en çok bence ismini söylediğimizde zihnimizde canlanan komisyon. Niye? Çünkü terör örgütünün elindeki mevcut silahları bırakması lazım. Niye diyeceksiniz? Ya çok basit tabii ki. Yani terör örgütü silahlanmaya devam ederse, silahı olursa nasıl lağvedilebilir ki diyeceksiniz, ama Irak'taki sürece baktığımızda biz, yani Irak'ta Peşmerge ve aynı zamanda PKK'nın Irak kolu arasındaki denklemde PKK'nın Irak kolu silahlarını bırakmamıştı. Peşmerge entegre edilmek istemişti. Ve günün sonunda ne oldu? Hala PKK Irak'ın kuzeyinde zaman zaman eylemlerde bulunabiliyor. Demek ki ortada silah varsa bir terörsüzleşme ya da bir terörden arındırılma süreci maalesef işletilemiyor. Ki işletilmeye kalkıldığında Irak'ta gördüğümüz gibi, velev ki o örgütü olmasın, o örgütün adı altında çeşitli provokatif eylemler yapılabiliyor. Bu süreci baltalıyor ister istemez. Bundan ötürü bu son komisyon, yani Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun işleri de oldukça değerli olacak.
1: Evet, şimdi Amerika'nın da Suriye politikası ile ilgili özellikle son dönemde Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladığını görüyoruz. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'dan dönerken uçakta gazetecilere şöyle bir şey söyledi. Amerika'da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı ifadesini kullandı. Peki Cumhurbaşkanı'nın daha önce verdiği terör defteri artık kapanmalı mesajı var ve bir de Ankara-Şam ilişkileri ve Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından acaba bunu nasıl okumamız gerektiği sorusu var aklımızda.
0: Ya şu soruyu bence soralım öncelikle. ABD bir büyük güç rekabetine girecekse, ki girecek gözüküyor, Orta Doğu'da hangi aktöre güvenebilir? Bu soruyu bence zihinlerimize yerleştirmemiz lazım. Doğru. İran'a mı güvenebilir? Hayır. Şu an savaştı zaten. Suudi Arabistan'a mı güvenebilir? İktisadi açıdan evet belki. Suudi Aramco ile derin ilişkileri var ama sahaya baktığımızda Suudi Arabistan'ın çok da etkili bir aktör olmadığını görüyoruz. Hem askeri açıdan hem diplomatik açıdan. Katar'a mı güvenebilir? Katar'a da güvenemez. Niye diyeceksiniz? Sadece diplomatik gücü var. Birleşik Arap Emirlikleri mi? Ekonomik ve diplomatik gücü var. Geriye tek aktör kalıyor. Türkiye. Ha, Mısır diyenler olabilir aramızda ama Mısır Soğuk Savaş'ın ortasından itibaren, yani Bağımsızlar Hareketi'nden günümüze kadar hem ABD hem Sovyet Rusya hem daha sonrasında Çin, hakeza Hindistan'la da iş gören bir ülke. İş gören bir aktör. Yani ne demek bu? Bağlılıkları, yani alliance'ları, commitment'ları, yani taahhütleri çok hızlı değişebilen bir aktör Mısır. O zaman geriye sadece Türkiye kalıyor. Peki Suriye denklemine baktığımızda Washington'dan gelen açıklamalar hep Suriye'nin kalkındırılacağı, Suriye'nin sisteme dahil edileceği yönündeydi. Peki Suriye size niye bir anda sisteme dahil edildi? Cevap şu: ABD 1952'den günümüze kadar, yani Suriye'deki ilk devrimin olduğu andan itibaren günümüze kadar hiç zaman Suriye'de bu kadar güçlü olmamıştı. Ne demek bu? Suriye soğuk savaş yıllarından bugüne kadar hep ABD karşıtı ideolojileri benimsemişti. İlk başta komünizm benimsemişlerdi. Daha sonrasında Baba Esad geldiğinde ABD'den yana olmaktan ziyade Rusya'yla ve Çin'le çok yakın ilişkiler yürütmüştü. Hakeza İran'la. Ondan sonrasında Beşar Esad geldiğinde, Beşar Esad'ı zaten biliyoruz, Rusya ve İran'la çok yakın ilişkileri vardı. Hakeza Çin'den de destek alıyordu. ABD 8 Aralık devriminden sonra ilk defa Suriye'de bir ortam buldu. Ve bu ortamı koruyabilmek, bu ortamı muhafaza edebilmek için bölgedeki istikrarı da sürdürmesi gerekiyor. Çünkü Suriye kalkınacaksa, yeniden imar edilecekse bölge devletlerinin de yardımına ihtiyacı var. İstikrarı bölgede kim destekliyor? Türkiye destekliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan destekliyor. Hakeza Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Biz 8 Aralık devriminden sonrasındaki açıklamanın hepsini gördük. Suriye bizim komşumuz, onları bırakamayız. Çünkü Türkiye'nin Suriye ile beraber hub oluşturup, yani merkez oluşturup, gerek enerji diplomasisi alanında gerekse koridor diplomasisi alanında bir merkeziyet, yani bir ağırlık merkezi oluşturmak istiyor. Ki Suriye'nin geçen enerji boru hatlarına baktığınızda hem Körfez boru hatları hem Mısır'dan gelen boru hatları Suriye'de kesişiyor. Türkiye nasıl olmayı hedefleyecek? ABD sadece Suriye'deki kozunu kullanmak istemiyor. Aynı zamanda Rusya'nın da elini zayıflatmak istiyor. Çünkü Rusya doğalgazı ve petrolü, biz de hep zikrettik bunu, Ukrayna Savaşı'ndan itibaren AB'nin, Avrupa Birliği'nin, Avrupalı devletlerin en büyük yara aldıkları yer, en büyük zayıflıkları. Türkiye ve Suriye sayesinde bu zayıflığı da ABD ortadan kaldırmak istiyor. Ki terörist Türkiye süreci Türkiye'de başladı doğru, ama ilk tamamlandığı yer, hatırlayalım, Suriye oldu. YPG terör örgütü ilk kendini Suriye'de feshetti. Çünkü PKK dediğimiz sadece aklımızda Türkiye'deki PKK, Irak'taki PKK ya da PIJAK, İran'daki PKK değil. Asıl güçlü olduklarını

0: merkez Suriye'deki yerdi. YPG PYD yapısıydı. Bu kendini lağvedince aklına şu soru geldi. Terörsüz Türkiye acaba terörsüz bölgeye mi evriliyor? Evet, evriliyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten bu haberi sevinçle karşıladığını belirterek dedi ki terörsüz Türkiye sürecinin hedefi terörsüz bölgedir. Bölgemizde artık kan ve gözyaşını görmek istemiyoruz. Artık çocuk seslerini, çocuk çığlıklarını duymak istemiyoruz. Biz çocukların neşesini duymak istiyoruz dedim. Bu bence çok değerli bir yaklaşım. Çünkü Türkiye ve Suriye'nin kaderi zaten belirli. Ortak tarihten beri bu böyle. Hatırlarız hatta Osmanlı idaresine baktığımızda Suriye vilayeti dediğimiz yer bugün Lübnan'a yakın olan bir parça aslında. Halep vilayeti, vilayeti Şam ve Halep vilayeti aslında iki vilayet. Bu iki vilayet Osmanlı'nın merkezi hükümetine bağlı olan vilayetler. Hani Osmanlı'daki yönetim tarzını bilenler bilirler. Bir vilayetlerin bazıları adem merkeziyetçi olarak yani merkezin ötesinde kendileri özerk bir yapıdadır. Bazı vilayetler ise merkeze bağlıdır. Yani Suriye o kadar aslında tarihimizde bize yakın olan bir coğrafya. Biz o coğrafyayı yeniden keşfediyoruz. Yeniden o eski bağlarımızı hatırlıyoruz. Ve bunu yaparken de abiymiş gibi yaklaşmıyoruz. Bence bu da çok değerli. Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı çok çok değerli. Niye diyeceksiniz? Abiymiş gibi yaklaştığımızda hep bir alt üst ilişkisi oluyor. Ama biz kardeş gibi yaklaştığımız için, eşit olarak yaklaştığımız için dostluk bağlarımız, kardeşlik bağlarımız daha da derinleşiyor. Ve dış politikada birbirimize elan, yani birbirimizden hizalanarak daha güçlü bir pozisyon elde edebiliyoruz. Hem Suriye olarak hem Türkiye olarak.
1: Peki Salih Bey, bir son soru sormak istiyorum size. Biz açıkçası merak ediyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında da karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ve Rusya Devlet Başkanı Putin iki ülkenin anlaşmaya varması gerektiğini de duyuruyor. Ve bunun içinde bir şans bulunduğunu hala söylüyor. Sizin yorumunuzu merak ediyoruz bu konuda. Acaba sizce Rusya-Ukrayna arasındaki bu saldırılar arasından bir barış çıkacak mı?
0: Rusya'nın şu an nefes tükenmiş durumda Yasemin Hanım. Niye nefes tükendi? Rusya bu savaş başlamadan önce nerelerde boy gösteriyordu? Nerelerde bayrak açıyordu? Hatırlayalım. Mali, Libya, hakeza Mısır'ın ordu modernizasyonu, yani Mısır diyelim biz. Suriye'de bayrak gösteriyordu. Hakeza Orta Asya'da çok güçlüydü. Orta Asya Türk devletlerini nüfuz altında tutabiliyordu. Bunun yanı sıra Baltık'ta bir tehdit oluşturmadığı için kendi ticaret yollarını rahatça yüzdürebiliyordu. Ancak Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Rusya ilk Mali'den çekildi. Wagner grubunu hatırlayalım. Sonra Libya'dan çekildi. En sonunda da Suriye devrimi olduğu zaman, olduğu sıralarda Esad hükümetine desteğini tamamen çekti katil Esad'a ve Laskey'i boşalttı. Rusya tarihinde ilk defa sıcak denizlere inmişti. Ve bu kozunu, bu avantajını kaybetti. Şimdi günümüze geldiğimizde yani bu kadar büyük bir kayıp var aslında, stratejik kayıp var. Putin niye savaşı bitirmek istiyor? Gerçekten nefes tükendi çünkü savaşın ilk 2 yılında, hatta 2,5 yılında diyelim daha doğrusu, yani Şubat 2024'ten neredeyse Ocak 2026'ya kadar hep Türk kökenli Rus vatandaşları cepheye gönderildi. Başkürdistan'dan gönderildi, Yakutistan'dan gönderildi ve bu da ister istemez Rusya içerisindeki Türk kökenli cemaatlere, cemaatlerde bir kızgınlık duygusu oluyor. Bir tehlikeli olduğunu ben hatırlıyorum ya da hatırlıyoruz. Soğuk Savaş'ın sonunda 1979'da Afganistan'a Sovyetler müdahale ettiğinde hatırlayalım. En çok diğer etnik kökenlerden asker göndermişti ve daha sonrasında Soğuk Savaş'ın aslında bitmesine sebebiyet veren şey Rusya'nın içerisindeki bu etnik azınlıklarını ayağa kalkmasıydı, başkaldırısıydı. Yine aynı şekilde Rusya çok parçalı bir mozaik, bir puzzle gibi düşünebiliriz. Bu puzzle'ın parçaları İsyan etmenin eşiğine gelmiş durumdalar. Putin güçlü bir figür olarak gözükse de Rusya'nın içerisindeki sosyolojik kırılganlık Putin de artık barışmaya mecbur etmek durumunda gelir. Evet. Bu tarafına bakalım. Onlar da kendi insani kaynaklarını, iktisadi kaynaklarını tüketme noktasına geldiler. Ve artık bir onurlu çıkış iki tarafta bulmak istiyor. Ancak Rusya'nın hedefleri belli. Kırım'ı istiyor. Luhansk ve Donetsk bölgelerini de elde etmek istiyor. Ancak Ukrayna'da bu kadar Rusya'yı tüketmişken, bu kadar stratejik olarak yormuşken Rusya'ya bu iki bölgeyi vermek istemiyor. Hatta üç bölgeyi vermek istemiyor. Düğünün bölümünün savaşlar devam ediyor. Ve Rusya artık Ukrayna olan desteği içerisinde geçebilir. Özellikle önümüzdeki günlerde şu konuyu duyacağız. Rusya taktik nükleer silah kullanacak mı, kullanmayacak mı? Ukrayna'da kullanmayacak bence. Bunu Ukrayna'ya destek veren çevre ülkelerde kullanabilir. Baltık Denizi çevresinde, Polonya'da. Ve ilginç bir şekilde İngiltere-Ukrayna ilişkilerinin bu kadar sıkılaşması, özellikle de İngiltere-Ukrayna arasındaki yapay zeka anlaşmasını takip eden süreçte Rusya'nın rahatsız olması önümüzdeki günlerde belki Rusya-Ukrayna savaşının Rusya-İngiltere rekabetine dönüşeceğini göreceğiz. Evet. Ve burada hem

0: AB için çok tehlikeli. Hem de dünya siyaseti için çok tehlikeli.
1: Evet. Salih Bey, çok teşekkür ederiz. İnşallah bir sonraki görüşmemizi biraz açıkçası daha size sormak istediklerimiz vardı ama sesle ilgili bir problemimiz var. Dinleyicimizi rahatsız etmek istemiyoruz. Sizi stüdyomuzda ağırlayıp bu
0: İnşallah.
1: konuları detaylı bir şekilde sizinle yeniden konuşmak isteriz. Eksik olmayın Salih Kaya.
0: İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Hoşçakalın. TRT Haber editörü Salih Kaya ile birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Telefon bağlantısındaydı kendisi. Songül Salman, Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırlıyorlar programı. Berkay Yıldız'la çalıştık teknik masada. Ve bugün de sabah ajansını nihayetlendiriyoruz. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için memleket

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Güzel Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladım.

Başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün modern şehrin gürültüsünde kaybolmuş iki yaralı ruhun masalsı ve dokunaklı iyileşme hikayesinden Balıkçı Kral filminden söz edeceğiz. Robin Williams trajik bir olay sonrası aklını yitirmiş ve kendini bir şövalye sanan Evsiz Perry rolüyle karşımızda. Film, yaptığı bir hata yüzünden hayatı kararan radyo programcısıyla Perry'nin yollarının kesişmesini, vicdan azabının ve sevginin iyileştirici gücü üzerinden anlatır. Robin Williams, Perry karakteriyle hem çocuksu bir neşeyi hem de derin bir acıyı aynı anda sergileyerek izleyiciyi resmen büyüler. Onun New York sokaklarını bir masal diyarına çeviren hayal dünyası aslında gerçek dünyanın acımasızlığından kaçıştır. Yönetmen Terry Gilliam filmi gerçeklikle fantazi arasında ipince bir çizgide yürütür. Perry ve arkadaşı kendilerini ararken aslında birbirlerinin de eksik parçalarını tamamlarlar.

Film, hayatta bazen en büyük kahramanlığın bir başkasının yarasına dokunmak, o yarayı iyileştirmek ve ona yeniden gülmeyi öğretmek olduğunu hatırlatır. Çünkü belki de toplumun dışladığı bazı insanlar aslında kalbi en temiz olanlardır. Filmde bu düşünce müthiş bir görsellikle verilirken, dostluğun ve fedakarlığın getirdiği o iç huzur, en karanlık geçmişin bile sevgiyle aydınlanabileceğini de gösterir. Yakın dönemde hayatını kaybeden usta aktör Robin Williams'ın o buğulu bakışları ve samimi gülümsemesi sinema tarihinde

0: umudun en güzel simgelerinden biri olarak daima hatırlanmaya devam edecek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık, bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır, dedi. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı, ihmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazındaki arama çalışmaları 6. gününde. Kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 10'a yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Böylece yaklaşık 4,5 ayda 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu 40 faili meçhul dosyası çözüldü. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. MASAK incelemelerinde zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkette şüpheli işlem tespit edildi.

saldırılarını değerlendirdi. Levy, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik etnik temizlik girişimi olduğunu söyledi. Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor. Konut satışlarında zorunlu deprem sigortası poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulamasını 5 Eylül itibarıyla sona erdirecek düzenlemeyle evini satan vatandaşlara kullanılmayan süreye ait primleri iade edilecek. Ve spor, filenin sultanları yarı finalde. Ay Yıldızlılar 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kalan milli takım, 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi. A milli kadın voleybol takımımız final yolundaki son virajda yarın Türkiye saatiyle 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Maç TRT1'den naklen yayınlanacak. İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda perde kapandı. 25 ülkenin temsil edildiği organizasyonda Türkiye 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz madalya kazandı. Milliler organizasyonu madalya sıralamasında İtalya'nın ardından ikinci tamamladı. Toronto'da düzenlenen kapanış töreni görkemli ışık, ses ve havai fişek gösterileriyle sona erdi. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın perdesi bugün açılacak. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyonda 16 takım yer alacak. A milli kadın basketbol takımı Dünya Kupası C grubu ilk maçında bugün Belçika ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak Belçika-Türkiye maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 29, Tiran 35, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 30, Üsküp 32, Saraybosna 27, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 27, Viyana 32, Bern 31, Sofya 27, Bakü 31, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 25, Amsterdam 23, Brüksel 23 ve Kopenhag 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

ile mesaj yayımladı. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık, bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır, dedi. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı, ihmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu, gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Böylece yaklaşık 4,5 ayda 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu 40 faili meçhul dosyası çözüldü. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. MASAK incelemelerinde zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkette şüpheli işlem tespit edildi. Şirketler hakkında el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında 3 ayrı suçlama kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. İsrail, Gazze'de ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimleri yoğunlaştı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy, Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Batı Şeria'da artan saldırılarını değerlendirdi. Levy, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik etnik temizlik girişimi olduğunu söyledi. Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor. Konut satışlarında zorunlu deprem sigortası poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulamasını 5 Eylül itibarıyla sona erdirecek düzenlemeyle evini satan vatandaşlara kullanılacak.

hakkını da garantiledi. A Milli Kadın Voleybol takımımız final yolundaki son virajda yarın Türkiye saatiyle 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Maç TRT1'den naklen yayınlanacak. İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda perde kapandı. 25 ülkenin temsil edildiği organizasyonda Türkiye 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz madalya kazandı. Milliler organizasyonu madalya sıralamasında İtalya'nın ardından ikinci tamamladı. Taranto'da düzenlenen kapanış töreni görkemli ışık, ses ve havai fişek gösterileriyle sona erdi. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın perdesi bugün açılacak. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyonda 16 takım yer alacak. A Milli Kadın Basketbol takımı Dünya Kupası C grubu ilk maçında bugün Belçika ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak Belçika-Türkiye maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 29, Tiran 35, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 30, Üsküp 32, Saraybosna 27, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 27, Viyana 32, Bern 31, Sofya 27, Bakü 31, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 25, Amsterdam 23, Brüksel 23 ve Kopenhag 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Efendim, bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve mikrofon başında ben Mustafa'ya, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizi dinleyen, siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den ya da TRT Dinle uygulamasından, TRT TSR kanalından dinleyebiliyorsunuz kıymetli dinleyicilerimiz. Efendim, insanoğlu tarih boyunca yaratıcısını tanıma, huzur bulma ve Allah'a daha yakın bir kul olabilme arayışında oldu. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yere sahip olan tarikatlar da bu manevi yolculukta insanlara rehberlik etmeyi amaçlamıştır. Programımızın bu bölümünde tarikatların İslam dünyasındaki yeri, insanın manevi eğitimindeki rolü ve Allah'a ulaşma arayışındaki anlamı üzerine konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun.
0: Efendim, programımızın bereketli olması için her zaman olduğu gibi sözlerin en güzeliyle, Allah'ın sözleriyle başlıyoruz programımıza. Enfal suresi 45, Tövbe suresi 119 ve Hucurat suresi 13. ayetleri Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan dinliyoruz.

0: Sadakallahu'l-azim.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Enfal Suresi 145, Tövbe Suresi 119 ve Hucurat Suresi 13. ayetleri dinledik. Allah razı olsun. Sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam.
0: Amin cümlemize.
1: Tekrar hoş geldiniz.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Bugün tarikatların İslam dünyasındaki yerini, insanın manevi eğitimindeki rolünü ve Allah'a ulaşma arayışındaki anlamını konuşacağız. Konumuza geçmeden önce biraz önce dinlediğimiz ayetlerin anlamlarıyla başlayalım. Buyurunuz kıymetli hocam.
0: Evet, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da bize göndermiş olduğu Hazreti Peygamber Efendimizin maneviyatıyla bizi fevkalade süslemiş. Bir kulun Allah'ın rızasını kazanma noktasında neye ihtiyacı var ise o Kur'an'da Allah'ın yasası olarak, kanun olarak yer almış. Bizi mahcubiyetten, muhtaçlıktan kurtarmak adına da Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'i peygamber olarak seçmiş ve vahyini Hazreti Kur'an tümüne birden kelam-ı ilahi Hazreti Kur'an üzerinde ayet ayet göndermiş. Dolayısıyla bizim Allah'ın rızasını kazanmada herhangi bir sıkıntımız yok aslında. Yolların hepsi açık. Neye ihtiyacın varsa Kur'an'a müracaat ettiğinde ve Resulullah'ın Kur'an'ı yaşama biçimine, metoduna müracaat ettiğinizde zaten Allah'ın rızasını kazanmış oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Buna rağmen Allah'a daha farklı yaklaşmak, gönülleri huş etmek, coşkun bir gönülle Allah'a ulaşmayı arzu edenler, nereye baksa Allah'ı gören gözlerin kalbe vurduğu manevi damga ve yüreğindeki o manevi titreşimle Cenab-ı Hakk'a farklı yollardan ulaşmayı denemek adına bir takım yollar ortaya çıkmış. Bunların adına da tarikat diyoruz.
1: Tarikat zaten güzel yol demek.
0: Evet.
1: Tarik yol demek.
0: Tarik yol
1: Allah'a
0: demek.
1: Giden yol.
0: Allah'a giden yol
1: evet.
0: Demek. Bir taraftan Kur'an'ın emirlerini yaşama biçimi Resulullah'ın gösterdiği yoldu ama. Resulullah'sız bir kere her zaman söylüyoruz. Günümüzde Resulullah'sız Kur'an'ı anlatmaya gayret edenlere karşı hakikaten öfkemiz var. Çünkü yanlış yapıyorlar. Yani onlara bırakırsanız, eğer onlarla mücadele etmezseniz,

0: sanki Hazreti Resulullah gibi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi peygamber gelmemiş gibi olacak neredeyse. Bu dünyada İsa'yı unutturanlar gibi, Musa'yı, gerçek Musa'yı ve ilahi emirlerini unutturanlar gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da bu ümmete unutturmak istiyorlar adeta. Yani adına bir takım hurafeler, bir takım bid'atler, isimler koymak suretiyle en büyük sıkıntımız bu bizim.
1: Buna bir kılıf da var.
0: Evet.
1: Allah'la kul arasına kimse giremez
0: Giremez.
1: diyorlar.
0: Hazreti Peygamber zaten Allah'la kulun arasına girmiyor. İnanç noktasında Allah'la kulun arasına kimse giremez. Tamam, iman noktasında eyvallah. Ama imanını kavileştirmek, kuvvetlendirmek için uygulama metotlarına bakmak lazım. O uygulama metotlarını da Hazreti Peygamber Efendimiz yaşamış.
1: Değil mi?
0: Tabii biz ona uymazsak gerçek yola ulaşamayız.
1: Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde namaz kılın diyor.
0: Evet.
1: Ancak namazın nasıl kılınacağını tarif etmiyor. Bunu Efendimiz'den öğreniyoruz.
0: Aynen oradan öğreniyoruz. Fakat biz insanlara bunu bir türlü anlatamıyoruz. Temel felsefede bir numarada Allah inancı var. Bir kulun Allah inancının sağlam olabilmesi için peygamberi yolun dışında başka bir yol yoktur. Çünkü benim imanımı benim kuvvetlendirmem gerekiyor. Neyle kuvvetlendireceğim? Namaz kılacağım, kuvvetlendireceğim. Oruç tutacağım, kuvvetlendireceğim. Varsa imkanım zekat vereceğim, kuvvetlendireceğim. Varsa imkanım hacca gideceğim, kuvvetlendireceğim. Allah'ın diğer emir ve yasaklarına riayet etmem gerekiyor. Kesinlikle olması gereken bulunduğum toplumda daima iyi ve iyilerden olman gerekiyor. Bunun adına biz takvalık diyoruz.
1: Evet.
0: İyi insan olmak, iyi işler yapmak, herkesin senden razı olduğu ve dua ettiği bir kişiliğe bürünmek, şahsiyete bürünmek. Maddi ve manevi.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da hiçbir zaman, hiçbir ayetinde tarikat gibi herhangi bir özel ayet indirmemiştir. Bir kere bunun altını çizelim. Bazı insanlar ister istemez toplumda tarikatlara karşı bir öfkesi oluşuyor.
1: Ön yargı var.
0: Ön yargı var.
1: Evet.
0: Haliyle Kur'an'da tarikat yok diye bir savunmaya geçiyorlar. Tamam, doğru. Allah'ın öyle bir özel ayeti yok. Ama Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma yolunda kulların azmini artırmak amaçlı bazı ayetler okuduk mesela. Bu ayetlerden bir tanesi diyor ki, ey iman edenler, kesinlikle iyilerle beraber olun. Yani sadıklarla beraber olun. Yani doğru insanlarla beraber olun. Ne demek istiyor burada? Diyor ki, ahlaki bakımdan fevkalade iyi insanları araştırın, onlarla dost olun, onlarla arkadaşlık kurun, onların meclisine koşun, onlarla hemhal olun. Çünkü onlar sizi hiçbir zaman Allah'ın hoşuna gitmeyen ne bir yere götürür, ne de bir damla bir şey içirir. İyi insanlarla beraber olun. Bir başka ayet-i kerimede, İnne ekremekum indellahi etkâküm. Allah katında en değerliniz takvaca üstün olanınızdır. Yani yine iyilik üzere olun demek istiyor Cenab-ı Hak. Yine iyi insanlarla beraber oturun kalkın demek istiyor Cenab-ı Hak. Namaz kılanlarla oturun. Gerçek manada oruç tutanlarla oturun kalkın. Allah'ın verdiği rızıktan Allah yolunda harcayanlarla birlikte olun. Samimi olun. Güzel sözler sarf eden insanlarla beraber olun. Sizi ahlaksızlığa sevk edecek, sizi Allah'ın kulluğundan dışarı attıracak herhangi bir şeyle uğraşmayın, o uğraşanlarla da beraber olmayın diyor Cenab-ı Hak. O zaman kurtuluşa ereceğiz. E peki bu doğrulukları uygulama metodunda kim uygulamış? Hazreti Resulullah. E biz Resulullah'ın yoluna girmezsek, o yola gerçek manada Allah'ın koyduğu gerçek yol olan, tarik olan o yola girmezsek, ki onun adına bir sünnetullah diyoruz. Sünnetullah ne demek? Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın emir ve tavsiyelerine uyan, bunu uygulama metodu haline getiren ve ümmetine bunu öğreten Hazreti Peygamber'in yolu demektir.
1: Evet.
0: Başka bir yol yok. Peki bu tarikatlar dediğimiz, onlar nereden çıktılar, nasıl oldular? Bir tanesini örnek verelim mesela, Nakşiler diyelim. Tasavvuf tarihçileri Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'e atfediyorlar. Dolayısıyla Allah'ı temiz bir mekanda, tahir bir mekanda yalnız kaldığınızda Allah ile hemhal olmayı başarmak. Allah'ın ismini ya da 99 esmasından ya da hepsini ya da esmalarından bir ya da birkaçını. habire zikret.

0: Bu neyi kazandıracak bize? Kalpteki kirleri temizleyecek. Bizim beynimizdeki, aklımızdaki, şuurumuzdaki, bilinçaltımıza yerleşen Allah'a olan inancımızı daha üst seviyelere taşıyacak. Yaptığımız bir takım yanlış hatalar, kusurlar var ise o esmalarla birlikte tevhid bayrağı altında olmak, hem de varsa günahlarımızdan arınmak, bedensel, ruhsal, kendimizi temize çıkarmak, pak eylemek için var. Olgunlaşmak için var. Yani kirlerden, paslardan kendimizi arındırmak için var.
1: Evet.
0: Peki bunu nerede yapabiliyoruz? İstediğiniz yerde yapabilirsiniz. Arabada giderken de zikredebilirsiniz. Uyumazdan evvel de yatağınızın başucunda bir tesbihiniz vardır. Parmak boğumlarınız yeter size aslında ama tesbih çekerek gecenin o manevi atmosferine uykunuzu daha güzel uyumak adına kendinize bir iyilik yapmış olursunuz. Yahut bir topluluklar vardır. O topluluğun bir adı vardır. Nakşibendi tarikatı.
1: Evliyaullah'ın büyüklerinden Şah-ı Nakşibendi
0: Efendi
1: Hazretlerinden geliyor.
0: Hazretlerinin yolu. Yine bu
1: Evet.
0: Hazreti Ebubekir Efendimiz'e dayanıyor ama.
1: Kadiriler ise yine Evliyaullah'ın büyüklerinden Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen torunu Pir
0: Evet.
1: Abdülkadir Geylani Hazretlerinden geliyor.
0: Evet. Rufailer var.
1: Ahmet er-Rıfai
0: Rufai
1: Hazretlerinden
0: Hazretleri var.
1: geliyor. Evet.
0: Bunlar hakikaten yani bulundukları topluma hep güzellikler saçmışlar. Bir kirlilik getirmemişler. Bizim insanımız tarikat deyince aklına başka şeyler geliyor. Bunlar işte devleti yıkacaklar diye geliyor. Bir takım şeytani alametler ortaya çıkacak hesapları yapılıyor. Halbuki alakası yok. Gerçek tarikatların ana amacı seni, beni, kendisini başta tertemiz pak eylemek. Tarikatların şeyhleri çok önemli. Şeyhler
1: Evet.
0: çok önemli.
1: Kıymetli hocam, tabii her yapıda olduğu gibi doğru anlaşılması gereken noktalar, dikkat edilmesi gereken hususlar var. Sosyal medyada ve televizyonlarda da maalesef kötü örnekleri var. Bu
0: Evet.
1: kötü örnekler sanki gerçek tarikatmış gibi insanlara anlatılıyor.
0: Evet. Yani şöyle bir şey. Şimdi insan herhangi bir tarikat kurabilir. Ben de kurabilirim. Siz de kurabilirsiniz. Yani bunun tarikat denince akla zaten İslam geliyor, din geliyor, Kur'an
1: Evet.
0: geliyor, Allah geliyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geliyor. Ama siz başka bir yol kurabilirsiniz. Yani komünist diye uzanan bir tarikat kurabilirsiniz. Ateist diye uzanan bir tarikat kurabilirsiniz. Zaten tekim var yani. Adı belki tarikat değil ama öyle oluşumlar var yani günümüz dünyasında. Son günlerde bir takım olaylar var. Haberlerde bunu görüyoruz tabii. Biz onların hakkında şu anda bir şey diyecek durumda değiliz. Dolayısıyla hukuki yönden bir takım olaylar var. Biz onlar için eğer kötü yolda iseler dua ediyoruz. Allah'ım sizi ıslah eylesin. Allah'ım sizi ıslah eylesin. Allah'ım sizi ıslah eylesin. Bakınız devlete, buranın altını çizelim hemen. Devlete, millete, hukuka, birliğe, dirliğe, barışa, sevgiye, adalete karşı olan her oluşum kesinlikle reddedilmesi gereken oluşumlardır. Kesinlikle ve kesinlikle. Çünkü birliğimizi bozar, dirliğimizi bozar. Hele biz Müslümanlar çabuk aldanırız. Çabuk aldanırız yani. Maddi ve manevi sömürülürüz. İslam denilince akla merhamet geliyor. Acıma hissi geliyor. İyilik hissi doğuyor. Güzellik hissi doğuyor. Ben kendi yüreğimi, kendi kalbimi mutmain bir hale getirebilmem için birilerine el olmam lazım.
1: Elbette.
0: Benim bu el oluşumun farkına varan bir takım iblis çevreleri İslami manada hizmetler yapacağım diye ortaya çıkmış olabilir ve sizi kandırabilir ve sizi madden ve manen çökertebilir.
1: Art niyetli kişiler insanların bu duygularını istismar ediyorlar.
0: Evet, kesinlikle
1: Maalesef.
0: kesinlikle bu böyle. Şimdi bakın ben size birkaç tane tarikatların niçin var olduğunu, ne olması gerektiğine dair onların görevleri nedir? O konuyla ilgili bir takım konular arz edeyim. Mesela gerçek manada tarikatların temel felsefeleri bir, vahdeti vücut. Yani varlığın birliği, Allah'ın bir olduğuna kesinlikle iman, şehadet etmek ve emirlerini uygulamak. Diğer yandan kişi kendi nefsini terbiye ederken aynı zamanda yanına gelmiş bir kardeşinin de ihtiyacına bu manada cevap vermesi demektir. Zaten siz özel ve güzel şekilde yaşamazsanız bundan güzel bir yol doğmaz. Mutlaka sizi Allah'a ulaştıracak. Yani orada insan minsan af buyurun hayvan mayvan.

0: hayvan değil. Evrende benim işim yaşarken Allah'ın kullarına iyilik yapmak. Benim görevim bu. Rabbin rızası orada. Diğer ibadetlerim beni ilgilendirirken toplum içinde de Allah'ın kullarına daima hayırlı sözler sarf etmek, hayırlı yollar göstermek, iyilik üzere olmak, demin arz etmeye çalışmıştım. Nefis terbiyesi yapmak, riyazet tutmak. Bu ne demektir? İnsanın bencil arzularını, öfkelerini ve kibrini kontrol altına alması demektir. Nefsin riyazeti budur. Bir başkası kamil insan, yani olgun insan. Oradaki hedef ne? Güzel erdemlerle donanmış, vicdanlı, alçak gönüllü ve merhametli bir insan modeli ortaya koymak. Gerçek tarikat erbapları, tarikat şeyhleri hep şöyledir. Başları yerdedir, daima gülümserler, kahkahaları yoktur, tebessüm halindedirler ve etrafına gelen insanların dertlerini, sıkıntılarını dinlerler. Gerek bizatihi kendisi, eğer kendisinde bu yoksa maddi ve manevi bu kişilerin ihtiyaçlarını gidermek üzere birilerine havale eder. O birileri de o gelen kişilerin derdini anlar, bilir, ona göre ona bir derman olur.
1: Evet. Sanki onların hayatına baktığımızda Peygamber Efendimiz'den ve Sahabe-i Kiram Efendimiz'in hayatlarından kesitler görürüz.
0: Tabii, aynısı yani. Resulullah'ın yolu.
1: Evet.
0: Başka bir yol yok. Bir başkası aşk ve marifet. Şimdi Allah'a korkuyla değil, derin bir sevgiyle yaklaşmak. Biraz bizim kabahatimiz var. Yani alimlerin, kürsüdeki alimlerin, hoca efendilerin yıllarca Allah korkusu, Allah korkusu, Allah korkusu, Allah korkusu, cehennem, cehennem, cehennem, cehennem, nar, nar, nar, nar, ateş, ateş, ateş diye milleti korkuttuk. Bu korkuyu verirken aynı zamanda Allah'a olan sevgiyi, Allah'ın bize karşı olan merhametini, Allah'ın bize olacak olan sevgisini, bunu çok işlemedik biz. Ya çok cenneti anlatmadık biz. Genelde cehennemi anlattık biz. Dolayısıyla bazı insanlar korkudan Allah'a yaklaştılar. Fakat bu korkudan yaklaşmak da imanda yara açtı. Korkudan Allah'a yaklaşmak o kişinin imanında yaralar açtı. Dengeleyemedik. Dengeleseydik, aşkı ve marifeti dengeli olarak aktarsaydık, anlatsaydık, yaşasaydık ve yaşatsaydık, günümüz dünyasında Allah'a olan muhabbetten Muhammed zaten hasıl olurdu. Dolayısıyla Muhammed'in yolu Allah'ın yolu olduğu hesabıyla zaten kişi Allah'ın rızasını kazanma yolunda büyük mesafeler kaydetmiş olurdu. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bizim umursamamız işte. Biz Allah'ı yakan, yıkan, işte sel üreten, afet üreten, deprem üreten, falan yapan, filan yapan bir haşa, estağfurullah.
1: Halbuki
0: Evet.
1: müjdeleyici ayetler çok fazla.
0: Evet.
1: Allah'ın ne kadar rahmet ve merhamet sahibi olduğuna dair o
0: Tabii.
1: kadar çok örnek var ki.
0: Yani bir de şu var, biz bencillik içerisinde hala kıvrandığımız için Allah'ın rahmetinin özüne varamıyoruz.
1: Evet.
0: Benciliz biz. Kendimize de benciliz, dışarıya da benciliz. Dolayısıyla ilahi rahmeti sıkıştığımız zaman
1: Evet.
0: umuyoruz.
1: Muhterem hocam,
0: Evet.
1: isterseniz tam burada
0: Evet.
1: sohbetimize bir virgül koyalım. Sizden bir ilahi dinleyelim.
0: Hay hay.
1: Sevgili dinleyicilerimiz için ne okuyacaksınız?
0: Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin sözlerinden beste yapmıştık. Hüseyin'i, içinde uşakları da olan Hüseyin'i bir eser okuyayım.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamıza Bendir'de Ahmet Enes Şavran eşlik ediyor. Şimdi birlikte dinliyoruz.
2: Bu güzel şiirin iki dörtlüğünü okuyayım önce de.
0: Beni çok duygulandırıyor Mustafa Bey bu şiir. Ta 1994'te nasip oldu, bestelemiştim. Ve günümüzde de hiçbir yerde yok bu eser. İnşallah bir hazırlık yapıp onu müminlerin gündemine taşıyacağım inşallah.
1: İnşallah.
2: Benim maksudum alemde değildir. Lakin illahu. Bu benim gönlüme sultan değildir. Lakin illahu. Değildir huri ve gilman. Ne cennet, ne köşk, ne de rıdvan. Bu benim derdime derman değildir. Lakin illahu. Anın nakşi hayalinden cihan bir zerre olmuştur. Nazar etsen o zerreden görünmez lakin illahu. Bu bayramı eğer idrak edersen sen bu alemde, bu sırrın sırrına kimse eremez. Lakin illa hu. Allah Allah. Evet, bismillah.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam ağzınıza sağlık.
1: Allah razı olsun, teşekkür ederim.
0: Tasavvuf geleneğinde önemli bir yere sahip olan tarikatları konuşuyoruz bugün. Kıymetli hocam, siz az önce tarikatların ne olduğunu anlatıyordunuz. Bir virgül koymuştuk. Buyurunuz.
1: Evet, devam edelim. Bir başka konusu tarikat ehlinin, şeyhin ve şeyhinin müritlerinin temel durumu ile alakalı maddelerden bahsediyorduk. Bir başkası da zikir ve meditasyon. Yani kalbin ve zihnin dünya gaylelerinden arınarak sürekli ilahi bilinci hatırlaması. Şimdi bu mevzu çok çok değerli. Mesela bazıları İslam uyuşturur diyor. Din hatta ona
0: afyondur
1: bir şey din evet. Afyondur diyorlar. Hakikaten insanı bazen cidden öfkelendiriyor yani. Din afyon olabilir mi ya? Yani din seni ayakta tutar, canlılık kazandırır. Din

0: doğru düşünmeni daima önerir ve görmek ister. Din kardeşliği ister, din çalışmayı emreder, din helal rızık kazanmayı emreder, din uyumayı emretmez. Yani dinlenmeyi, istirahat etmeyi merhamet bakımından tamam ama din uyu, uyu babam uyu, öyle bir şey yok. Dinde uyumak yoktur. Hatta siz sabah namazına kalkmak için biraz erken uyursunuz, sabah namazına uyanırsınız, artık uyumazsınız.
1: Esasında din insanın hayatını programlar.
0: Programlar yani, sağlığını programlar. Birisi bana şöyle demişti, hocam sabahleyin kalktığında ne istiyorsun? Allah'tan dedim ki sağlık istiyorum, ama hangi sağlığı istiyorsun?
1: En büyük nimet.
0: Hangi sağlığı istiyorsun diye sordu. Birkaç tane saydım, yok dedi. Peki o zaman buyurun siz söyleyin, biz de irşad olalım dedim. Dedi ki akıl sağlığı isteyeceksin. Akıl sağlık sağ olunca bütün beden, bütün ruh aslında sağlıklı olur demişti. Şimdi dinin insanlar üzerindeki meditasyonu ya da namazın meditasyonluğu insana halavet getirir, huzur getirir, mutluluk getirir, bir güzel manevi görevi yerine getirilmiş olması sebebiyle hakikaten mutlu eder, borcunu Allah'a vermiş olur der gibi. Hani namaz kılmak bir borç değildir aslında. Allah'ın emridir. Biz o emri yerine getirmekle yükümlüyüz. Hani namaz borcum var diyorlar ya, o şu. Vaktinde kılamadığın namazın kazası senin için borca düşer. Yani Allah'a söz verdim, namazımı kılacağım. Önle namazımı geciktirdim, üzerinden bir vakit geçti, kazaya düştü. Ha o zaman borç olur. Ama borcumu ödedim, namazı kıldım, borcumu ödedim. Yok öyle bir kavram, yok öyle bir düşünce. Sen emir aldın, kılacaksın. Hiç çaren yok. Bir başkası, Mustafa Bey, mürşidin rehberliği.
1: Mürşid yani, ne demek?
0: Mürşid irşad eden demek. İnsanı güzel yola, temiz yola sevk eden demek. Onu kötülüklerden koruyucu yola sevk eden demek. Kişinin orada kendi kör noktalarını görmemesi ve egosunu da fark etmemesi gibi zamanlarda bir öğretmenin, mürşit aynı zamanda bir öğretmendir. Hocadır yani.
1: Evet.
0: Hangi dersin hocası olursa olsun fark etmez. Yeter ki insana faydalı olsun. O onun mürşididir. Benim matematik hocam, benim matematikteki mürşidimdir. Şimdi kelimeler Arapça olunca ya da Farsça olunca bizim toplumumuzda maalesef bunlar kötü karşılanıyor. Yani mürşit de demek efendim, tarikat de demek efendim. Halbuki mürşit benim coğrafya hocam. Ben coğrafyayı bilmiyorum. İngilizce hocam, Fransızca hocam. Ya o zaman hoca de geç diyenler var. Yani o kelimeleri kullanmak istemiyor, duymak istemiyor. Böyle de bir takım kardeşlerimiz var günümüz dünyasında. Batıni bakış, gizli bir bakış. Dini metinlerin sadece dış şekilsel anlamıyla değil, içsel, evrensel ve sembolik anlamlarıyla yorumlanması anlamına geliyor. Şimdi genel prensiplerde Mustafa Bey, şunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bir, takva ve ihlas. Takva ve ihlasa dikkat etmemiz lazım. Tarikat ehillerinde ya da bir tarikata gideyim, bir kapıya ben de olayım, bir mürşidi kamilden, ahlaki bakımından peygamberi ahlaka bürünmüş, hakikaten de toplum içerisinde daima, ya giyimine kuşamına bakmamak lazım. Şunu da hemen arada bunu sokuşturayım, bu cümleleri. Giyime kuşama bakmamak lazım.
1: Kisveye aldanma.
0: Tabii. Yani evet. Hem o bakımdan aldanma, hem de görme. Yani aldanma, görme de.
1: Buyuruluyor ya, Cenab-ı Allah sizin ne görünüşünüze ne giyiminize bakar, bak, ancak kalplerinize
0: evet,
1: bakar.
0: Evet, dikkat çekiyor günümüz Türkiye'sinde, toplumumuzda maalesef. Zubun deriz biz, eskiden zubun derdik ama
1: evet.
0: Şimdi ferace diyorlar. Ferace giyerler mesela, beyaz giyerler, sarı giyerler, siyah fark etmiyor yani. Önemli olan bakın, bir kadının mahrem yapısına dikkat edin İslami açıdan. Erkeğin de mahrem bir yapısı vardır mutlaka. Geniş giymek, rahat oturmak, rahat kalkmak, cübbe giymek vesaire. Bunlar kötü şeyler değil. Yani toplumumuzda bunlar hakikaten yadırganıyor birçok kesim tarafından ama yanlış. Fakat onu da biz yaptık. Gerçek tarikat ehilleri çok yok. Şazeliği var, celvetisi var, halvetisi var. Efendime söyleyeyim, bayramiliği var, işte kadiriliği var, rufaisi var, nakşisi var. Onlar da kendi arasında kısım kısma ulaşıyor mesela. Geldiği nokta itibar, geldiği yol. Yani o ilimleri onlara veren yollar, kişilerden bahsediyorum. Haliyle

0: Tarikat ehli bir kere dört dörtlük olacak. Tarikat ehlinin maddeyle bir ilgisi olmayacak. Tarikat ehlinin ticareti olmaz. Tarikat ehlinin mutlaka ki kazancı olur. Gelene gidene ikramda bulunacaksa vesaire. Onu bir takım insanlar üstlenebilirler. Çorbayı verebilirler. Yemek verebilirler. Ne bileyim bir takım güzellikler, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebilirler. Fakat tarikat ehilleri yani tarikatın merkezinde bulunan şeyhler, üstadların maddeyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmaması gerekiyor. Buna son derece dikkat etmek gerekiyor. Zikir ehli olmaları, sadıklarla beraber olmaları, ilimle uğraşmaları, terbiye metotlarıyla uğraşmaları, amel ve güzel ahlak içerisinde yer almaları, onlar bizim için daima ön planda kendilerinden örnek almamız gereken şahsiyetlerdir. Evet.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir programın daha sonuna geldik. Sizinle bugün tasavvuf geleneğinde önemli bir yere sahip olan tarikatları konuşmaya gayret ettik. Tabii zamanımız el verdiğince. Yunus Emre'nin güzel bir şiiri var. Severim seni ben candan içero diye. Orada diyor ki şeriat tarikat yoldur varana, hakikat marifet andan içero.
0: Andan içero.
1: Evet. Tabii derin bir manası var.
0: Evet.
1: Anlamak dileğiyle.
0: Eyvallah.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Haftaya inşallah başka bir konuda tekrar buluşmak dileğiyle.
0: Hay hay inşallah.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteydik. Programımızı kendisi hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bendirde Ahmet Enes Şavran eşlik etti. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. 107 yıl önce gösterilen azim ve kararlılık en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi. Sivas Kongresi'ni tarihi bir dönemeç olarak nitelendiren Erdoğan, kongreyle Türk milletinin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceğini ilan ettiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda iki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den geldi. 554 metre derinlikteki enkazda arama yapan Türk Deniz Kuvvetleri Ana Kurtarma Gemisi TCG Alemdar tarafından iki naaşın daha çıkarıldığı kaydedildi. Facianın 6. gününde can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan devam ediyor. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. MASAK incelemelerinde zanlı İrfan Yılmaz hakkında adına kayıtlı 5 şirkette şüpheli işlem tespit edildi. Şirketler hakkında el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında 3 ayrı suçlama kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret hacminin 6 yılda %80 arttığını belirtti. Geçen yıl e-ticaret hacmi 4,5 trilyon lirayı aştı dedi. Bakan Bolat, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde konuştu. Afrika'nın kurak topraklarında başlayan bir yardım suyla hayat buluyor, eğitimle geleceğe, üretimle umuda dönüşüyor. Türkiye, TİKA'nın projeleriyle kıtada kalıcı bir iz bırakıyor. Küresel güçlerin rekabet sahasına dönüşen ve sömürgeciliğin derin yaralar açtığı kıtada Türkiye, tarihsel ve insani bağları temel alan işbirliği anlayışıyla milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. ABD, Büyük Okyanus'ta uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan bir tekneye operasyon düzenledi. Operasyon, Ekvador makamlarıyla işbirliği içinde uluslararası sularda gerçekleştirildi. Operasyonun Ekvador merkezli Los Canaros kartelinin denizdeki uyuşturucu trafiğinde kullandığı lojistik ağı hedef aldığı belirtildi. Amerikan güçleri tekneye çıkarak arama yaptı, gemideki Ekvadorlu yetkililere teslim etti. Gemidekileri Ekvadorlu yetkililere

yönelik yeni bir sabotaj girişimi ortaya çıkarıldı. Kuzey Ren-Vestfalya'daki Dormagen kentinde bir trafo merkezinin yakınında şüpheli düzenekler bulundu. Düzeneklerin elektrik hatlarına zarar vermek için hazırlandığı değerlendiriliyor. Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Ve spor, Filenin Sultanları yarı finalde. Ay Yıldızlılar 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kalan milli takım 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi. A milli kadın voleybol takımımız final yolundaki son virajda yarın Türkiye saatiyle 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Maç TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 29, Tiran 35, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 30, Üsküp 32, Saraybosna 27, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 27, Viyana 32, Bern 31, Sofya 27, Bakü 31, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 25, Amsterdam 23, Brüksel 23, Kopenhag 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Merhabalar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi elbette sizlere ulaştıran teknik ekipte Serpil Kızılpınar'la beraber hepinize güzel günler diliyoruz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Dinle uygulamasından da bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var Anadolu Mayası programında. Profesör Doktor Murat Türkteki hocamla beraber Anadolu'daki arkeolojik bulgularla, buluntularla Anadolu'yu mayalayacağız bu 30 dakika içerisinde. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mine Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Tabii siz aslında hep sahadasınız. Anadolu'nun mayalandığı sahalardasınız. Ve geçtiğimiz günlerde de çok önemli bir aslında belgeye diyelim, bir buluntuya ulaştınız. Neredeyse böyle 5000 yıllık bir ekmeğe ulaştınız. Dilerseniz
1: Evet.
0: hikayeyi sizden dinleyelim.
1: Tabii ben Profesör Doktor Murat Türkteki, Bilecik Şeyhedebali Üniversitesi adına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle Küllüoba kazısını gerçekleştiriyoruz. Eskişehir'de kazı alanımız Seyit Gazi ilçesi Yenikent Mahallesi yakınlarında. Ve burada yaklaşık 30 yıldır yani 1996 yılında başlamış bir kazı çalışması devam ediyor. Çalışmamız Tunç Çağı'na tarihleniyor. Erken Tunç Çağı dediğimiz döneme tarihleniyor. Yani milattan önce 3200, milattan önce 1950 aralığına tarihlenen bir yerleşme burası. O dönem için şehir olarak nitelendirdiğimiz bir yerleşme. Tabii bu yerleşmenin en erken katlarında yani milattan önce 3100-3000 tarihlerine ait bir yapının içerisinde aslında bu alan da ilginç bir alan, aslında ondan da bahsetmek gerekir. Gömülü yapılar bunlar. Yani özellikle bilinçli bir şekilde gömülmüş yapılar. Bunların içerisinde bir tanesinde bir ekmek buluntusuyla karşılaştık. Yaklaşık 5000 yıllık bir ekmek. Bugün yeni bir sonucu da sizinle paylaşayım. Karbon 14 tarihine göre, yani karbon yaşına göre milattan önce 3100'e tarihleniyor. Dolayısıyla
0: Hocam bir şey soracağım hemen
1: evet.
0: Murat hocam. Bu
1: Buyurun.
0: peki milattan önce 3100 sizin o bölgedeki kazılardaki yani tahminlerinizle uydu mu?
1: Uydu. Evet. Biz de zaten bu ekmeğin yani tabakasını 3000-3200 aralığına tarihlemiştik. Bizim için böyle küçük sapmalar, yani 50 yıllık, 100 yıllık sapmalar normal.

0: Çünkü bu dönem için tahmin aralığı biraz daha geniştir. Dolayısıyla bizim tahminlerimizde çok uyumlu. Biz de günümüzden en az 5000 yıl öncesine tarihlendiğini düşünüyorduk. Dolayısıyla bununla gayet uyumlu bir şekilde bir radyokarbon sonucuna da TÜBİTAK'ın yapmış olduğu bir analiz sonucunda ulaşmış olduk. Tabii bu ekmek şu açıdan ilginç. Bir kere her şeyden önce biliyorsunuz ki arkeolojik kazılarda organik kalıntıyla karşılaşmak çok zor bir durum. Çünkü bunca zaman içerisinde tabii ki aslında yok oluyor organik kalıntılar. Ve biz arkeologlar bunların çok küçük bir kısmını bulabiliyoruz. Bugün kazılarda bulduğumuz eşyalar o gün kullanılanların belki %10'udur. Yani öyle düşünmek gerekiyor. Ekmekse zaten çok kolay yok olabilecek, çürüyebilecek bir şey. Dolayısıyla bizim şansımız bunun yakılmış olması oldu. Ekmek yakılarak bir evin arka odasının girişinde eşiğin hemen kenarında gömülmüş vaziyette bulundu. Bu açıdan bizim için oldukça ilginç bir buluntu saptamış olduk. Tabii ekmek hem yakılmış ama yakılmadan önce de pişirilmişti. Yani bu iki aşama ayrı ayrı aslına bakarsanız analizlerle saptandı.
1: Murat Hocam bir şey soracağım. Tabii
0: Evet,
1: siz
0: buyurun.
1: hani yoğun da saha kazı deneyimi olan bir arkeologsunuz. Şimdi tabii biz Anadolu Mayası programında aslında bazen kültürü mayalayan, bazen tarihi mayalayan, siz de şu anda aslında tarihin toprakta mayalanmış halini gün be gün gün yüzüne çıkarıyorsunuz. İlk bu haberi aldığınızda nasıl bir mesajla karşılaştınız? Ya ilk ne düşündünüz? Yani ne ile karşı karşıya kaldığınızı düşündünüz? Size ne söylemek istiyordu bu 5000 yıllık ekmek?
0: Yani şimdi tabii bu ekmek bir kere çok heyecan verici bir şey. Onu söyleyebilirim bir arkeolog olarak. Yani o ekmeğin bulunduğu an, bulunma süreci, orada yaşananlar hakikaten çok özel. Çünkü hiç karşılaşamayacağınız bir şey ve elinizde yani bir anda bakarak bile bunun ekmek olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çok iri buğday kalıntıları var içerisinde. Bunlar kırık parçalar halinde. Oldukça karbonize olmuş tabii ki. Doğal olarak ve onu net bir şekilde işte formunu korumuş vaziyette bir yuvarlak ekmekten bahsediyoruz. Tabii bunu görünce çok heyecanlandık ama bize söylediği şey şu aslında bu ekmeklerin. Biz tabii ilk etapta hemen örneği aldıktan sonra bakanlık izinlerinde oluşturduk ve ekmeği analiz ettik. Yani ekmeğin içerisinde ne var, hangi türler var bunları saptamak için ve özellikle Gernik buğdayını burada tespit ettik. Bir başka gördüğümüz nokta yine mercimek oldu bunun içerisinde. Ekmeğin içerisinde mercimeğin bulunduğunu tespit ettik. Ve bu iki ürünün de bugünkü ekmeklere çok aslında görsel olarak çok benzemediğini, daha iri taneli, tam buğday ekmeği formunda olduğunu söyleyebiliriz. Dinleyicilerimiz belki baktıklarında internette fotoğraflarını da görebilirler. Şimdi bu tabii şunu bize düşündürüyor. Çok heyecan verici bir şey. Tamam, bir ekmek bulduk ama bu bize ne mesaj veriyor derseniz, birincisi maalesef bizim içerisinde bulunduğumuz topraklarda da buğday üretimi neredeyse terk edilmiş vaziyette. Halbuki ana üründü burada yıllar önce. Bir kere buğday üretiminin aslında temel oluşturduğunu burada görüyoruz. Tarım toplulukları için, tunç çağ toplulukları için bu çok önemli bir ürün. Ve çok su istemeyen bir ürün aynı zamanda. Bu açıdan çok değerli olduğunu fark ettik. Ama bir başka özelliği de tabii antik buğday türlerini ki bugün Gernik buğdayını biz aynı aileden diyelim kavulca ismiyle biliyoruz. Aynı
1: Siyez
0: aile.
1: olarak biliyoruz, evet.
0: Evet.
1: Hı.
0: Dolayısıyla şimdi bu antik buğday türlerinin aslında bugünkü buğday, ekmeklik buğdaylarımızdan farklı olduğunu biliyoruz. Nasıl farklı? Yani içerik açısından çok daha zengin türler antik buğdaylar. Tamam, belki bugünkü ekmeklik buğday gibi verimli değil. O kadar yoğun tüketime belki çok uygun değil. Ama bir taraftan da içerik açısından daha zengin. Özellikle B vitamini grupları, antioksidan içeriği ve işte diğer lütein açısından mesela zengin. Dolayısıyla biraz daha farklı bir şeyi var. Gluten açısından mesela çok yoğun gluten yok. Düşük bir gluten oranına sahip. Bu açılardan baktığımızda çok daha sağlıklı, çok daha faydalı bir buğday türüyle karşılaştık. Tabii, evet.
1: Murat Hocam bir çok virgül koyarak şimdi dediniz ki ekmeğin içerisinde mercimek vardı. Şimdi
0: Evet.
1: biliyoruz ki aslında

0: mercimeğin de bir mesajı var. Onu sizden hem bir soracağım hem de Hititlerde ve Sümerlerde bir takım tabletlerde şunu biliyoruz ki mesela ekmeğin içine fasulye eklendiğini, bir takım baklagillerin eklendiğini biliyoruz. Buradaki
1: Evet.
0: mercimeğin mesajı nedir? Kullanım işlevi nedir
1: Mercimeği
0: sizce?
1: çok düşük bir oranda tespit ettik. Bu muhtemelen tabii ki mayalanma sürecini aslında devam ettirmek için ya da hızlandırmak için gerçekleşmiş olmalı. Çünkü baklagiller biliyoruz ki maya için kullanılıyor, şeker içeriği nedeniyle maya için tercih ediliyor. Dolayısıyla mercimek bunun içerisinde zaten çok az bir orandaydı. Muhtemelen bu öyle bir işlevi var. Tabii protein desteği de oluşturuyor aynı zamanda. Ekmek içerisinde böyle bir farkı da var. Mercimeğin kullanılma amacı bu gibi görünüyor şu anda.
0: Peki hocam, şimdi biraz da bizi dinleyenlerin hani böyle daha zihinlerinin netleşmesi açısından bu milattan önce 3000-3100 yılları Eskişehir Küllüoba'da ismini bilmediğimiz ama Küllüobalılar dediklerimiz yaşıyorlar. Belli
1: Evet.
0: ki şehir kurmuşlar, ekmek yapıyorlar, aileleri var tahmin ediyoruz. Çağdaşları dediğimiz yani o sırada Mezopotamya'da, o sırada Batı Anadolu'da ya da kuzeyde Karadeniz'de böyle bizim bildiğimiz kimler var mesela?
1: Şimdi Mezopotamya'da Sümerler var.
0: Hı.
1: Yani çok farklı tabii Anadolu bölgesinden. Yani Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya aslında coğrafi olarak bir bütün gibi düşünebilirsiniz. Fırat ve Dicle nehirleriyle birlikte çok büyük bir üretim potansiyeli olan bölgeler. Dolayısıyla burada çok erken dönemlerden itibaren şehirleşme, tarımsal artı ürünle beraber şehirleşme başlıyor. Ve bu şehirleşme tabii bir taraftan şehir devletlerine önce sonra devletin aslında ortaya çıkmasını sağlıyor. Çünkü nüfus da giderek artıyor. O nüfus aslında şöyle birlikte yürüyor ikisi. Eğer besin üretemezseniz nüfusa bakamazsınız. Dolayısıyla besin üretiminizin fazla olması gerekiyor ki nüfusunuz fazla olsun. Dolayısıyla böyle bir karşılığı var. Mezopotamya'da Sümerler ve Sümer şehir devletleri, sonrasında da Akat devleti var. Yani bu bahsettiğimiz süreçte. Anadolu'da ise henüz daha yazı yok. Dolayısıyla daha kendi içerisinde kapalı, son derece sınırlı üretime sahip bir topluluk var. Ancak bu dönemle birlikte aslında bu iş hızlanmaya başlıyor. Çünkü ilk defa erken Tunç Çağı dediğimiz dönemde Anadolu'da yerleşim sayısında korkunç bir artış var. Yani önceki dönemlere göre çok hızlı bir artış var. Yerleşmeler yani böyle kum tanesi gibi ne diyebilirim? Eskişehir'de mesela 200 tane bu döneme tarihlenen höyük var. Hızlı bir artış var. Bu da tabii üretimin aslında özellikle tarımsal üretimin hızlandığını bize gösteriyor. Çünkü bu nüfusu besleyebiliyorsunuz. Evet.
0: Çok özür dilerim. Tam da
1: Tabii.
0: bu nokmada yani biz bunun bir medeniyet tohumuyla bir tarım uygarlığı o zaman diyebiliyoruz değil mi? Yani tarım
1: Evet.
0: sayesinde
1: Evet.
0: uygarlık bir anda böyle yeşermeye mi başlamış diyebiliriz.
1: Tarım sayesinde olduğunu söylememiz lazım. Çünkü ne zaman ki siz insanları besleyebiliyorsunuz, o zaman sizin üretiminiz artıyor. Sadece tarımsal üretim olarak düşünmeyelim. Bunu şehirleşme açısından da tetikleyici olan şey aslında nüfusu besleyebilmek. Yoksa aksi takdirde hep küçük şehirler, küçük yerleşmeler olarak kalırdı. Burada şehirlerin büyümesi ve sonrasında devletleşmeye giden aslında kontrol mekanizmaları da yine bu tarımsal üretimle başlıyor. Yani bu ürün depolanıyor. Bu ürünün depolanması için bir kontrol sistemi lazım. Bu kontrol sistemi yazıyı doğuruyor aslında Sümer için. Bu böyle bir süreç gerçekleşiyor. Anadolu'da buna benzer bir süreci biraz daha sonrasında Sümer'in hemen sonrasında Anadolu'da başlatıyor. Ve bunu tarım tetikliyor diyebiliriz.
0: Murat hocam, şimdi siz depolamadan bahsettiniz. Ben biliyorum ki Küllüoba'da da bu günümüz modern lojistiğin temeli sayılabilecek bir depolamaya yönelik de bir şey var. Onu da sizden alabilir miyiz?
1: Tabii bir kere şöyle söyleyelim. İlk baştan itibaren her evin kendi depolama alanı var. Yani her evin kendi depolama alanı. Ya evin önünde böyle küçük silocuklar şeklinde, bunları küçük yere açılmış ne bileyim yarım metre çapında çukurlar veya yerden yükseltilmiş yarım metre yine çapında çamur depolar olarak düşünebilirsiniz. Çok küçük kapasiteli. Bunlar evin hemen önünde veya evin

0: içerisinde oluyor. Mutlaka her evin kendi ürününü depoladığı bir alanı var. Onun dışında ortak alanlarda, yani avlularda büyük depolama alanları var. Ve bu şey giderek büyüyor. Hatta yerleşmenin ilerleyen dönemlerinde, yani 3000'lerde bu böyle depolama daha küçükken, 2700'lere geldiğimizde, yani 1-300 sene geçtiğinde depolamada tonlarca ürünün depolandığını görüyoruz. Ve bunun için özel yapılar, hatta depolama yapıları da inşa ediliyor. İşte bu noktada üretimin giderek arttığını ve artan ürünün de mutlaka saklandığını görüyoruz. Çünkü depolama Anadolu için her zaman çok önemliydi. Özellikle Küllüoba ve bulunduğu coğrafyada. Çünkü bir kuraklık tehdidi mutlaka her zaman var. Belki bizim bugün yaşadığımız gibi zaman zaman kuraklık sorunları onlar da yaşıyorlardı. Ve burada depolama çok önem arz ediyordu. Bu nedenle büyük depo alanları da inşa etmişler.
1: Peki Küllüoba'da iklimsel farklılaşmaya dair bir ibare, bir bulgu, buluntu var mı hocam?
0: Evet, evet. Yani özellikle şunu söyleyelim. Küllüoba'da bir süre, 300 yıl kadar sürüyor bu. Yaklaşık işte 2600'lerde, 2700'lerde başlayan ve sadece Küllüoba'yı değil aslında bütün Anadolu'yu etkileyen bir süreç bu. Bir kuraklık süreci. Biz bunu nereden biliyoruz? Özellikle polen kayıtlarından, yani göl tabanlarından alınan polen kayıtlarından biliyoruz ki hızlı bir kuraklık süreci yaşanmış ve bu yaklaşık 300 yıl sürmüş. Bu süreçte bizim yaptığımız analizler şunu gösteriyor. Tabii ki biz sadece kazıp eserleri ortaya çıkarmıyoruz. Aynı zamanda toprağı da eliyoruz. Buradan içerisindeki tohumları topluyoruz. Ve bu tohumları istatistiksel olarak tabakalara göre dizdiğimizde bizim karşımıza şu sonuç çıkıyor. Bir tarafta buğday ekilirken kuraklık döneminde bunun yerini kara burçak alıyor. Yani buğday azalıyor, kara burçak çoğalıyor. Aynı şeyi hayvan kemiklerini incelediğimizde de görüyoruz. Koyun azalıyor, kuraklık döneminde keçi artıyor. Yani üretim modellerini, üretim tiplerini değiştiriyorlar. Buna uyumlu türleri tercih etmeyi seçiyorlar. Zaten başka çareleri de yok.
1: Evet. Hocam şimdi siz tabii anlatırken biz hani böyle hep antik zamanları, özellikle de yazının bulunmadığı dönemleri, bu uygarlık dediğimiz zamanları hep böyle hani o zaman pek insanlar işte bir yani kültür daha hani bugüne göre kültürel unsurların daha zayıf olduğu, ama siz anlattığınızda ben şöyle düşündüm, yani sürekli artan şekilde bir akıl mayası aslında toprağa gömülmüş gibi hocam, değil mi?
0: Yani, evet, yani bu aslında çok büyük bir deneyim, bir bunun, yani yaşadığımız bugün de bir günlük süreçten ibaret değil, geçmişin aslında geçmişte mayalanan her neyse biz onu yaşıyoruz. Onun devamını yaşıyoruz ve bir bağlantımız var geçmişle bu anlamda. Dolayısıyla o bilgi birikimi bizim bugün hayatımızın içerisinde var. Unutuyorsak da onu hatırlamamızda fayda var diye düşünüyorum. Çünkü yaşanmış ve deneyimlenmiş pek çok şey var geçmişte. Yani böyle bunlar bugün biz çok ileriyiz veya biz kültürel anlamda daha geliştik. Tabii ki evet, ama bunun gerisinde o günkü pek çok deneyim var ve hala bunları kullanıyoruz. Hala bunlara ihtiyacımız var.
1: Evet. Onlardan biri de bugün aslında sizinle biraz böyle Küllüoba günü yapalım dedik hocam. Bizi inşallah duyuyorlardır. Küllüobalılara da hani Allah'tan rahmet dileyelim.
0: Evet, evet,
1: ne
0: evet.
1: Güzel biz şu anda yani 5000 yıl sonra onlar hakkında konuşuyoruz ve belki de dua ediyoruz. Onların o kadar zorlu zamanlarda hayatta kalarak, deneyimleyerek bugün bize modern pek çok konfor alanımızı, konformist unsuru onlar sayesinde elde etmiş olduk. Şimdi yine Küllüoba'da evcil hayvanlarla ilgili, köpeklerle ilgili de bir yine anekdot vardı hocam. Onu da sizden alsak.
0: Evet, yani şimdi şöyle, tabii her şey, yani bugün yaşadığımız hayatın bir benzeri aslında Tunç Çağı'nda da var. Ancak bugünkü geleneklerimizin dışında şeyler de var. Bunlardan tabii bir kere hayvan tüketimi de var. Yani sadece tahıl ürünleriyle beslenmiyorlar. Sığırın özellikle ya da koyun türlerinin, keçi türlerinin tüketildiğini söylemiştik. Yalnız köpekle de böyle bir bağlantıları var. Köpeğin biz yendiğini burada anladık yaptığımız çalışmalarda. Hem bakılıyor, yani aynı zamanda bakılmış, ama

0: denenmiş örnekler de var. Özellikle kaynatılıp ve bunların büyük bir kısmı da bizim yukarı şehir dediğimiz kısımda, yani biraz daha şehrin böyle yukarı kesimi, daha elit veya bürokratların yaşadığı kesim olarak nitelendirdiğimiz kesiminde gerçekleşmiş. Bu Anadolu'da tek örnek değil. Köpeğin yendiği başka yerleşmeler de var. Lidya döneminde de mesela Sardes'ten bunu biliyoruz. Dolayısıyla Küllüoba'da da bununla ilgili bazı veriler elde ettik daha önce köpeğin yenmesiyle ilgili.
1: Murat Hocam bir şey soracağım. Biz genelde arkeolojik kazılarda hep hani işte boğa, yılan gibi işte ta Göbekli Tepe'de erken dönemlerde de hep böyle işitiriz. Köpeğin evcilleştirildiği işte keçinin, koyunun, sığırların ama mesela atla ilgili Türk kültüründe atla ilişkimiz çok muteberdir ama atı mesela sanki arkeolojik olarak yani mitolojide vardır at. Hatta işte denizlerde çift şeyli boynuzlu atlar vardır hani böyle çok da sevimli ama Anadolu'da Küllüoba'da mesela at varlığı.
0: Aslında şöyle, şunu söylemem lazım. Belki en başta söylemem gereken şeylerden biriydi o. İyi olduğu hatırlattınız. At bu dönemde aslında ilk defa Anadolu'ya giriyor. Yani muhtemelen 3500'lerden itibaren bir şey var. Giriş başlıyor. Atlarla ilgili söylüyorum. Bizim Küllüoba'da yok ama başka yerleşmelerden biliyorum. Yani özellikle Trakya'da Kanlıgeçit yerleşmesinden biliyoruz. Veya bu dönemde atın en azından bu şeye girdiğini biliyoruz. Ve işi değiştiriyor. İşi değiştiren üç tane nokta var Tunç Çağı için söyleyeceğim. Bir tanesi sabanın kullanılmaya başlanması. Saban kullanılıyor ve tarım aslında tarımsal üretimi artmasını sağlıyor. İkincisi tekerleğin kullanılması. Bu da yine Tunç Çağı'nın başına denk gelir. Ve üçüncüsü de atın kullanılışı. Bunlar hem tarımsal üretimi tetikliyor ama bir taraftan da atın kullanıldığını biliyoruz. O iletişimi aslında sağlıyor at. Yani daha hızlı iletişimi, daha hızlı ulaşımı sağlıyor. Büyük olasılıkla da yani Kafkaslardan bu tarafa doğru, Anadolu'ya doğru bir atın özellikle geldiği düşünülüyor bu dönemler için. Böyle bir gelişim sürecini takip edebiliyoruz. Küllüoba'da at kemiğiyle karşılaşmadık henüz. Belki başka alanlarda, kazdığımız başka alanlarda karşılaşırız. Öyle umuyoruz. Ama atın bu dönemde kullanıldığını söyleyebilirim.
1: Peki hocam, o kadar çok soru var ki ama hazır sizi bulmuşken geçtiğimiz günlerde bir makale okudum ve diyor ki makalede Amerikalıların diyor genetik mirasında bizim işte kökenimiz olan Orta Asya'dan bir takım diyor şeyler var. Yani benzerlikler var. Yani hatta makalede şöyle yazıyordu. Amerikalılar da Türk olabilirmiş yani. Daha doğrusu Türk derken Orta Asya'daki bu benzerlik bizim de oradan geliyor olmamız. Şunu soracağım size hocam. Bu milattan önce siz az önce bahsettiğiniz bir 3000'ler veya 4000'ler Orta Asya'dan hani bizim bildiğimiz o 1070'li yıllardan önce gene böyle bir doğuya aynı paralel üzerinde bir göç var mı? Bir göç dalgası?
0: Yani bir kere hani o Asya topluluklarının girişinin en azından 1071'den daha önce olduğunu kanıtlayan bazı veriler var. Amasya'dan, Söğüt'ten, Orta Anadolu'dan, o bölgeden Kerkenes civarından biliyoruz. Var böyle örnekler. Asya topluluklarının tabii ki yani tek bir gruba mensup, hangi gruba mensup onu söylemek çok zor. Genetik olarak da bu çok zor. Böyle bir giriş var. Dolayısıyla 1071'den daha erken en azından Asya topluluklarının bu bölgeye ulaşmış olduğunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum.
1: Murat Hocam, böyle bir Küllüoba gününe bizi götürseniz, mevsimlerden bahar olsa, yani o sizin şu anda kazı yaptığınız yerlerde biliyorum ki, hani bugün adına ev dediğimiz, yuva dediğimiz bir yer var. Tahmin ediyorum annenin, babanın birlikte yaşadığı, yemeklerin piştiği, çanak çömlekle gibi böyle bize biraz bunları tasvirleseniz olur mu hocam?
0: Yani şöyle söyleyeyim, bir kere bence yoğun bir gün yaşıyorlardı. Pek öyle çok boş zamanları olmuş gibi gelmiyor. Çünkü tarımsal üretim hakikaten zor bir süreç. Ve elinizde çok fazla bugünkü gibi alet topluluğu da yok. Yani modern aletler yok. Elinizde taş aletler var. Orak bıçaklar var. Dolayısıyla bir ürünü bir kere yetişmesini bekliyorsunuz, ekiyorsunuz. Bunu topluyorsunuz. Belki günler sürüyor. o toplama işi. Daha sonra öğütüyorsunuz.

0: Benim evin içerisine geliyorsunuz. Bir taraftan tabii bahar günü bile olsa Eskişehir'de her zaman soğuk bir hava var. Mutlaka ocak yanıyor evlerin içerisinde. Yani o ocaktaki ateş pek sönmüyor bana sorarsanız. Çünkü geceleri de oldukça serindir. Baharda da yazda da Eskişehir. Bir taraftan tabii bu öğütme faaliyetleri gerçekleşiyor. Un hazırlanıyor. Sadece bu değil tabii, hayvanların kesilmesi, toplanması.
1: Avcılık devam ediyor değil mi hocam bu
0: Avcılık
1: dönemde?
0: az da olsa devam ediyor. Özellikle kızılgeyik bu bölgede, çevrede çok. Onların da boynuzlarını özellikle topluyorlar. Bu boynuzlardan bazen alet yapıyorlar. Bazen kutsal anlamda da bunları evlerine asıyorlar. Dolayısıyla avcılık devam ediyor. Yine
1: Peki
0: domuz.
1: hocam deri işleme var mı?
0: Deri işleme de var. Ancak tabii organik kalıntı dediğim gibi yakılmadığı sürece veya işte bataklık koşulu, buzul koşulu bunlar olmadığı sürece korunması mümkün değil. Ama o deriye işledikleri kemik aletleri buluyoruz. Yani o deriyi diktikleri aletleri biliyoruz. Yine sepetleri kullanıyorlar, hasır sepetleri. Hem ürünleri taşımak için kullanıyorlar veya işte çanak çömleği yemek pişirmek için tabii ki kullanıyorlar. Bunlar var.
1: O
0: Ve
1: zaman
0: günlük hayatlarında bunların üretimi, dokumacılık.
1: tekstil de o zaman. Siz
0: Tabii,
1: buyurun.
0: tabii. Her evin içerisinde mutlaka bir dokuma tezgahı var. Her evin içerisinde mutlaka, hatta girişin sağında köşede hepsinde neredeyse aynı yerde duruyor dokuma tezgahları. Biz burada biliyoruz ki yoğun bir dokuma faaliyeti var. Sadece ilk başta kendileri için üretiyorlar. Yani kendi giyecekleri, giysileri üretiyorlar belki. Ama sonrasında artık bu ürünü o kadar yoğun üretmeye başlıyorlar ki ilerleyen dönemlerde, yani 2700-2600'lerde biz biliyoruz ki, yani hem Sümer hem sonrasındaki, daha sonra Asur'dan da biliyoruz mesela, Anadolu'dan Mezopotamya'ya yün ham maddesi gidiyor. Yani buradan ham madde olarak yün satılıyor, gönderiliyor Mezopotamya'ya. Bitmiş ürün olarak, tekstil ürünü yani giyim ürünü olarak bitmiş ürün şeklinde de Mezopotamya'dan buraya tekrar geliyor. Bir alışveriş gerçekleşiyor bu şekilde.
1: Hocam şimdi siz az önce böyle evlerdeki o hani bize betimlediniz ya. Şöyle düşündüm. Her ev neredeyse bir atölye,
0: Evet.
1: endüstriyel bir tesis gibi esasen. Yani bu insanların el becerileri günümüzde hep şey yapıyor ya çocuklara el göz koordinasyonu gibi.
0: Evet. Doğal olarak burada gelişiyor. Yani mümkün değil, başka bir şans zaten yok.
1: Peki paylaşım modeli finansal olarak hocam burada işte alma, verme, satma, değiş tokuş gibi.
0: Şimdi her şey tabii takasla gerçekleşiyor ama bir de Tunç Çağı, adından da anlayacağınız gibi artık yani bakırın arsenikle veya bakırın kalayla karıştırılması sonucu daha sert, bronz dediğimiz, tunç dediğimiz metal üretiliyor. Burada önemli bir rol oynuyor. Yani sadece külloba değil, aslında bütün o Anadolu genelinde söyleyelim. Çünkü bir taraftan Mezopotamya ile ilişkilerin olma sebebi de o. Anadolu'da önemli bakır yatakları var. Sadece bu bölgede değil, Kuzey Orta Anadolu'da da var. İşte biraz giderseniz Kuzeybatı'ya Trakya'da da var. Dolayısıyla bunlarla ilişki kurmak, yani buralardaki ham maddeyi toplamak külloba veya işte diğer toplulukların işi. Bunları temin etmek, bunların pazarlamasını, satışını belki veya buna aracı olmak. Bir taraftan böyle bir durum var. Bir taraftan altın ve gümüş de tabii ki kullanılıyor bu dönemde. Özellikle gümüşün bir karşılığı var. Yani şu kadar gümüş, şu kadar koyun gibi, böyle para gibi aslına bakarsanız kullanılıyor. Ancak tabii henüz daha para yok. Paranın olmadığı, yine de karşılıklı takasın gerçekleştiği bir dönemden, alışverişin bu şekilde tamamlandığı bir dönemden bahsediyoruz.
1: Siz hocam daha önceki bir sohbetinizde şöyle bir şey demiştiniz. 5000 yıllık küllo ekmeğinin tarifi aslında bir hayatta kalma tarifi.
0: Evet, yani doğru, çünkü bu ekmek belki de o kişinin muhtemelen zaten çok doyurucu bir niteliği de var bu ekmeğin. Tam buğday ekmeği ve ne diyelim, gluten oranı düşük. Yani bunu yediğiniz zaman küçük bir parçasıyla belki bütün bir günü geçiriyordu. Dolayısıyla yani bu öyle tonlarca, her ne kadar buğday elde edilse de bundan elde edilen un bugün bizim modern endüstriyel unlar gibi böyle kilolarca, tonlarca edilemiyordu, elde edilemiyordu. Dolayısıyla bu çok sınırlı ve buna sahipseniz onunla besleneceksiniz. Yani bir ekmek belki bir gün bir kişiyi idare ediyordu diyebiliriz.

0: Bu anlamda hayatta kalmaları için çok önemli bir ürün ekmek.
1: Biz şimdi tabii Anadolu Mayası programında esasen geçmişteki atalarımızın, insan topluluklarının, uygarlıkların yaşadıklarını şimdi tabii birer böyle hani anı gibi, anekdot gibi tarih olarak okurken ama siz yine külle oba ile ilgili şey demiştiniz. Yani burası bir iklime uyum laboratuvarı. Yani o kadar çok bize mesaj yolluyor ki esasen hani biz bunu 5000 yıl önce yaşadık, şöyle çözümler ürettik. Belki bize de değil mi ne tür mesajlar veriyorlardır?
0: Yani bir kere çevreyle uyumlu olmak zorunda olduğumuzu bize gösteriyor. Çünkü onlar bu kuraklık sürecini yaşadıktan sonra, ona adapte olduktan sonra kuraklık bitiyor ve tekrar yani yağışlı bir döneme girildiğinde küllobalılar çok daha gelişkin bir hale geliyorlar. Yani o şekilde hayatlarını sürdürdükleri için kolay kolay yani bu yaşamlarını devam ettiriyorlar. Ve çevreyle uyum sayesinde bunu yapıyorlar. Ürün türlerini değiştiriyorlar, ona adapte oluyorlar. Yani tüketimlerini buna göre ayarlıyorlar. Bence bu doğrudan bir mesaj bize. Aynı bölgedeyiz bugün. Maalesef işte bir taraftan mısır üretiliyor. Susuzluktan bahsediyoruz ama böyle bir üretim tarzımız var. Bize bunu açık ve net değiştirin diyor aslında Küllüobalılar.
1: Evet, siz bir açıklamanızda şöyle demiştiniz. Kazılar derinleştikçe tarihle olan bağlar güçleniyor. Nasıl güçleniyor hocam?
0: Tabii ki her yeni buluntu size başka bir şey söylüyor. Hepsinin bir ayrı hikayesi var. Biz bu hikayeler ulaştıkça, yani her yeni buluntuya ulaştıkça farklı bir günlük yaşam profili çizebiliyoruz. Yani geçmiş topluluklarla ilgili olarak. Bu sadece Küllüoba özelinde değil, diğer arkeolojik kazılarda da aslında aynı şekilde. Ve tabii bunu ortaya çıkardıkça da insanlarla paylaşmamız gerekiyor. Doğru bir şekilde, doğru bir biçimde paylaşmamız gerekiyor. Oradan alacağımız çok mesaj var. Geçmişle bağımızı koparmamamız gerekiyor. Buradan yani bunu sadece tarımsal üretim anlamında söylemiyorum. O toplulukların pek çok özelliği aslında biz devam ettiriyoruz. Bazen farkında olmasak da bu ritüelleri, bu törenleri, bunları aslında hayatımızın her aşamasında var. Onların nereden geldiğini bilmek, nasıl geliştiğini görmek bence herkes için fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Tabii gerçekten de hani bir çırpıda sohbetimizin sonuna gelmiş olduk hocam. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa böyle birkaç cümleyle hemen alalım. Çok keyifli bir programdı. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Herkesi, tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Bu tarımsal sürdürülebilirlik ve sağlıklı gıda konusunda özellikle bana bu fırsatı verdiğiniz için. Tüm dinleyicilerimiz de yaz aylarında, önümüzdeki yaz aylarında mutlaka Küllüoba'ya bu hikayeleri dinlemek için, belki de daha fazlasını dinletmek için davet ediyoruz. Çok teşekkürler.
1: Evet, Profesör Doktor Murat Türkteki bugünkü program konuğumuzdu. Kendisiyle aslında arkeolojik açıdan Anadolu'daki kültür mayasının derinliklerine ulaşmaya çalıştık. Onun her zaman söylediği gibi ritüeller aslında hayatın merkezinde var. Biz işte arkeolojik kazılarla beraber bu merkeze ulaşmaya çalışıyoruz. Ve ne kadar çok ulaşırsak da elimize gelen hikayeler bize aslında geçmişle daha sağlıklı iletişim kurmamızı sağlıyor. Bir bakıma arkeoloji aslında geçmişle gelecek arasında bir iletişim mayası. Bugün yine hayatı mayalamaya çalıştık Anadolu mayası ile. Ama bunu 5000 yıllık hayatı mayalayan bir ekmekle yaptık, küllüoba ekmeğiyle. Haftaya yeni bir konu ve konukla yeniden Anadolu'yu mayalamaya devam ediyor olacağız. O güne değin, huzurla ve lezzetle kalın.
2: Anadolu Mayası.

acı. Yaşamak sabır. Ayrı akşamlara yatır, ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanır, başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Nezihe Meriç imzalı Çın Sabah'ta adlı oyundan söz edeceğiz. Nezihe Meriç, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının modern anlatım tekniklerini kullanan ve bireyin iç dünyasına eğilen en önemli yazarlar arasında yer alır. Daha çok öyküleriyle tanınan Meriç'in Çın Sabah'ta isimli eseri, yazarın tiyatro türündeki yetkinliğini ve gözlem gücünü yansıtan özgün bir metin olarak dikkat çeker. Oyun temelde kuşaklar arası çatışmaları ve toplumsal değişimlerin birey üzerindeki etkilerini derinlemesine inceler. Oyunun merkezinde farklı yaşam görüşlerine sahip olan ve ortak bir paydada buluşmaya çalışan karakterler bulunur. Nezihe Meriç bu karakterler aracılığıyla geçmişin değerleriyle modern hayatın getirdiği yeni yaşam biçimleri arasındaki gerilimi sahneye taşır. Yazarın anlatım tarzı günlük dilin doğallığını korurken aynı zamanda şiirsel bir derinlik barındırır. Diyaloglar, karakterlerin psikolojik durumlarını ve sosyal aidiyetlerini belirgin bir biçimde ortaya koyar. Oyun boyunca mekan kullanımı ve zaman algısı, karakterlerin ruhsal yolculuklarını destekleyen unsurlar olarak kurgulanmıştır. Geleneksel aile yapısının sarsılışı ve bireyin kendi kimliğini bulma çabası eserin ana izleklerini oluşturur. Nezihe Meriç, kadın duyarlılığını ve toplumsal cinsiyet rollerini de sorgulamaktan geri durmaz. Karakterlerin iç konuşmaları ve birbirleriyle olan yüzleşmeleri seyirciyi

0: toplumsal gerçekliğin ötesindeki insani özle buluşturur. Yazar bu eseriyle Türkiye'nin belli bir dönemindeki dönüşüm sancılarını estetik bir dille de kayıt altına alır. Oyunun genel yapısı umut ve hüzün arasındaki ince çizgide ilerler. Sonuç olarak Nezihe Meriç bu yapıtıyla Türk tiyatrosuna özgün bir soluk kazandırırken, bireyin toplum içindeki yalnızlığını ve direnme gücünü de gözler önüne sermiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. 107 yıl önce gösterilen azim ve kararlılık en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi. Sivas Kongresi'ni tarihi bir dönemeç olarak nitelendiren Erdoğan, kongreyle Türk milletinin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceğini ilan ettiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz krizinin başladığı günden bu yana önemli tedbirler alındığını söyledi. Yeni önlemlerin sinyalini verdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden ilk elektrik üretimi için de takvime yetiştirmeye çalışıyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da iklim finansmanı zirvesine katıldı. İklim finansmanının bir maliyet değil, gelecekteki kayıpları bugünden önleyen stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Bakan Kurum, ani yağışların olumsuz etkilerine de değindi, yerel yönetimlerin iklim çalışmalarını önemsiyoruz dedi. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret hacminin 6 yılda %80 arttığını belirtti. Geçen yıl e-ticaret hacmi 4,5 trilyon lirayı aştı dedi. Bakan Bolat, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde konuştu. Afrika'nın kurak topraklarında başlayan bir yardım suyla hayat buluyor, eğitimle geleceğe, üretimle umuda dönüşüyor. Türkiye, TİKA'nın projeleriyle kıtada kalıcı bir iz bırakıyor. Küresel güçlerin rekabet sahasına dönüşen ve sömürgeciliğin derin yaralar açtığı kıtada Türkiye, tarihsel ve insani bağları temel alan işbirliği anlayışıyla milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. ABD, Büyük Okyanus'ta uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan bir tekneye operasyon düzenledi. Operasyon, Ekvador makamlarıyla işbirliği içinde uluslararası sularda gerçekleştirildi. Operasyonun Ekvador merkezli Los Canaros kartelinin denizdeki uyuşturucu trafiğinde kullandığı lojistik ağı hedef aldığı belirtildi. Amerikan güçleri tekneye çıkarak arama yaptı, gemidekileri Ekvadorlu yetkililere teslim etti, ardından tekneyi patlattı. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor. Sınır hattındaki beldeler, topçu atışları ve hava saldırılarıyla hedef alınıyor. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.000'den fazla kişi hayatını kaybetti, 12.000'den fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Ve spor, filenin sultanları yarı finalde. Ay Yıldızlılar 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kalan milli takım 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi. A milli kadın voleybol takımımız final yolundaki son virajda yarın Türkiye saatiyle 16'da Sırbistan'da.

Pakistan'la karşılaşacak. Maç TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 29,

0: Enerji Masası.
1: Enerji Masası programından merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, teknik masada Sefa Aktan, Vilda Üstündağ ve Hasan Kamboğlat'ın hazırladığı programımızda küresel ve ulusal gündemin en stratejik başlıklarını sınırları aşan bir vizyonla ve konunun uzmanlarıyla masaya yatırmaya devam ediyoruz. Enerji Masası'nda bugün hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren önemli başlıkları konuşacağız. İklim değişikliği, çevre sorunları ve enerji. Aslında bu üç konu birbirinden ayrı değil. Kullandığımız enerjinin kaynağından tüketim alışkanlıklarımıza kadar attığımız her adım doğrudan geleceğimizi etkiliyor. Peki enerji üretimi ve tüketimi iklim değişikliğini nasıl etkiliyor? Çevre sorunlarıyla enerji politikaları arasındaki ilişkiyi nasıl okumalıyız? Ve hızla hayatımızın her alanına giren yapay zeka, iklim değişikliğiyle mücadelede bize ne kadar yardımcı olabilir? Bir de işin daha geniş bir boyutu var sevgili dinleyicilerimiz. İklim değişikliği artık sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda küresel bir güvenlik meselesi. Kuraklık, su kaynakları, gıda güvenliği ve enerji arzı gibi konular dünyada yeni riskler oluşturuyor. Bugün bu üç başlığı ve geleceğe etkilerini konuşmak üzere Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kamboğlat ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Nurgül Bekar stüdyomuzda bizimle. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Evet, iklim değişikliği uzun bir süredir konuştuğumuz bir konu. Son yıllara baktığımız zaman dünyada hakikaten iklim adına çok çeşitli şeyler oluyor. İşte bir anda yağışlar oluyor, bir anda hava ısınıyor, bir anda soğuyor. İşte bazı nesiller hayatını kaybediyor. Tabii bu dünyanın dengesini bir hayli değiştirdi. Sayın Kamboğlat, isterseniz sizinle başlayalım sohbetimize. Şimdi Türk Cumhuriyetleri'nin bir Tacikistan zirvesi olacak. Aynı zamanda Türk oldu, Devletleri oldu. Teşkilatı evet. Oldu. Zirvesi Ankara'da olacak. Burada enerji başlıkları tabii gündeme gelecek geldi. İklim değişikliği ve çevre sorunlarının enerjiyle bağlantısını nasıl açıklarsınız?
3: Evet, Ağustos içerisinde Tacikistan'da Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Azerbaycan bir araya geldi. Tacikistan'la birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Aslında Orta Asya Cumhuriyetleri, yani 5 cumhuriyet kendi aralarında C5 formatıyla bir araya geliyorlardı. Fakat bu en son zirvede, Bişkek zirvesinde C5+1, yani Azerbaycan'ı da dahil ederek bir araya geldiklerini görmekteyiz. Bu format Türk Cumhuriyetleri zirvesinden farkı, Tacikistan'da Orta Asya Cumhuriyetleri arasında olduğu için alınmasıyla oldu. Türkiye bu format içerisinde değil. Bu format içerisinde sınır sorunları, serbest ticaret, ekonomik entegrasyon gibi konular ele alındı. Ama en önemli konu aslında enerjideki işbirliği ve su kaynaklarının yönetimi oldu.
1: Evet.
3: Açılışta sizin de dediğiniz gibi iklim değişikliği, su kaynakları son derece önemli. Orta Asya'da da en önemli konulardan biri aslında su kaynaklarının verimli kullanılması. Enerjiye dönüşmesi de bu konuda Kırgızistan ve Tacikistan bu konuda çok kaynakları, bol kaynakları olan fakat kaynak sıkıntısı çeken kısmen Kazakistan ama asıl Özbekistan ve Türkmenistan'ı görmekteyiz. Şimdi

0: Burada ülkeler, Orta Asya ülkeleri bundan dolayı da nükleer enerjiye doğru yönelmeye başladılar. Zaten dünyada Sovyetler Birliği zamandan beri toplam uranyumun %40'ını üreten ve işleyen ülke Kazakistan. Bu nedenden dolayı Türkiye Cumhuriyeti içinde Kazakistan'ın önemi bir kez daha artmış oluyor. Şimdi 30 Ekim 2026'da da Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. resmi zirvesi Ankara'da olacak.
1: Çok önemli.
0: Evet, NATO'dan sonra, NATO zirvesinden sonra böyle bir zirvenin Ankara'da olması daha da önemli. Çünkü genelde COP31 gibi veya daha önceki NATO zirvesi gibi İstanbul'da yapılan hep İstanbul'la Antalya bu konularda gündeme alınıyor büyük zirvelerde. Şimdi NATO ile birlikte artık Ankara'da kendini ispatlamış durumda. Üçüncü bir şehir olarak ve başkentte bu konuda taşlandırılmış oldu. Bu konuda önemli bir nokta. Dönem başkanlığı da bu zirvede Azerbaycan'dan Türkiye geçecek. Bu zirvede de ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, yani Türk Cumhuriyetleri arasında enerji ve enerji hatları, dijital ekonomi ve ulaştırma koridorlarının konuşulması bekleniyor. Şimdi Ağustos'taki Bişkek zirvesi, şimdi ve Ekim'deki Ankara zirvesinin aslında toplamında ele alınacak ana konulardan biri de nükleer enerji. Yani şu anda Türkiye Akkuyu nükleer santralini artık inşallah bir yıl içerisinde birinci reaktör devreye girecek. Arkasından şimdi Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da nükleer santral yapılması üzerine karar almış durumdalar. Bunlar da yavaş yavaş yapılacaklar. Bundan dolayı da Türk Cumhuriyetleri arasında doğal gaz ve petrol dışında üçüncü bir konuda, enerji konusunda bir işbirliği zemini yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bunu ileriki tarihlerde daha fazla göreceğiz. Çünkü nükleer enerji aynı zamanda demir, çelik veya otomotiv, tekstil sanayisi gibi yan sanayisinin de olduğu bir alan. Bundan dolayı da işbirliği alanları yüzlerce yan sanayi alanında işbirliği gerekecekmiş gibi görünüyor önümüzdeki 10 yıllarda. Ve şunu da ifade etmek lazım. Türk Cumhuriyetleri'nin önemi bu Ukrayna Savaşı ve İran Savaşı, Körfez Savaşı'ndan sonra daha da önem kazandı. Ulaştırma yolları artı enerji hatlarında orta koridor dediğimiz bu hat güvenilir, istikrarlı bir hat olarak giderek önem kazandığını da görmemiz gerekiyor.
1: Sayın Kambolat, çok önemli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben burada Sayın Bekir'e dönmek istiyorum. Şimdi enerji bu kadar önemliyken uluslararası ilişkiler bağlamında ülkelerin büyümesi, güvenliği açısından enerjiyi nasıl değerlendirirsiniz?
2: Uluslararası ilişkiler bağlamında bugün artık enerji en önemli konu haline gelmiş durumda. Neden en önemli konu haline gelmiş durumda? Çünkü bireyden devlet uygulamalarına kadar baktığınızda her alanda enerji kullanımı olmadan hiçbir şey yapılamıyor. Bugün burada yaptığımız yayın, en ufak bir yapay zeka sorusu, ulaşım, turizm, sağlık sektörü, aklınıza gelecek her konuda enerji olmadan hiçbir şey yapmak mümkün değil. Bu da neyi gerektiriyor? Ülkelerin kendi güvenlik, dış politika ve savunma politikalarını enerji bağlamında ayarlamalarını, planlamalarını gerektiriyor. Dolayısıyla biz bugün uluslararası ilişkilerde artık enerjiden çok daha fazla konuşuyoruz. Bundan sonra daha da çok konuşulacak enerji ve enerji olmadan da hiçbir politikayı düzenlemek

0: Mümkün değil.
1: Evet.
0: Ekonomi politikanızı aynı şekilde enerji üzerinden yapılandırmalısınız. Hangi enerjiyle hangi üretimi yapacaksınız? Bu sizin ekonominizin temel verilerini belirleyecektir. Sağlıkta hangi enerjiyle hangi tedavi biçimlerini uygulayacaksınız? Veyahut günümüzün en çok konuşulan meselelerinden bir tanesi yapay zeka. Yapay zekada hangi enerjiyi kullanacaksınız? Dolayısıyla sorunuza döndüğümüzde uluslararası ilişkilerin bugün en temel konusu enerjidir demek yanlış
1: Evet.
0: olmayacaktır.
1: Enerji diyoruz da tabii genel bir kavram. Biraz da şu enerji kaynaklarını konuşalım. Sizin nükleer enerjiden
0: Evet.
1: bahsettiniz Sayın Kambulat. Başka hangi enerji kaynakları var şu anda dünya için önemli olan?
0: Şimdi günümüzde en çok yine konuşulacak olan enerjilerden bir tanesi su enerjisi. Önümüzdeki günlerde su önemli bir savaş sebebi bile olabilir analizleri sıkça yapılmakta. Dolayısıyla bugün fosil yakıtlardan elde ettiğimiz enerjiler dışında ki bunlar petrol, doğalgaz gibi enerjilerdir. Yenilenebilir enerji çok konuşuluyor. Yenilenebilir enerjide neden bahsediyoruz? Su enerjisinden bahsediyoruz. Hidroenerji ve jeotermal enerji olmak üzere rüzgar enerjisinden bahsediyoruz. Yine az önce Hasan Bey söyledi, nükleer enerjiyi de daha arada bir yerde konumlandırabiliriz. Yani tamamen yenilenebilir enerji de diyemiyoruz ama fosil enerji de diyemiyoruz buna. Dolayısıyla bugün daha çok fosil enerjilerin yerini yenilenebilir enerjinin almasından konuşuyoruz. Önümüzdeki
1: Evet.
0: dönemde bilhassa Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabetinde uluslararası ilişkilerde en çok konuşulacak konular arasında yenilenebilir enerjinin nasıl ve hangi finansmanla ulusların politikalarında yer alacağı
1: Evet.
0: konuşulacaktır.
1: Şimdi son zamanlardaki İsrail-İran Savaşı ile birlikte tabii petrol fiyatları çok yükseldi. Buna bağlı olarak da dünyada bilakis Türkiye gibi ülkelerde elektrikli araç kullanımının sayısının da arttığını görüyoruz. Elektrikli araç kullanımında enerjiyi nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi baktığımızda elektrikli araçların kullanımı en fazla Çin'de bulunuyor ve
1: Evet.
0: Çin bunu bütün dünyaya ithal edebiliyor vaziyette. Ve elektriğin üretimini de yenilenebilir enerjiden sağlamak önem taşıyor elektrikli araçların kullanımında. Buna büyük de bir şey olduğunu görüyoruz. İstek, heves olduğunu görüyoruz
1: Evet.
0: toplumlarda. Avrupa toplumlarında da bizde de Orta Doğu'da da. En son 1,5 sene öncesinden bahsedeyim. Özbekistan'da çok kısa sürede orada bulunduğum için bu örneği verebiliyorum. Çok kısa sürede elektrikli araçların bilhassa Çin'den gelen elektrikli araçların bütün şeyi kapsadığını gördük. Piyasayı kapsadığını gördük.
1: Araçların
0: Dolayısıyla
1: menzilleri de yükseliyor.
0: menziller
1: 300-400
0: yükseliyor.
1: kilometreden 800-1000 kilometreye
0: Evet.
1: kadar çıkıyor
0: Ve
1: artık.
0: her tarafa şarj istasyonları kuruluyor. Şimdi bakın az önce sorduğunuz soruyla da bağlantılı. Bütün günlük hayatımızda da kamusal alanda da enerji ihtiyacının gittikçe arttığını görüyoruz. Dolayısıyla elektrikli araçlar bundan sonra bizim yaşamımızda daha fazla yer kaplayacak. Buradaki önemli nokta elektrikli araçları hangi ülke üretecek ve kim söz sahibi olacak ya da lider ülke kim olacak? Şu an Çin gözüküyor.
1: Evet.
0: Çin yenilenebilir enerji yatırımlarında da birinci sırada ama tüketimde birinci sırada olduğunu söyleyemiyoruz. Norveç'te, Brezilya'da daha farklı yatırımlar ve tüketimde daha önde olduğunu gösteren veriler var elimizde. Ama Çin'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle yenilenebilir enerjide, elektrikli araçlarda ki rekabeti, ekonomik ve ticari rekabeti, uluslararası ilişkilerin bundan sonraki güç oluşumunda, güç kompozisyonunda bize çok önemli veriler sağlayacak.
1: Evet.
2: Bu konuda bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii buyurun.
2: Elektrikli araçlarda örneğin Almanya'nın 2025 ile 26 arasında ihracatın %50 oranında düştüğünü de görmekteyiz. Yani Çin bu konuda olağanüstü bir hızla piyasayı kapsamış durumda. 2026'da dünyada toplam enerji tüketiminde elektriğin payı yani bu yıl %23 oranında. 2035'te bunun %35 olması için bir çabanın da olduğunu görmekteyiz.
1: Evet.
0: Tam da bu yüzden Avrupa
1: Evet.
0: Birliği ülkeleri, başta Almanya olmak üzere Dünya Ticaret Örgütü'ne Çin'i sürekli şikayet ediyorlar. Kendi ihracatları düştüğü için ve neredeyse tüm piyasayı Çin kapladığı için bundan son derece rahatsızlar. Geçtiğimiz günlerde yine haberlerini okuduk. Volkswagen büyük oranda işçi çıkartıyor. Yani evet. Bu gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde de önemli bir etki yapıyor.
2: Tabii dediğiniz son derece doğru ama eski Sovyet ülkeleri başta Rusya Federasyonu'da olmak üzere Nurgül Hoca'nın da verdiği örnek Özbekistan'da dahil bütün Orta Asya Cumhuriyetleri zaten eski Sovyet Cumhuriyetleri Rusya'ya uygulanan ambargo sonrası Ukrayna Savaşı'ndan sonra örneğin yılda 1 milyon Almanya 1 milyon aracı sadece Rusya'ya satıyordu.
1: Evet.
2: Bunlar kesildi. Sanki Rusya cezalandırılıyor gibi ama cezalandırılmadı. Bütün Rusya ve Sovyet ülkeleri kimin pazarı haline geldi?
0: Çin'in
2: pazarı haline geldi. Ve Çin otomotiv sanayisi birdenbire şaha kalkmış oldu.
0: Evet. Coğrafi yakınlık tabii bunda çok önemli bir faktör. BYD örneğin son dönemde Özbekistan'da büyük bir fabrika açtı. Ve oradaki Amerikan Chevrolet yerine artık araçlar Çin araçları ve elektrikli araçlar haline gelmeye başladı. Evet.
1: Tabii elektrikli araç piyasasında çok büyük bir rekabet var. Firmalar batarya kapasitelerini, işte araçların özelliklerini geliştirebilmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bakalım bu işin ucu nereye gidecek? Artık belki bir ay boyunca hiç arabayı şarj etmeden kilometrelerce giden araçlar yollarda görünecek. Tabii son zamanlarda, son yıllarda yollarda yerli ve milli markamız TOGG'u da çok görüyoruz. İşte TOGG T10X vardı. Daha sonra TOGG'un sedan modeli 10F çıktı. O da çok güzel bir tarzıyla yollarda. Tabii bunlar da bize gurur veriyor. Ve dünyanın pek çok yerinde de şu anda satışta. Bilakis Almanya'daki vatandaşlarımız, soydaşlarımız tercih ediyorlar TOGG'u. Şimdi bu elektrikli araç meselesine şunun için geldim. Tabii elektrik tüketimi denilince tabii bir yakıt, doğaya salınan bir zararlı gaz yok. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle çevre sorunlarıyla da bir bağlantısı var. Yani burada çevre sorunları da önlenmiş olacak değil mi kısmen?
0: Çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi burada iklim değişikliği meselesinden konuştuğumuzda bizim esas sıkıntımız nedir iklim değişikliğinde? Sera gazı emisyonlarının yüksek olması, fosil yakıtlar kullanıldığı için emisyonların yüksek olması ve iklim değişikliğiyle mücadelede ne yapılmaya çalışılıyor? Bu emisyonların düşürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Nasıl düşürülecek? Yenilenebilir enerji kullanıldığında düşürülecek. Elektrik de bunlardan bir tanesi. Buradaki en önemli mesele elektrikli araçların elektriğinin hangi enerjiden sağlandığı. Yani siz elektriğinizi neyle üretiyorsunuz? Fosil yakıtlarla mı üretiyorsunuz? Yoksa yenilenebilir enerji yakıtlarından mı elde ediyorsunuz üretiminizi? Biz Türkiye örneğine baktığımızda maalesef hala fosil yakıtlar önde gözüküyor. %56 küsürlerde gözüküyor yaklaşık olarak. Ama şeyde hiç fena değil. Yenilenebilir enerji olarak da %43 küsürattayız. Dolayısıyla burada temel soru sizin elektrikli araçları kullanırken otomobiller veyahut diğer kullandığınız elektrikler için de bunu söylemeliyiz. Siz elektriği nereden üretiyorsunuz? Hala fosil yakıtlardan üretiyorsanız tabii ki iklim değişikliğine negatif katkı yapıyorsunuz demektir. Çevrenin kirlenmesine büyük oranda katkı yapıyorsunuz demektir. Evet. Ama biz bu enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelttiğimiz takdirde işte o zaman iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir adım atmış olacağız. Çevre kirlenmesi konusunda da yine çok önemli bir katkı sağlamış olacağız. Tekrar etmek gerekirse hangi enerjiyi kullandığınız en önemli meseleyi teşkil ediyor burada.
1: Evet, bakalım ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili hangi gelişmeler yaşanacak hep birlikte merakla bekliyoruz. İsterseniz bir başka konuya geçelim. Yapay zeka hayatımızı çok meşgul ediyor. Artık çok istifade ediyoruz. İşte aklımıza bir soru takılıyor. Hemen cep telefonunu açıyoruz. Yapay zekaya soruyoruz. Bu işi nasıl halledebilirim? Bu konuda bana bilgi ver. Yemek tarifi bile veriyor. Mesela işte içinden çıkamadığımız konularda bize uzmanlık ediyor. Hatta danışmanlık bile verebiliyor. Şimdi yapay zekanın bu iklim ve çevre meselelerinde nasıl bir etkisinden, katkısından söz edebiliriz?
0: Yapay zeka ile iklim değişikliği ilişkisine baktığımızda paradoksal bir ilişki görüyoruz. Ne demek bu? Hem çok fazla katkı sağlayabilir yapay zeka, hem de tükettiği enerjinin türüne göre büyük oranda negatif bir etki de yaratabilir. Biraz önce söylediğimiz elektrikli araçlardakiyle aslında aynı konudan bahsedebiliriz. Yani yapay zekada biz hangi enerjiyi kullanacağız? Bu birinci kısmı yapay zekanın iklim değişikliğiyle ilişkisinde. Ama pozitif etkilerine baktığımızda çok daha iyi sonuçlarla karşılaşıyoruz. Yapay zeka örneğin ulaşımda planlamalar yapabilir. Yenilenebilir enerji kullanılırken işte rüzgarın ne zaman nereden eseceğini veyahut işte bataryanın ne kadar sürede ne şekilde dolacağını, yine su enerjisiyle ilgili ne zaman yağışların olabileceğini hava tahmini de yapabiliyor çünkü.
1: Analizler yapıyor.
0: Bütün analizleri yapıp düzenlemeleri uyguladığımız takdirde biz sera gazı emisyonlarında azalma sağlayabiliyoruz. Son dönemde yapılan modelleme çalışmaları bunu bize gösteriyor. Dolayısıyla yapay zekayı nasıl kullandığınız çok önemli ve yapay zekada hangi elektriği kullandığınız çok önemli. Yine yapay zekaya baktığımızda burada yapay zeka kendisi enerji üretmiyor. Herhangi bir elektrik ürettiği yok. Ama üretimin nasıl kullanılacağını planlayacağı için maliyetleri düşürecek. Bu da ne demek? Maliyetlerin düşürmesi, ekonomide siz bir takım avantajlar sağlayacaksınız demektir. Ekonomi dediğimizde aklımıza neler geliyor? Ulaşımdan, turizmden, sağlık sektöründen, tarımdan, ki önümüzdeki dönemde herhalde en çok konuşulacak konulardan bir tanesi de tarım. Az önce sorduğunuz su sorusuyla bağlantılı olarak, yani hangi enerjiden daha çok konuşacağız dediniz ve suyu söylemiştim, hatırlatalım dinleyicilerimize. Suyla bağlantılı olarak tarımdan daha çok konuşacağız. Bu noktada gıda güvenliğinden daha çok konuşacağız. Dolayısıyla bütün bunların planlamasını, düzenlemesini yapay zeka çok güzel bir şekilde yapabilir.
1: Mesela yapay zekalı dronlar, çok büyük dronlar tabii ki, tarlayı analiz ediyor, ölçümlüyor. Ona evet. göre havadan ilaçlama yapıyor.
0: Evet.
1: Bu çiftçinin elini çok rahatlattı.
0: Kesinlikle hangi ürünün ne zaman üretebileceğinizi, ne kadar ürün olabileceğinizi, bütün bunları planlayabilir yapay zeka. Ama buradaki anahtar mesele sizin yapay zekada hangi enerjiyi kullandığınız. Hemen şunu da ekleyelim tabii. Yapay zeka sadece enerji tüketmiyor bu anlamda. Sadece elektrikle çalışmıyor. Su da gerekiyor yapay zeka için. Ne suyu? Soğuma sistemleri için suya ihtiyaç var. Dolayısıyla burada önümüzdeki günlerde suyu konuşacak olma sebeplerimizden bir tanesi de yapay zekada kullanılacak olan su. Yapay zeka kullanımı, yapay zekaya ihtiyaç gittikçe artacağı için suya ihtiyaç da bu noktadan bahsediyorum. Tabii ki başka sektörlerde de çok artacak ama yapay zekada da su ihtiyacımızın artması gündemimizde uluslararası ilişkiler
2: Şimdi
0: açısından.
2: Şimdi burada da diğer bir nokta da bu yapay zeka birimlerinin, data center'ların olağanüstü bir enerji çekmesi.
1: Evet.
2: Bu bir ülkenin, yani herhangi bir yapay zeka birimi, data center'ı bir orta ölçekli bir ülke kadar enerji tüketiyor.
1: Bunu kripto para cihazlarında gördük. O kripto paraları üretmek için olağanüstü bir enerji tüketimi meydana geliyor.
2: Evet, madencilikte bunu gördük. Örneğin tek bir firma, bir Amazon firması 10 adet şu anda SMR dediğimiz mikro nükleer santral ısmarladı. Sadece bu data center için. Yani Türkiye bile şu anda görüşmeler devam ediyor modüler nükleer santraller üzerine. Ama bir data center 10 adet tek başına bu nükleer santrallere ihtiyaç duyuyor. Yani müthiş bir şey var. Burada da Çin yine devreye girdi. Yani bu kadar enerjiye ihtiyaç duymadan yapay zeka üretebileceğini ifade etti. Belki de oyunun kuralları tamamen değişecek. Bunu göreceğiz. Tabii burada önemli bir noktada bu yapay zekaların şu anda muazzam bir enerji tüketiyor, muazzam bir yatırım var ama bunun karşılığını henüz piyasada bulamıyor. Yani bunlar şu anda zarar eden kuruluşlar halinde. Bu çelişkiyi de nereye kadar sürdürecekler? Ne olacak? Bunu da göreceğiz.
1: Evet.
0: Bu veri merkezi tüketimi son 5 yılda %12 artmış dünya çapında. Ve 2030'a kadar da yaklaşık 4 katına çıkması bekleniyor. Ama şu da var, hala yapay zeka dünya

0: toplam elektrik talebinin yaklaşık %3'üne tekabül ediyor. Şimdi hani bu veriler üzerinden baktığımızda yapay zeka ile ilgili çalışmaların artacağını söyleyebiliriz. Hasan Bey'in de dediği gibi burada bir şeye vurgu yapmamız lazım. Yapay zeka konusu zengin ve fakir ülkeler arasındaki ayrımı büyütebilir. Yani gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından yapay zeka önemli bir avantaj veyahut dezavantaj konusu haline gelebilir. Enerjiniz yoksa veyahut var ama siz bunu çıkarıp değerlendiremiyor ve kendi ihtiyacınız için tüketemiyorsanız işte o noktada ki ülkelerin dezavantajları oluşacaktır yapay zeka
1: Evet,
0: konusunda.
1: en son Economist dergisinde de aslında bunun işlendiğini de görüyoruz. Hem zenginle fakir ülkeler arasındaki uçurum korkunç derecede artacak, hem de toplum içerisindeki kesimler arasındaki uçurum da keskinleşecekmiş gibi görünüyor. Onun için bunların daha fazla tartışılması ve toplumun bir arada tutulması için neler yapılması gerektiği de ele alınması gerekiyor.
2: Evet, eskiden şöyle derdim. Gıdaya ve enerjiye hakim olan dünyaya hakim olacak. Bunun yanına yapay zekayı da
0: Yapay
2: ekliyorum.
0: zeka,
2: Artık
0: evet.
2: yapay zekayı da hakim olan dünyanın hakimiyetini ele geçirecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "İstikbal göklerdedir" dedi ya. Gökyüzüne hakim olan yeryüzüne de hakim olur.
0: Hakim, evet.
2: Artık yapay zekaya hakim olunca o veri ağıyla, o bilgiyle, değil mi? Bilgi o kadar çok kıymetli ki artık.
1: Tabii.
2: O bilgiyle artık dünyanın hakimi olacak elinde bulunduran
1: Evet,
2: güçler.
1: 1980'li yıllara kadar aslında özellikle Batı demiyorum, Avrupa ülkeleri Türkiye tarım ülkesi olsun, demir, çelik, otomotiv gibi sanayisine girmesin, bizden alsın şeklinde bir görüş vardı ki Gümrük Birliği de bunun üzerinde kurulmuştu. Fakat Türkiye sanayisi, savunma sanayisi başta olmak üzere otomotivde ve diğer alanlarda büyük bir atak yaptı. Şimdi de karşımıza aslında bilişim sanayisi bir, ikincisi kıtalar arası balistik
2: Evet.
1: füzeler teknolojisi, üçüncüsü de nükleer teknolojiye girmeyin diyorlar. Buralar kırmızı çizgi. Diğerlerinde siz mobilya yapın, tamam, otomotiv üretim falan filan diyorlar. Ama Türkiye'nin aslında diğer alanlara da şimdi tamamen girdiğinde görmekteyiz.
2: Evet.
0: Bu noktada belki şunu da
2: Buyurun.
0: eklemek lazım. Yapay zeka konusu artık sadece bir yazılım konusu değil. Sadece bir teknoloji konusu değil. Yapay zeka bugün artık bir güvenlik dış politika konusu.
1: Tabii.
0: Aynen enerjide olduğu gibi ve savunma
1: Tabii.
0: konusu. Az önce Hasan Bey de söyledi örneklerini. Dolayısıyla bugün yapay zeka dediğimizde biz heybenin içinde çok fazla şey görüyoruz. Güvenlikten enerjiye, gıdadan ulaşıma, sağlıktan savunmaya. Bugün çok daha kompleks bir yapıyla karşı karşıyayız.
1: Bunu İspanya ve Portekiz'de geçen yıl gördük. Birdenbire elektriklerin durduğunu bütün alanlarda.

0: Enerjinin üretilmesi farklı bir konu, enerjinin depolanması farklı bir konu. Yapay zekanın üretimi farklı bir konu. Bir de bu bilginin bir yerde depolanması ayrı bir konu.
1: Ve
0: Bu
1: güvenliği.
0: depolanması,
1: Güvenliği.
0: güvenliği çok ayrı bir maliyet. Buna dair ne kadar önlemler alınıyor, ne kadar yatırımlar yapılıyor?
2: Aslına bakarsanız son dönemde bu konuda çok fazla çalışmaların olduğunu görüyoruz. Hem kamusal anlamda hem de özel sektörün yapay zeka ile ilgili depolama, bunu kullanma ve kendine ait bir veri sistemi oluşturma konusunda çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bu farklı sektörlerde, örneğin işte bir hukuk şirketi kendine göre bir yapay zeka sistemi geliştiriyor. Savunma sanayi yine kendine göre bir yapay zeka sistemi geliştiriyor ve bunların hacklenmemesi için, yani çalınmaması için de en önemli alan hangisi? Siber güvenlik dediğimiz alan. Siber güvenlik konusunda devletlerin son dönemde büyük yatırımları bilhassa özel şirketlerle de ortak olarak yürüttüğünü görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bilginin depolanması ve bunun kullanılmasıyla ilgili çalışmalar artacak ama belki de uluslararası ilişkilerin en önemli çalışma noktalarından da biri haline gelecek. Yani sizin yapay zeka sisteminizdeki kodu bir başka ülkenin çözmesi ve onu kullanması sizin için bir güvenlik sorunu
0: Veri
2: teşkil edecek.
0: istihbaratları, veri savaşları olabilir.
2: Kesinlikle. En basitinden günlük hayatımızda kullandığımız bankanın sistemi çöktüğü anda ne yapacaksınız? Sizin günlük hayatınız etkileyecek. Yani bu da
0: Elbette.
2: bir savaştır. Günümüzde yapay zeka bunu da değiştiriyor. Güvenliğin anlamını değiştiriyor, savaşın anlamını değiştiriyor. Dolayısıyla yeni savaşma, yeni mücadele tekniklerini de beraberinde getiriyor.
0: Evet. Hakikaten önemli konular. Şimdi iklim ve çevre meselelerini konuşuyoruz. Bir de tabii bunun küresel güvenlik bağlantısı var. İsterseniz buna bir temas edelim. Nasıl bir bağlantısı var, değerlendirir misiniz?
2: Şimdi küresel güvenlik bağlamında az önce yapay zekadan bahsettik ama enerjinin kullanımıyla alakalı olarak sizin savaş sanayinizde yaptığınız her şey enerjiyle alakalı.
0: Evet.
2: Bu savaş sanayinde oluşturduğunuz, kullandığınız tüm malzemeler, buna sadece silahlar demiyoruz tabii ki, tüm malzemeler, yani bir teknik malzeme, bir çip veyahut işte sizin herhangi bir makinede kullanacağınız araçlar, bunların hepsinin üretimi enerjiyle sağlanıyor. Dolayısıyla bu anlamda bir kere enerjinin ne kadar güvenli olduğu, ne kadar kendinize yeterli olduğu ve ne kadar bağımsız olduğunuz bu konuda. Ne demek bağımsız olduğunuz? Enerjiyi nereden temin ediyorsunuz? Yani işte Ukrayna Savaşı'ndan bahsetti Hasan Hoca. Ukrayna Savaşı olduğunda birçok ülke kilitlendi. Özellikle Avrupa Birliği enerjiyi nereden temin edeceğiz derdine düştüler. Doğalgazın önemli bir kısmı Rusya'dan sağlanıyor çünkü. Bu noktada üç çeşit ülkeden bahsetmek lazım. Enerji arz eden ülkeler, enerji talep eden ülkeler ve enerji transit yolu üzerinde olan ülkeler. Bir ülke hepsi de olabilir. Mesela biz Türkiye olarak hepsiyiz. Kendimizce bir enerji üretimimiz var ama aynı zamanda enerji talep ediyoruz ve enerji transit ülkesiyiz. Dolayısıyla enerji güvenlik bağlamına baktığımızda birçok başlığı bir arada görüyoruz. Yani sizin sadece enerjiyi elde etmeniz ve bunu kullanmanız değil, enerji nakil hatlarının güvenliğinin sağlanması, enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndan bahsettik az önce. Hürmüz Boğazı'ndan dünya petrol ulaşımının çok önemli bir miktarı yapılıyor. Dolayısıyla bu şimdi ne? Aynı zamanda bir enerji güvenliği sorunu, Amerika-İran arasındaki mesele.
0: Geçenlerde sosyal medyada İsrail'in bir su kaynağı ile ilgili görüntü paylaşıldı. Tabii bu istihbarat mutlaka İran'ın eline geçmiş olmalı. Bildiğiniz üzere İsrail deniz suyunu arıtarak içme suyu haline getiriyor ve vatandaşlarına bu suyu veriyor. Tabii buranın güvenliğinin sağlanması büyük bir problem. Sosyal medyadaki o paylaşılan görüntüde koordinatlar bile verilmiş. Yani bu bir düşman ülke
2: Güvenlik
0: tarafından
2: açığı.
0: rahatlıkla
2: Tabii ki
0: vurulabilir.
2: bu da bir güvenlik açığı
0: Evet.
2: oluşturur. Mesela nehirler söz konusu olduğunda, değil mi? Nehirlerin çıktığı ülke, vardığı ülke, kimi kullandığı, nasıl kullandığı. Şimdi bunun da güvenliğinin sağlanması gerekiyor.
0: Evet.
2: Dolayısıyla bu da bir savaş sebebi olabilir. ülkeler açısından.

0: Veyahut bizim yine TDT'de en çok konuşulacak konulardan biri dediniz Hasan Bey. Önemli bir koridor var. Orta koridor. Bu enerji hatları açısından da çok önemli bir
1: Evet.
0: koridor. Ve bunun güvenliğinin sağlanması mesela. Yani her alanda enerjinin güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Arz, talep ve nakil hatları olarak.
2: Evet, böylece programımızın sonuna geldik. Sayın Kambolat, son olarak eklemek istediğiniz bir
1: Yok,
2: şey var mı?
1: teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, görünen o ki iklim meselesi artık sadece çevreyi koruma meselesi değil. Ekonomiden enerjiye, teknolojiden güvenliğe kadar hayatımızın tamamını ilgilendiren bir gelecek meselesi. Bize düşense yalnız bugünü değil, yarının dünyasını da düşünmek. Çünkü aldığımız her karar gelecek nesillere bırakacağımız dünyanın bir parçası olacak. Efendim, Enerji Masası'nda bugün Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kambolat ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Nurgül Bekar'la iklim değişikliği ile enerji arasındaki ilişkiyi, yapay zekanın bu mücadeledeki rolünü ve iklim krizinin küresel güvenlik açısından ne anlama geldiğini konuştuk. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Vilda Üstündağ ve Hasan Kambolat'ın hazırladığı programımızın sonuna geldik. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, Teknik Masa'da Sefa Aktan. Bir başka Enerji Masası programında buluşmak dileğiyle. Sağlıklı, huzurlu ve çevreye duyarlı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası.
4: Gönül Aydın programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.

günleri. Bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık.

bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah bir tek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Gönül Aydın programı sona erdi.
1: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. 107 yıl önce gösterilen azim ve kararlılık en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi. Sivas Kongresi'ni tarihi bir dönemeç olarak nitelendiren Erdoğan, kongreyle Türk milletinin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceğini ilan ettiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz krizinin başladığı günden bu yana önemli tedbirler alındığını söyledi. Yeni önlemlerin sinyalini verdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden ilk elektrik üretimi için de takvime yetiştirmeye çalışıyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da iklim finansmanı zirvesine katıldı. İklim finansmanının bir maliyet değil, gelecekteki kayıpları bugünden önleyen stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Bakan Kurum, ani yağışların olumsuz etkilerine de değindi. Yerel yönetimlerin iklim çalışmalarını önemsiyoruz dedi. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret hacminin 6 yılda %80 arttığını belirtti. Geçen yıl e-ticaret hacmi 4,5 trilyon lirayı aştı dedi. Bakan Bolat, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde konuştu. Afrika'nın kurak topraklarında başlayan bir yardım suyla hayat buluyor, eğitimle geleceğe, üretimle umuda dönüşüyor. Türkiye, TİKA'nın projeleriyle kıtada kalıcı bir iz bırakıyor. Küresel güçlerin rekabet sahasına dönüşen ve sömürgeciliğin derin yaralar açtığı kıtada Türkiye, tarihsel ve insani bağları temel alan işbirliği anlayışıyla milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Okyanus'ta uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan bir tekneye operasyon düzenledi. Operasyon, Ekvador makamlarıyla işbirliği içinde uluslararası sularda gerçekleştirildi. Operasyonun Ekvador merkezli Los Coneros kartelinin denizdeki uyuşturucu trafiğinde kullandığı lojistik ağ hedef aldığı belirtildi. Amerikan güçleri tekneyi çıkarak arama yaptı, gemidekileri Ekvadorlu yetkililere teslim etti. Ardından tekneyi patlattı. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor. Sınır hattındaki beldeler, topçu atışları ve hava saldırılarıyla hedef alınıyor. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. 12.000'den fazla kişi

yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Almanya'da enerji altyapısına yönelik yeni bir sabotaj girişimi ortaya çıkarıldı. Kuzey Rhein-Westfalia'daki Dormagen kentinde bir trafo merkezinin yakınında şüpheli düzenekler bulundu. Düzeneklerin elektrik hatlarına zarar vermek için hazırlandığı değerlendiriliyor. Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı, konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Ve spor, Filenin Sultanları yarı finalde. Ay Yıldızlılar 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kalan milli takım, 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi. A milli kadın voleybol takımımız final yolundaki son virajda yarın Türkiye saatiyle 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Maç TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 29, Tiran 35, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 30, Üsküp 32, Saraybosna 27, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Paris ve Sofya 27, Viyana 32, Bern ve Bakü 31, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 25, Amsterdam ve Brüksel 23, Kopenhag 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Yüzyıllar içinde Anadolu'yu, İstanbul'u yabancı gezginler eşliğinde dolaştık. Şehirleri, Türk insanının karakterini, geleneklerini, yaşayış tarzını onların bakış açısıyla gördük. Şimdi biraz da siyasi ortama bakmaya ne dersiniz? Gelin 19. yüzyılda Türkiye'ye gelmiş Fransız tarihçi ve gazeteci Jean-Henri Abdolinim Übisini'nin peşine takılalım bugün. Çeşitli zamanlarda İstanbul, Bursa ve İzmir'i ziyaret eden Übisini, Türkçeyi edebi metinleri inceleyecek düzeyde öğrenmiş önemli bir şarkiyatçı. Tanzimat reformlarını, Osmanlı toplum yapısını ve eğitim sistemini tarafsız, kimi zaman hayranlık dolu bir gözle incelemiş ve Batı dünyasının o dönemki Osmanlı ön yargılarını yıkan ünlü Türkiye Üzerine Mektuplar kitabını yazmış. Jean-Henri Abdolinim Übisini'nin İstanbul'a ilk gelişi 1846-1847 yıllarına rastlar. 1848 Eflak İhtilali'nin ardından geri dönerek 1848-1851 yılları arasında yaklaşık 3 yıl daha İstanbul'da kalır. Son ziyareti ise 1855 yılında olur. Türkiye'de bulunduğu dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun Tanzimat Fermanı'nın ilanından hemen sonraki yıllardır. Bu dönemde Osmanlı Devleti gerileme sıkıntılarıyla modernleşme sancılarını bir arada yaşamaktadır.
2: İstanbul'a vardığımda Gülhane Kararnamesi'nin mürekkebi daha kurumamıştı. Avrupa, Osmanlı İmparatorluğu'na ölmekte olan bir hasta gibi bakıyordu. Ancak Osmanlı Divanı'nın ofislerinde bulduğum şey ateşli, neredeyse umutsuz bir enerjiydi. Bütün bir imparatorluğun modernleşmesinin yükünü omuzlarında taşıyan Mustafa Reşit Paşa ile saatlerce sohbet ettim. Paris'teki batılı eleştirmenler bu reformların Avrupalı diplomatları memnun etmek için yapılmış basit bir göstermelik olduğunu iddia ediyorlar ama yanılıyorlar.
1: Übisini'nin Türkiye'de bulunduğu yıllar Avrupa diplomasisinde Osmanlı'nın geleceğinin şark meselesi olarak en yoğun tartışıldığı dönemdir. Mustafa Reşit Paşa Tanzimat Fermanı'nı ilan etme gerekçesini Übisini'ye anlatırken bunu şark meselesine karşı diplomatik bir can simidi olarak sunduğunu belirtir. Böylece Batı'nın elindeki müdahale kozu alınmış ve Osmanlı'nın toprak bütünlüğü bizzat batılı devletlerin kendi hukuk normlarıyla güvenceye bağlanmaya çalışılmıştır. Genç Ahmet Vefik Paşa ise Doğu sorununu Avrupa'nın Osmanlı içindeki her etnik grubu kışkırtarak bağımsızlık vaat etmesini yapay bir parçalama politikası olarak görmektedir. Doğu sorununun dışarıdan ithal edilen yapay bir kriz olduğunu ve Avrupa devletleri elini çektiği takdirde Osmanlı'nın kendi iç barışını yeniden tesis edebileceğini savunur. Übisini, bu iki büyük devlet adamıyla olan temasları sayesinde Osmanlı'nın kendi içinden çok güçlü bir aydın kadrosu yetiştirebildiğini Batı dünyasına kanıtlarla göstermiştir. Türk devlet adamlarından duyduğu bu somut düşünceler neticesinde Übisini, Batı dünyasına ezber bozan bir çağrıda bulunur.
2: Doğu sorununun tek makul çözümü Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak değil, Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak ve tanzimat reformlarına destek vererek yaşamasını sağlamaktır.
1: Avrupa'nın kovduğu ya da dışladığı sığınmacıların Osmanlı topraklarında huzur bulduğunu belirten Übisini, bu bahtsız insanların Osmanlı'da hürriyet ve emniyet bulduğunu ve Avrupalıların Türklerden insanlık dersi alması gerektiğini söyler. Übisini, geleceğin Türkiye'sini yönetecek olan kadronun Ahmet Vefik Paşa gibi modern eğitim almış, Doğu ve Batı kültürüne aynı anda hakim olan genç aydınlar olacağını savunur. Devletin geleceğini eğitim hamlesinde görür ve Osmanlı'nın modernleşmesi

0: düzeltme çabalarını eğitim sistemi üzerinden över. Tanzimat reformlarıyla kurulan modern okullarda dinle sınırlandırılmayan eğitimi, coğrafya, tarih, matematik gibi modern bilimlerin okutulmaya başlanmasını büyük bir devrim olarak nitelendirir. Rüştiyelerden ve tıbbiye, harbiye gibi modern okullardan yetişen yeni neslin, yobazlığı ve cehaleti yıkarak ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracağını yazmıştır. Geleneksel yüksek öğretim kurumu olan medreseleri ise sert bir dille eleştirir. Medreseler çağın gerisinde kalmıştır. Devletin ilerlemesi için medrese nüfuzunun kırılması ve modern okulların ülkenin geneline yayılması gerektiğini savunur.
1: Osmanlı İmparatorluğu askeri fetihlerle kurduğu devleti artık cehalete karşı açtığı eğitim savaşıyla kurtarmaya çalışıyor. Eğer bu modern mektepler Anadolu'ya yayılabilirse, Türkiye'nin karşısında hiçbir güç duramaz. Türkiye ölmüyor. Aksine acı ve sancılı bir doğum süreciyle modern bir devlet olarak yeniden doğuyor. Ona engel olmak yerine destek olun.
0: Onun bu sıra dışı iyimserliği, dönemin Avrupa diplomasisinde Osmanlı lehine ciddi bir sempati dalgası yaratır. İyimser Ubisini, Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmekte olan köhne bir yapı değil, kabuk değiştirmekte olan genç ve dinamik bir organizma olduğunu savunmaktadır. Ancak tarih ne yazık ki onu haksız çıkarır. İlerleyen zamanlarda o eski aşırı iyimserliğini kaybedecek, Osmanlı'nın Balkanlardaki gücünü hızla yitirdiğini ve imparatorluğun parçalanma tehlikesinin reformlara rağmen çok ciddi boyutlara ulaştığını daha gerçekçi ve hüzünlü bir dille kabul etmek zorunda kalacaktır. Jean-Henri Abdolinim Ubisini, 19. yüzyıl Müslüman Türk ailesini de derinlemesine inceler. Avrupa hukukunda o dönemde evlenen kadının tüm malları kocasına geçerken, Osmanlı kadınının evlendikten sonra da kendi mal varlığını, mirasını ve çeyizini tamamen kendi kontrolünde tutabilmesine şaşırır. Kadının kocasından bağımsız mülk edinebilmesini ve mahkemelerde hakkını arayabilmesini büyük bir medeniyet göstergesi olarak sunar. Çiftlerin anlaşamaması durumunda evliliğin mahkeme yoluyla son derece medeni ve gürültüsüz bir şekilde bitirilebildiğini, bunun Avrupa'daki katı dini yasaklara kıyasla çok daha insani olduğunu savunur. Türk halkının dürüst, sözünün eri ve incelik sahibi olduğunu belirtir. Vatan savunmasında cesur savaşçılar olduklarını, barış zamanında ise munis ve barışçıl bir karaktere büründüklerini ifade eder. 19. yüzyıl İstanbul'u hızla batılılaşan, seyyahların, gazetecilerin, mültecilerin ve yabancı tüccarların akın ettiği kozmopolit bir merkezdir. Ubisini, geleneksel Türk aile yapısı dışında sokak yaşamını ve kahvehaneleri de yakından gözlemler.
1: Başkentin nabzını gerçekten hissetmek için Pera'daki elçiliklerden ayrılıp Haliç'i geçerek İstanbul'a gitmek gerekiyor. Saatlerce sokak hayatını izleyerek vakit geçiriyorum. Bu insanların hayırseverliği beni hayrete düşürüyor. Zengin paşaların kibirlerinden değil, derinlere kök salmış inançlarından dolayı arabalarını durdurup yoksullara ekmek dağıttıklarını gördüm. Ve kahvehaneler. Yaptığım hesaba göre İstanbul'da binlerce kahvehane var. Herhangi bir mahallede iki kahvehane arasındaki mesafe 50 adımı bile bulmuyor. Meydanlarda, pazar yerlerinin çevresinde, camilerde, rıhtımlarda yan yana dizilmişler. Bunlar doğunun gerçek parlamentoları. Bu mekanlarda derin demokratik bir eşitlik var. Bir dilenci ve bir bey yan yana oturup aynı havayı soluyabiliyor. Halk devlet meselelerini ve tanzimat reformlarını burada tartışıyor.
0: Dönemin Londra ve Paris gibi metropollerinde sayısız suç olayı yaşanırken, İstanbul'daki asayiş Ubisini'yi hayrete düşürür. İstanbul çarşılarında ve mahallelerinde hırsızlık olaylarının neredeyse hiç yaşanmadığını yazar. Esnafın namaz vakti geldiğinde kapısına

0: sadece ince bir ip çektiği ya da önüne bir tabure koyduğu dükkanını saatlerce bırakıp gittiğini, buna rağmen tek bir eşyanın bile çalınmadığını hayranlıkla anlatır. İstanbul'un sosyal yardımlaşma ve merhamet kültürünü anlatırken somut bir örnek verir. Şehirde yürürken evlerin ve konakların kapılarında asılı testiler dikkatini çekmiştir. Ev sahiplerinin yoldan gelip geçen yolcular içsin diye bu testileri her gün temiz suyla doldurup dışarıya astıklarını şaşkınlıkla kaydeder. İstanbul sokaklarındaki vakıf kültürünü incelerken tamamen sokak hayvanlarına adanmış binalara rastlar. Bir mahallede sadece kedilerin barınması, beslenmesi ve bakılması için geçmiş dönemlerde kurulmuş özel vakıfları bizzat belgeleriyle görür. Örneğin bir gayrimenkulün geliri tamamen sokak kedilerine ciğer alınması için harcanmaktadır. Kendi ülkesi Fransa'da yoksulların bile böyle bir sosyal güvencesi yoktur. Bu doğunun eşsiz merhametidir. Ubisini, İstanbul'da halkın arasına karışarak yaptığı gözlemlerde Müslüman Türklerin karakterini, erdemlerini ve dini yaşantılarını hayranlık dolu ve oldukça objektif bir bakış açısıyla anlatır.
1: Bir gün bütün bir karpuz almak istedim ve karpuzcuya fazlaca bir para uzattım. Satıcı karpuzu kesti, iyi olmadığını görünce bana vermedi. Başka bir karpuz seçip onu dilimleyerek yalnızca hakkı kadar para aldı. Başka bir yabancıya da bu sana çok dilim al paran ziyan olmasın dediğini işittim. Bu küçük olay beni hayrete düşürdü. Müşterinin yabancı olmasından yararlanmak yerine onun parasını koruması Osmanlı esnafının ne kadar dürüst olduğunu gösteriyor.
0: İstanbul'un eğlence kültürü de Ubisini'nin ilgisinden mahrum kalmaz elbette. Türklerin gündelik hayatını ve eğlence anlayışını incelerken karşısına sık sık Nasreddin Hoca çıkar. Nasreddin Hoca'nın insanlara yukarıdan bakarak ders veren bir bilge olmadığını söyler. O yalnızca eğlendirmek için hiç kimseyi alaya almaz. İnsanların açgözlülüğünü, kibirlerini, bilgisizliklerini ve çelişkilerini mizah yoluyla gösterir. Onun hikayelerini dinleyen önce güler, fakat ardından kendi davranışını veya içinde bulunduğu durumu düşünmek zorunda kalır. Bu nedenle Ubisini, Nasreddin Hoca fıkralarını yalnızca bir eğlence aracı olarak görmemek gerektiğini söyler. Ona göre Nasreddin Hoca, Türk halkının mizah yoluyla kendisini eleştirme biçimlerinden biridir. Ubisini, Türkiye'de bulunduğu süre içinde Bursa ve İzmir'e de seyahat eder. Bu seyahatler sayesinde Osmanlı'nın sadece İstanbul'daki şaşalı saraylardan ve diplomatik binalardan ibaret olmadığını görür. Taşra'ya yaptığı bu yolculuk, onun Türk halkına olan sevgisini ve imparatorluğun geleceğine dair beslediği o meşhur iyimserliği daha da perçinler.
1: Bursa'ya geldiğimde şehrin sahip olduğu en büyük nimetlerden birinin sıcak ve şifalı suları olduğunu gördüm. Tüccarlar, memurlar, yabancılar, şifa arayan herkes bu kaplıcalara geliyorlar. Beni özellikle şaşırtan buradaki hayatın sadeliği. Hamamın kapısından girdiğimizde dışarıda sahip olduğumuz makamı ve serveti geride bırakıyor gibisiniz. İçeride toplumun en üst tabakasından devlet görevlileri, zengin tüccarlar ve en fakir köylüler yan yana tamamen eşit şartlarda yıkanıyorlar. Avrupa'da soylularla halk asla aynı mekanda bulunamazken, şu mermer havuzun içinde herkesin peştemallarla yan yana olması inanılmaz. Bence Bursa hamamları eşitlik ilkesinin yüzyıllardır gayri resmi olarak uygulandığı yerler.
0: Taşra'daki yolculuğu sırasında at değiştirmek için durdukları köylerde yabancı olduğunu öğrenen köylülerin ona en iyi atı vermek için birbirleriyle yarışmasını, hatta köy muhtarının onu evinde ağırlamak için diğer köylülerle tatlı bir tartışmaya girmesini şaşkınlıkla anlatır Ubisini. Anadolu köylerinde konakladığı evlerde kendisine sunulan muazzam ikramlar karşılığında ev sahiplerine para uzattığında köylüler hakarete uğramış gibi kızarlar. Çünkü o tanrı misafiridir.

0: ve misafirden asla karşılık beklenmez. Ubisini, taşra insanının başkenttekilerden bile daha saf ve cömert kalbine hayran olur. Her ne kadar Osmanlı Devleti'nin geleceğine dair aşırı iyimser öngörüleri tarihin sert gerçeklerine yenik düşmüş olsa da Jean-Henri Abdolinim Ubisini, 19. yüzyıl Türkiye'sini en tarafsız ve en insani yönleriyle anlatan önemli yazarlardan biri.
1: Türkiye'yi uzaktan değerlendirmek kolay. Eski Osmanlı dünyası henüz bütünüyle kaybolmadı. Fakat artık yeni bir Türkiye doğuyor. Türkiye'den ayrılırken geride yalnızca bir ülke değil, tanımaya çalıştığım bir halk bırakıyorum. Bu topraklarda beni en çok etkileyen Türklerin sakinliği, vakarı, misafirperverliği ve gönül zenginliği oldu. Eksikleri ve güçlükleri elbette var. Fakat bu milletin tabiatında büyük bir iyilik ve yaşama gücü bulunduğuna inanıyorum. Buradan ayrılırken Türk halkına duyduğum saygıyı ve dostluğu da beraberimde götürüyorum.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102.

yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda bugün farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugünkü bölümümüzün başlığı, İstasyonların Mirası, Tarihi Yapılar ve Şehir Belleği. Zamanı kolumuzdaki saatlerle değil, rayların ritmiyle ölçen bir coğrafyaya davetlisiniz bugün. Bir şehrin kapısındayız. Bazen denize açılan görkemli bir cephede, bazen bozkırın ortasında sarı boyalı, iki katlı mütevazı bir binanın gölgesinde. Bazen de artık trenlerin uğramadığı ama duvarlarında hala o büyük ayrılıkların ve devasa kavuşmaların sesini saklayan sessiz bir taş yapının önünde. Bugün taşın demirle, zamanın hafızayla olan düğününe tanıklık edeceğiz. Bekleme salonlarından gişelere, sararmış biletlerden ray boyu lojmanlarına kadar insanımızın neşesini, hüznünü ve modernleşme macerasını konuşacağız. İstanbul'dan Trakya'ya, Torosların Sarp kayalıklarından Kars'ın taş konaklarına uzanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir istasyon asla sadece bir bina değildir. Bir istasyon bir şehrin ilk cümlesi, bir ayrılığın son noktası ve bir ömrün en unutulmaz hatırasıdır. Şimdi taşın arkasındaki zamanı okumak için ilk durağımıza hareket ediyoruz. İstanbul, iki kıtanın, iki ayrı dünyanın mühürlendiği şehir ve bu mühürlerin iki devasa muhafızı. Biri Anadolu'ya bakan gözümüz Haydarpaşa, diğeri Avrupa'ya uzanan elimiz Sirkeci. Denizden yaklaşırsanız Haydarpaşa'ya, dalgaların üzerinden aniden yükselir o heybetli süreç. Neo-Rönesans üslubunun neoklasik hatlarla birleştiği, Berlin mühendisliğiyle Osmanlı vizyonunun harmanlandığı taş bir abide. Alman mimarlar Otto Ritter ve Helmut Kuno'nun imzası vardır taşlarında. Ama o taşların içinde çarpan kalp, Anadolu'ya giden gurbetçinin, İstanbul'a ilk kez ayak basan Anadolu insanının heyecan dolu kalbidir. Haydarpaşa, rayların denize sarıldığı yerdir. Şimdi başımızı diğer yakaya çevirelim. Sirkeci Garı. Batının doğuyu hayal ettiği, doğunun da batıya gülümsediği yer Sirkeci Garı. Orient Express'in yani Şark Express'inin efsanevi son durağı. Mimar Yasmund, Sirkeci'nin cephesinde oryantalist unsurları taşlaştırırken aslında Paris'ten kalkıp İstanbul'a gelen bir seyyahın Doğu masalına giriş kapısını inşa ediyordu. Paris'ten, Viyana'dan yola çıkan bir yolcu, günlerce süren bir seferin ardından Sirkeci'ye trenden indiğinde yalnızca coğrafyayı değiştiremezdi. Bir masalın içine adım atardı. Şairler boşuna durmadı o peronlarda.

Yahya Kemal'in Sessiz Gemilerine inat, Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarında Haydar Paşa'nın merdivenlerinde oturan galoşlu, kasketli köylüler, demiryolu tarihinin en canlı tabloları olarak kazındı hafızamıza. Kelimelerin çekildiği yerde, kelimelerin yerini sesler alır. Kulak verelim. Bu eski kayıtlarda sadece bir makinenin gürültüsü yok. Bir makinistin dikkati, bir gişe memurunun nasırlı eli, bir kondüktörün titizliği ve vaktinde yetişmesi gereken hayatlar var. Demiryolu, insanoğluna zamanı disipline etmeyi öğretti. Güneşin doğuşuna göre ayarlanan hayatlar, tren tarifelerinin hassas dakikalarına bağlandı. Zaman, bekleyen için uzun, yetişen için saniyelik bir kavrama dönüştü. İstanbul'un görkeminden çıkıp, coğrafyanın sertleştiği, ufkun sonsuzlaştığı topraklara gidiyoruz. Anadolu'ya. Anadolu-Bağdat demiryolu, kağıt üzerinde çekilmiş basit bir çizgi değildi. İnsan iradesiyle doğanın amansız kavgasıydı. Toroslar, sarp, geçit vermez dağlar. Tünellerin kazıldığı, uçurumların üzerine demir köprülerin girildiği bir mühendislik destanı. Karşımızda Vardağ Köprüsü. Halk arasındaki adıyla Koca Köprü. Adana Kara İsa'da da 100 metreyi aşan bir uçurumun iki yakasını birleştiren bu abidevi yapı yalnızca trenleri taşımadı. Binlerce işçinin alın terini, Alman mühendislerin uykusuz gecelerini ve hayatın nice yükünü taşıdı. Ve belemedik. Dağların kucağında kurulan devasa bir şantiye şehri. Lojmanları, sineması, hastanesiyle bir an içinde var olan ve demir yolu bitince sessizliğe bürünen bir insanlık hikayesi. Türk edebiyatında tren, taşranın merkeze uzanan çığlığıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar için istasyon, geçmişle geleceğin aynı anda beklediği nefsesine benzeyen bir mekandır. Peyami Safa'daysa bir trene binmek, kendi kaderinden kaçmak ya da ona teslim olmaktır. Sarı boyalı bir istasyonun bekleme salonunda sobaya atılan bir odunun çıtırtısı, dışarıdaki dondurucu soğuğa inat, edebiyatımızın en sıcak sahnelerine ev sahipliği yapmıştır. Sarı boya, kırmızı kiremit, ahşap kemikler ve bahçedeki akasya ağaç. Bir de binanın göğsüne takılmış bir madalya gibi duran yuvarlak mekanik saat. Anadolu'nun neresine giderseniz gidin, bu tip proje istasyon binaları size kendinizi evinizde hissettirir. Ancak dikkatli bakarsanız Erzurum'daki çatının eğimiyle Aydın'daki binanın pencere genişliği size iklimin ve yerel ustalıkların gizli izlerini fısıldar. Şimdi rotamızı batıya, Trakya'nın tarih kokan topraklarına kırıyoruz. Edirne, Kara Ağaç Garı. Büyük mimar Kemalettin'in zekasıyla şekillenen bu bina, birinci milli mimarlık akımının en muazzam abidelerinden biridir. Osmanlı kemer formuyla modern kentsel işlevin kusursuz uyumu. Batıya doğru giden bir hatta, kendi kimliğini en güçlü şekilde vurgulayan bir mimarlık beyannamesidir Kara Ağaç. Ve Doğu, Kars ve Erzurum. Baltık mimarisinin izlerine taşıyan kesme siyah taş binalar, Rus döneminden kalan cephe detayları ve Cumhuriyet'in çelik ağlarla örüldüğü Doğu Ekspresi güzergahı. Ankara'dan kalkan bir tren, Kayseri'yi, Sivas'ı, Erzincan'ı aşarak Kars'a ulaştığında yolcular yalnızca kilometreleri geride bırakmaz. Coğrafyanın renkten renge, mimarinin taştan ahşaba nasıl dönüştüğünü adeta bir film şeridi gibi izler. 14.00 düdük çalar. 14.01 tren artık istasyonda değildir. İstasyon saatleri bireysel zamanı feshedip şehir zamanını kuran ilk mekanik güçtü. Herkes aynı saniyede vedalaşmak, aynı saniyede buluşmak zorundaydı. Teknoloji ilerler, hatlar değişir, yüksek hızlı trenler yeni beton terminallerle tanışır. Peki ya geride kalan o asırlık taş binalar? Bu istasyon binasını korumak, onu sadece müze yapmak değildir.

hayatın içinde tutmaktır. Kütüphaneye dönüşen bir bekleme salonunda eskiden tren bekleyen torunlar bugün geleceği bekler gibi kitap sayfalarını çeviriyor. İşlev değişir ama bekleyişin ve dönüşümün kutsallığı aynı kalır. Gar lokantaları, şehrin en lezzetli yemeklerinin, en koyu sohbetlerinin yapıldığı, profesörlerle işçilerin, şairlerle tüccarların aynı masada yan yana oturduğu demokratik mekanlar. Bir bardak tavşan kanı çayın buğusunda memleket meselelerinin çözüldüğü o eşsiz gar kültürü. Şimdi biraz tarihin tozlu sayfalarını karıştıracağız. Uzun hikayeler anlatmayacağız. Bazen yalnızca birkaç cümlelik bir bilgi, bazen bir tarih, bazen bir istasyon, bazen de bugün önünden geçtiğimiz halde hikayesini bilmediğimiz küçük bir ayrıntı. Her biri bize demiryolu tarihinin başka bir yüzünü gösterecek. İşte şimdi tarihin tozlu sayfaları. Demiryoluyla tanışan Osmanlı. Osmanlı coğrafyasında ilk demiryolu hatları 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıktı. Demiryolu başlangıçta yalnızca bir ulaşım aracı olarak görülmedi. Ticaretin hızlanması, limanların iç bölgelere bağlanması ve şehirler arasındaki hareketliliğin artması açısından da büyük önem taşıdı. Raylar ilerledikçe istasyonlar ortaya çıktı. İstasyonlar ortaya çıktıkça yeni bir şehir kültürü oluşmaya başladı. Demiryolu ve telgraf. Demiryolunun gelişmesiyle telgraf da büyük önem kazandı. Çünkü trenlerin hareketlerini güvenli biçimde yönetebilmek için istasyonların birbirleriyle hızlı iletişim kurması gerekiyordu. Bir istasyondan diğerine gönderilen kısa bir telgraf mesajı, bir trenin gelişini, bir gecikmeyi, bir arızayı, hatta bazen önemli bir güvenlik bilgisini haber verebiliyordu. Demiryolunun görünmeyen kahramanlarından biri de bu nedenle telgraf memurları. Tren saati. Demir yolları insanların zamanı kullanma biçimini de değiştirdi. Trenlerin belirli saatlerde hareket etmesi gerekiyordu. Bu nedenle istasyon saatleri günlük hayatın önemli parçalarından biri haline geldi. Tren saat kaçta? Sorusunun cevabı yalnızca yolculuğu değil, insanların günlük programını da belirlemeye başladı. Demir yollarıyla birlikte dakiklik kavramı günlük hayatın daha önemli bir parçası haline geldi. Anadolu'nun küçük istasyonları. Anadolu demiryollarının en ilginç yönlerinden biri, yalnızca büyük şehirleri değil, küçük yerleşimleri de birbirine bağlamasıydı. Bazı istasyonlar büyük ve görkemliydi, bazıları ise oldukça küçüktü. Bir bekleme salonu, bir gişe, bir lojman, bir su deposu ve birkaç ray. Ama bu küçük yapılar çevresindeki yerleşimler için son derece önemliydi. Çünkü istasyon demek dış dünyayla bağlantı demekti. İstasyon ve lojman. Demiryolu istasyonlarının yanında çoğu zaman lojmanlar bulunuyordu. Çünkü demiryolu çalışanlarının istasyona yakın yaşaması gerekiyordu. Bu nedenle bazı istasyonlar zaman içerisinde küçük yerleşim merkezlerine dönüştü. İstasyon şefinin evi, memurların lojmanları, depolar, atölyeler ve bazen küçük bir kahvehane. Böylece tren hattının çevresinde küçük bir sosyal hayat oluştu. Toroslarda demiryolu. Toros dağları demiryolu mühendisleri için en zorlu coğrafyalardan biriydi. Dağlar, derin vadiler, tüneller, köprüler, sarp yamaçlar. Demiryolu hattının ilerleyebilmesi için çok sayıda mühendislik çözümü gerekiyordu. Bu çalışmaların en bilinen örneklerinden biri Vardak Köprüsü'dür. Bugün köprüye baktığımızda görkemli bir yapı görürüz fakat arkasında yıllarca süren bir mühendislik ve işçilik hikayesi vardır. Belemedik. Belemedik, Toroslardaki demiryolu çalışmalarının tarihini anlamak açısından önemli bir noktadır. Burada yalnızca raylar ve istasyon yoktu. Demiryolu çalışanlarının yaşadığı yapılar, atölyeler ve diğer tesisler de bulunuyordu. Bu nedenle Belemedik yalnızca bir istasyon olarak değil, demiryolu çalışmalarının oluşturduğu tarihi bir yerleşim alanı olarak düşünmek gerekir. Edirne Karaağaçgarı. Edirne Karaağaçgarı, Trakya Demiryolu

Osmanlı'nın önemli yapılarından biridir. Mimar Kemalettin'in adıyla ilişkilendirilen yapı, milli mimari anlayışının önemli örneklerinden biri olarak değerlendirilir. Garın bulunduğu Karaağaç bölgesi ise Edirne'nin tarihi ve siyasi dönüşümleri açısından ayrıca önem taşır. Bugün yapı, demiryolu tarihinden çok daha geniş bir tarihi hikayenin parçasıdır. Kars'ın taş yapıları. Kars'ın mimari dokusunda 19. yüzyıl Rus hakimiyeti döneminden kalan yapıların önemli bir yeri vardır. Şehirdeki taş mimari, diğer Anadolu şehirlerinden farklı bir görünüm oluşturur. Demiryolu da bu şehir dokusuna eklenen önemli unsurlardan biridir. Kars'a trenin ulaşması, şehrin daha geniş ulaşım ağlarına bağlanması anlamına geliyordu. Doğu Ekspresi. Doğu Ekspresi, Türkiye'nin en uzun soluklu demiryolu yolculuklarından biri olarak hafızalarda yer etti. Ankara'dan doğuya doğru uzanan güzergah, yolculara Türkiye'nin değişen coğrafyasını tren penceresinden izleme imkanı verir. Bozkır'dan dağlara, ovalardan karla kaplı bölgelere. Tren yolculuğu burada aynı zamanda bir coğrafya yolculuğuna dönüşür. İstasyonlarda çay. İstasyon kültürünün

Vagonlar, bekleme salonları, bir bardak çay eşliğinde bekleyen yolcular. Trenin girişine kadar geçen süreyi dolduran küçük sohbetler. Bunlar zamanla gar kültürünün bir parçası haline geldi. İstasyon yalnızca insanların gelip geçtiği değil, kısa süreliğine birbirleriyle tanıştığı bir mekandı. Tren bileti. Eski tren biletleri bugün küçük birer tarih belgesi sayılabilir. Üzerindeki tarih, güzergah, sınıf, ücret. Bütün bunlar geçmişteki ulaşım düzeni hakkında bilgi verir. Fakat bir biletin başka bir anlamı daha vardır. O bilet, bir insanın bir zamanlar yaptığı yolculuğun küçük kanıtıdır. İstasyonlarda bekleme. İstasyonların belki de en güçlü kelimesi. Beklemek. Tren beklemek, birini beklemek, bir haber beklemek, bir yolculuğun başlamasını beklemek. Bu nedenle istasyonlar edebiyatta da güçlü bir mekan olarak karşımıza çıkar. Çünkü istasyonda zaman geçmez gibi görünür. Ama aslında hayat değişmektedir. Demir yolu ve şehirleşme. Bir demir yolu hattının bir şehre ulaşması, o şehrin ekonomik ve sosyal hayatını etkileyebiliyordu. Yeni ticaret bağlarını, yeni iş imkanlarını, daha hızlı ulaşım, yeni yolcular, yeni mallar. Demiryolu istasyonu bazen şehrin gelişme yönünü bile değiştirebiliyordu. İstasyon saatleri. Bugün telefonlarımızın ekranında saniyesine kadar zamanı görebiliyoruz. Eskidense istasyon saatleri çok daha önemliydi. Perondaki saat, gişedeki saat, istasyon şefinin saati, tren personelinin saati, hepsinin aynı zamanı göstermesi gerekiyordu. Demiryolu zamanı yalnızca ölçmedi, toplumsal hayatı da aynı zamana göre düzenledi. İşte bugün tarihin tozlu sayfalarından birkaç not aktardık. Büyük savaşlardan, büyük siyasi olaylardan, büyük devlet adamlarından değil yalnızca, bir istasyondan, bir trenden, bir biletten, bir saatten, bir telgraftan, bir perondan söz ettik. Çünkü tarih bazen çok büyük cümlelerle değil, küçük ayrıntılarla kendisini anlatır. Bir tren tarifesi bize zamanı anlatır. Bir bilet yolculuğu, bir istasyon planı mimariyi, bir telgraf haberleşmeyi, bir fotoğrafsa insanları anlatır. Ve bütün bu küçük ayrıntılar birleştiğinde Türkiye'nin demir yolu hafızası ortaya çıkar. Burası tarihin tozlu sayfaları. Yolculuğumuzun son durağındayız. Haydarpaşa'nın denizinden başladık, Torosların tünellerinden geçtik, Karaağaç'ın kemerlerine dokunduk ve Doğu'nun taş gar binalarında soluklandık. Demir yolları şehirleri birbirine bağladı, İstasyonlarsa o şehirlerin hafızasını birbirine düğümledi. Yolunuz bir gün tarihi bir istasyona düşerse durun ve o taş duvarları dinleyin. Tren gitmiş olabilir ama hatıralar hala oradadır. Mikrofon başında ben Yasemin Pamukçu, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şehrinizin nefesini hissetmeyi unutmayın. Raylar sizi hep güzel kavuşmalara götürsün. Hoşça kalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Saz soloları dinlediniz. Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve Dünya

ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. 107 yıl önce gösterilen azim ve kararlılık en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi. Sivas Kongresi'ni tarihi bir dönemeç olarak nitelendiren Erdoğan, kongreyle Türk milletinin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceğini ilan ettiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz krizinin başladığı günden bu yana önemli tedbirler alındığını söyledi. Yeni önlemlerin sinyalini verdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden ilk elektrik üretimi için de takvime yetiştirmeye çalışıyoruz dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da iklim finansmanı zirvesine katıldı. İklim finansmanının bir maliyet değil, gelecekteki kayıpları bugünden önleyen stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Bakan Kurum ani yağışların olumsuz etkilerine de değindi, yerel yönetimlerin iklim çalışmalarını önemsiyoruz dedi. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret hacminin 6 yılda %80 arttığını belirtti. Geçen yıl e-ticaret hacmi 4,5 trilyon lirayı aştı dedi. Bakan Bolat, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde konuştu. Afrika'nın kurak topraklarında başlayan bir yardım suyla hayat buluyor, eğitimle geleceğe, üretimle umuda dönüşüyor. Türkiye, TİKA'nın projeleriyle kıtada kalıcı bir iz bırakıyor. Küresel güçlerin rekabet sahasına dönüşen ve sömürgeciliğin derin yaralar açtığı kıtada Türkiye, tarihsel ve insani bağları temel alan işbirliği anlayışıyla milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Büyük Okyanus'ta uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan bir tekneye operasyon düzenledi. Operasyon Ekvador bakanlarıyla işbirliği içinde uluslararası sularda gerçekleştirildi. Operasyonun Ekvador merkezli Los Coneros kartelinin denizdeki uyuşturucu trafiğinde kullandığı lojistik ağ hedef aldığı belirtildi. Amerikan güçleri tekneye çıkarak arama yaptı, gemidekileri Ekvadorlu yetkililere teslim etti, ardından tekneyi patlattı. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor. Sınır hattındaki beldeler topçu atışları ve hava saldırılarıyla hedef alınıyor. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. 12.000'den fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Almanya'da enerji altyapısına yönelik yeni bir sabotaj girişimi ortaya çıkarıldı. Kuzey Rhein-Westfalia'daki Dormagen kentinde bir trafo merkezinin yakınında şüpheli düzenekler bulundu. Düzeneklerin elektrik hatlarına zarar vermek için hazırlandı.

0: değerlendiriliyor. Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı, konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Ve spor, filenin sultanları yarı finalde Ay Yıldızlar 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasında kalan milli takım 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi. A milli kadın voleybol takımımız final yolundaki son virajda yarın Türkiye saatiyle 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Maç TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 29, Tiran 35, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 30, Üsküp 32, Saraybosna 27, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 27, Viyana 32, Bern 31, Sofya 27, Bakü 31, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 25, Amsterdam ve Brüksel 23, Kopenhag 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu

0: olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güneşli güzel bir Ankara gününde sizlerleyiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Mehmet Ağa Çiçeği, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Türk Elinden Tart Elinden'e hoş geldiniz. Efendim bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Eski Şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, musikimizin hoş nameleriyle gönüllerinize dokunurken Azerbaycan'ın dünyaca tanınan tar virtüözü Ramiz Guliyev'i anacağız bugün. Türk Elinden Tart Elinden güzel bir müzikle başlıyor.

0: Yüreklerinize, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun, siz de sağ olun.
0: Tekrar hoş geldiniz Abdullah Hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah.
1: Vallahi iyiyiz, sağ olun. Sizler de iyisiniz
0: Bizler
1: inşallah.
0: Bizler de iyiyiz, çok şükür. Programımıza iki güzel enstrümantal eserle başladık.
1: Evet, evet.
0: İki güzel eser icra ettiniz. Onlar nelerdi?
1: Şimdi ilki
0: İnsanı
1: yandım.
0: İnsanı duygudan duyguya geçiriyor.
1: Yandım, ele yandım. Ramiz Münir'in.

0: bir bestesiydi ki bu eseri de benim hocam Ramiz Guliyev tarda çok güzel ifa etmiş, çok güzel çalmış. Ben özellikle o eserle başladım, hem Ramiz Mermi'yi yad edelim diye. Her iki Ramiz Mermi'yi yad etmiş olalım. Biri Ramiz Mürşidi, bu eserin bestekarı, çok büyük bestekarımızdı. Ona da Allah rahmet eylesin. Bir de Ramiz Guliyev ki bu
1: Evet.
0: eseri icra etmişti. O da benim mermim olurdu. Buradan bütün Ramiz Mermi sevenlere, herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ramiz Mermi'ye de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.
1: Amin. Rahmet diliyoruz. Ramiz Guliyev'le bir hoca-öğrenci ilişkisinden ziyade bir dost gibiydiniz. Ona değineceğiz. Öncelikle Ramiz Guliyev kimdir? Yollarınız nerede? Ne zaman kesişti? Biraz anlatır mısınız?
0: Ramiz Guliyev'den benim yolum konservatuvarda kesişti. Ben Asaf Zeynal'da Adnan Musiki Mektebi'ni bitirdikten sonra 1900 senesinde söyleyeyim 75'te ben konservatuvarda kazandım sınavla ve orada şansıma Ramiz Mermi yani beni onun sınıfına verdiler. Çok hocalar vardı. Hepsi birbirine değerli hocalardı. Ve ben çok sevindim ki Ramiz Guliyev'in bir üstadan sınıfında ders alacağım. Çünkü biz Ramiz Mermi televizyonlardan tanıyorduk, radyolardan tanıyorduk. O zaman da çok genç Ramiz Mermi çok yaşı yoktu. 78 yaşında rahmetli oldu. Doğum tarihi onun 30 Nisan 1947'de doğmuş. Ağdam şehrinde doğmuş. Ben onun talebesi iken onun çok olsaydı yaşı 30'a yakın bir yaşı vardı. Çok
1: Evet.
0: gençti. Çünkü genç bir yaşta şey yaptık. Konservatuvarda yolumuz kesişti ve ondan sonra da hem bir arkadaş hem bir dost gibi hem bir mellim gibi Ramiz Mermi'den sürekli birlikte olduk, turnelerde olduk, konserlerde beraber olduk. Ben bugünkü programımızda Şule Hanım'la da konuştuk. Ramiz Mermi'yi analım, onun hakkında konuşalım, onu yad edelim.
1: Evet.
0: İsterseniz şimdi Ramiz Mermi'den bir eser dinleyelim. Ben onunla
1: Deneyelim.
0: ilgili birkaç eseri Şule Hanım'a
1: Güzel
0: verdim.
1: olur.
0: Onu yad edelim. Karanfil eserini dinleyelim. Vasif Adıgözel onun bestesidir. Bir Ramiz Mermi'den bu eseri bir dinleyelim.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Az önce Ramiz Guliyev'den çok güzel bir eser dinledik.
1: Evet.
0: İnsanı alıp götürüyor uzak
1: Evet.
0: diyarlara. Efendim, bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve internet üzerinden TRT Dinle uygulamasından programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Abdullah Hocam, sohbetimize kaldığımız yerden devam
1: Evet.
0: edelim. Sizinle bugün Ramiz Guliyev'i konuşuyoruz. Az önce işte yollarınızın nerede kesiştiğini, ne zaman kesiştiğini bize anlattınız. Siz bir hoca talebe ilişkisinden ziyade bir dost gibiydiniz de dedik.
1: Elbette ki.
0: Biraz bahseder misiniz? Neler yaşadınız?
1: Evet. Ramiz Müellim'in sanatının güzelliği kadar da ruhu da güzeldi. Dostluğu da güzeldi. Yani konuşurken bir talebe müellim gibi değil, bir arkadaş gibi sizinle konuşardı, şey yapardı. Ben hatta Ramiz Müellim'i 2008'de Azerbaycan'a gittiğimde, orada Muğam yarışmasına mı? Evet, Muğam yarışmasında oraya gittiğimde Ramiz Müellim'i gene ziyaret ettim. Her gittiğimde Ramiz Müellim'le görüşüyoruz. Benim yakın dostum bir Nazım Esed Dolayıp'la beraber konservatuvarda oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Ve Ramiz Müellim'i davet ettim Türkiye'ye gelmesini. Memnuniyetle kabul etti. Ve 2010 senesinde de Türkiye'de çok başarılı bir konser verdik Ramiz Müellim'le. Hatta tarihini de size söyleyeyim. 24 Şubat'ta 2010'da burada güzel bir konserimiz oldu. Hatta Ramiz Müellim hem şakacı bir yönü de vardı. Ben Ramiz Müellim'e teklif edeyim dedim. Ramiz Müellim, ben sizi Türkiye'ye davet etmek istiyorum. Gelin orada konser verin. O biliyor, ben burada neredeyse 90 senesinden, 87'den beri ben burada çalışıyorum. Devlet korosunda şef yardımcılığı falan yapmışım. Bunları hepsini biliyordu. Şaka yönlü dedi ki, Abdullah hele tez değil, tez değil hele. Yani erkendi daha, biraz da bekleyelim. Birkaç sene de geçecek gibi böyle bir şaka şey yaptı. Ve çok da hoşuma gitti. Dedim Ramazan'ım, ben bilseydim ki siz böyle gelmek istiyorsunuz Türkiye'ye. Çok yoğundu o. Bütün dünyanın her yerini geziyordu. Yani Amerika'dan tutun, İran'da, ne bileyim, Arap ülkelerinde her yerde konserleri oldu. Büyük senfonik orkestralarına konserler veriyordu. Memnuniyetle kabul etti ve geldim. Burada da Kültür Bakanlığı'nda sağ olsunlar. Hemen söyleyince Ramiz Benim'in bütün işlemleri yapıldı ve Ramiz Benim Türkiye'ye geldi. Çok başarılı bir konser verdik. Onunla burada geçirdiğim bir 10 gün sürekli beraberdik. Hem sanatını konuşturuyordu, hem o ince ruhunu burada konuşturuyordu. Orkestra sanatçılarıyla arasındaki diyalog o kadar güzel geçiyordu ki halen bile arkadaşlarımız Ramiz Müellim'i soruyorlar. Kimisi oyuna çektirdiği resmi profiline koymuş. Ramiz Müellim sanatıyla da kişiliğiyle de bir numaralı bir insandı diyebilirim.
0: Ramiz Guliyev'in bir icrasını az önce birlikte dinledik.
1: Evet.
0: Hüzünlendiniz. Neler hissettiniz?
1: Ha,
0: Biraz anlatır mısınız?
1: çok çok hüzünlendim. Çünkü ben bu çalgıları Ramiz Müellim'den çok dinlemişim. Teke tek dinlemişim. Aynı o odada, konservatuvarda, sınıfta biz bunları geçmişiz Ramiz Müellim'den. Bu tarda ifa o kadar incelikler istiyor ki, bu çalınan sesleri o tarda çıkartabilmek için çok yüksek bir tekniğe sahip olmanız lazım. Şu anda lirika çalıyordu ama o lirikanın içinde o kadar büyük teknika var ki, o kadar büyük bir ustalık var ki bunları o orada gösteriyordu. Her mizrabı bir incidi, her mizrabı bir sedef gibi, bir brilyant gibi, ne diyeyim size, yani onun parmakları, yani bir daha onun gibi bir sanatçı olmayacak. Ben ondan bu icraları çok karşı, sine be sine diyoruz biz bazı şeyler, muğamlarımızı, mesela teknik eserleri, notla yazılan eserleri beraber çalabiliyorsunuz, notadan çalıyorsunuz olay. Ama bazı şeyler var ki makamlarda, uzun havalarımızda onların notası yoktu. Bize diğerler sine be sine karşılıklı oturuyorsunuz, ders alıyorsunuz. Ki bunların hepsini ben Ramiz Mendiler öğrenmişim, onları görmüşüm. Ama onu tekrar etmek, onu çalmak mümkün değil.
0: Bir öğrenci gayretli olsa, her gün çalışsa Ramiz Guliyev'in seviyesine erişemez mi?
1: Erişemez demek.
0: Yoksa bu Allah vergisi bir yetenek mi?
1: Bir yetenek değil ama Ramiz Guliyev olmak mümkün değil. Yani kimse Ramiz Guliyev olmasa. olamaz. Şu şeyi de söylüyorum. Yani hiç kimse kendi mesela onun tekrarı yoktu. Yani siz Mustafa Bey'siniz. Sizi evet. Kimse şey yapamaz. O manada söylüyorum. Ramiz Guliyev sanatı zirvededi. Onu çalabilirsiniz. Onun kimi çalmaya çalışabilirsiniz ama o olamazsınız.
0: Kendine has üslubuyla diyoruz ya.
1: O üslub.
0: Evet. Özgün bir şahsiyet.
1: Özgün bir şahsiyet. O 100 yıllarda geçse Ramiz benim Azerbaycan halkının kalbinde yaşayacak ve onun mizraplarının tarını sedası her zaman duyulacaktır.
0: Evet. Daha konuşacaklarımız var.
1: Evet.
0: Ancak bir eser daha dinleyelim sizden.
1: Tamam. Bir eser biz çalalım. Şimdi biz Bayatılar eserini çalacağız. Ben özellikle bu eserleri seçtim. Yine bunun bestekarı bizim çok değerli bestekarımız, benim yakın dostum Eldar Mansurov'un bestesidir. Hı hı. Bu dünyada meşhur olmuş bir eserdi ve Türkiye'de de burada Zalim adında okunup çalındı.
0: Evet.
1: Ki beste Eldar Mansurov'a aittir. Sözler Bayatılar halk sözüdür. Halkın, hı hı. Halktan alınmış sözlerdir.
0: O halde buyurunuz, keyifle sizi dinliyoruz.

0: Var olunuz.
1: Sağ olun.
0: Ellerinize sağlık.
1: Sağ olun, sizin de sağ olun.
0: Yine son anda coşturdunuz.
1: Evet, biraz öyle oldu.
0: Abdullah hocam, Ramiz Guliyev'i konuşuyoruz bugün sizinle. Az önce güzel bilgiler verdiniz, evet. Hatıralarınızı anlattınız. Peki Ramiz Hoca kimlerden yararlanmış? Kimleri evet. Örnek almış?
1: Evet, Ramiz Merliğim, Ramiz Hoca Gurban Pirimov'dan mesela. Bizim Azerbaycan tar sanatımızın çok usta sanatçılarından, Gurban Pirimov'dan, Behram Mansurov'dan, Hacı Mehmetov ki tara hayat veren en büyük sanatçılarımızdan birisi Hacı Mehmetov'du. Ondan ders almış. Yani Hacı Mehmetov'un bütün çaldıklarını, tekniklerini ondan öğrendikten sonra Ramiz benim kendinden çok şeyler bizim Azerbaycan tarına katmıştır. Yani çok sanatçıdan ilham almıştır. Sadece bir 3-4 kişiyi diyemeyiz. İyi bir tarzan olmak için sadece bir hocadan ders almak yeterli değil.
0: Evet.
1: Bütün sizden önceki usta sanatçıları dinlemeniz lazım. Onların ne yaptığını, nasıl bu yerlere geldiğini, nasıl bir teknikler kullandıklarını onlardan görmedikten sonra, onları dinlemedikten sonra bir usta sanatçı olamıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ramiz Mellim de kendisinden önceki sanatçıları dinlemiş, onlardan ders almış.
0: Zaten insanı başarıya götüren yol budur.
1: Evet.
0: Yani hangi işte ustalaşmak istiyorsa bir insan, o işte usta insanları gözlemlemeli, yakından takip etmeli.
1: Aynen.
0: O işlerin nasıl başardıklarını öğrenmeli ve o yolda gitmeli.
1: Evet.
0: Bunun yöntemi belli.
1: Ben Ramiz Mellim'in hakkında bir şeyde de yazdım. Ekim'in 15'inde rahmetli oldu da, 2025'te. Biz hatta grup olarak Kayseri'de bir konserdeydik, bir programdaydık. Yani orada ben haberini aldım, çok üzüldüm. Ondan sonra da onun hakkında bir yazı kalemi aldım burada. Hem kendi sayfamda yayınlandı, hem de İran'da o yazıyı gördükten sonra bize de bir Ramiz Guliyev hakkında bir şey yazar mısınız diye. Orada bir yazı gönderdik. İran'da da yayınlandı. Sonra Azerbaycan'da yayınlandı. Ramiz Mellim gerçekten Azerbaycan müziğinin bir simgesidir. O bu toprakların sesidir. Azerbaycan toprağının sesidir.
0: Evet.
1: Onun sesi her zaman gelecektir. O sahnelerimizin ve gönüllerimizin zirvesinde her zaman yerini tutacaktır Ramiz Mellim. İsterseniz Ramiz Mellim'den bir eser yine bir dinleyelim mi?
0: Dinleyelim.
1: Yine biz banttan verelim.
0: Hı hı.
1: Yine çok güzel bir eser olacak bu. İlk Mehabbet, ilk Aşk.
0: Evet,
1: anlamındadır. Evet. Kember Hüseyinli'nin bestesidir. Ramiz Mellim ona bir can vermiştir.
0: O halde birlikte
1: evet,
0: dinliyoruz.
1: Onu bir dinleyelim lütfen.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Az önce Ramiz Guliyev'den çok güzel bir eser dinledik. İlk
1: Evet.
0: muhabbet,
1: İlk
0: ilk aşk
1: muhabbet,
0: değil mi?
1: evet, ilk aşk. Gerçekten dinlerken insanı götürüyor
0: Aklına
1: bayağı.
0: geliyor değil mi?
1: Evet, ilk aşka
0: Çok
1: gidiyorsun.
0: duygusal.
1: Çok duygusal bir eserdi,
0: Evet.
1: evet.
0: Kim bilir kendisi hangi duygularla bunları çaldı,
1: Evet.
0: bunları dile getirdi.
1: Belki de o duygularla çalmış gibi böyle
0: Evet.
1: tat veriyor bu
0: Hı.
1: eserler.
0: Çok hoş.
1: Ramiz Belmiş'in
0: Evet.
1: ünvanlarını söyleyecektiniz, onları biz...
0: Tabii bir üstad, büyük sanatçı kolay yetişmiyor.
1: Evet.
0: 1988'de Azerbaycan Halk Sanatçısı unvanını almış. 1993'te Humay Milli Ödülü'nün ve 2007'de Onur Madalyası'nın sahibi olmuş.
1: Ben profesördü, bir de
0: Evet.
1: profesörlüğü var. Ben gene Ramiz Belim'in biraz ailesinden de bahsedeyim. Ben Azerbaycan'a her gittiğimde

0: de onlarla da görüşüyordum. Görüşüyorum da şimdi de. Ramzi Mermin iki oğlu var. Emin ve Eyüp Bey isminde. Hükümet Hanım eşi, doçenttir. Yani Ramzi Mermin hem ailesine baktığınızda gene bir sanatçı yetiştirmiş orada da. Mesela Eyüp Guliyev gibi bir tarzen yetiştirdi aslında Eyüp Bey. Bülbül adlı musiki mektebinde okudu. Sonra konservatuvarı bitirdi. Ramiz Mellim kendisi gibi o kadar güçlü tar çalıyordu ki. Hatta Ramiz Mellim'e şaka yönü demiştiler ki Ramiz Mellim Eyüp Guliyev'i dirijörlüğe yani şefliğe yönlendirdi ki kendisine geçmesin tarda diye. Öyle bir şey de yapıyorlardı.
1: Ama bizde bir
0: Latife de
1: söz
0: vardı.
1: var, boynuz kulağa geçer.
0: Evet, gerçekten de öyleydi. Böyle Ramiz Mellim Bildiş'te de çok konserler vermişti. Eyüp'ün belki 11-12 yaşında Ramiz Mellim onu sahneye çıkartmıştı. Çok teknik büyük eserler çalmışlar. Yani devlet merasimlerinde çıkmışlar, o çalmışlar beraber. Evet, ben buradan gene Emin Bey'e de, Ramzi'nin ailesine, Eyüp Bey'e, Hükümet Hanım'a da başsağlığı diliyorum. Ramiz Mermin'e Allah rahmet eylesin. Yani onlar Ramiz Mermin'in ruhunu yaşatıyorlar. Eyüp Bey onu her zaman görüyorum sosyal medyada da hiç Ramiz Mermin'i unutturmuyor.
1: Ne
0: Hep
1: mutlu.
0: sürekli Ramiz
1: Evet.
0: Mermin'den yayınlar yapıyor, onun hakkında konuşuyor.
1: Abdullah hocam, insan
0: Evet.
1: sevdikleriyle güzel.
0: Evet.
1: İnsanın çevresinde sevdikleri olduğu zaman hayat daha bir güzel. Unutulmaksa ölümden beter.
0: Evet.
1: İnsan öldüğü zaman eğer unutulursa zaten çok dehşetli bir şey de. Bir de hayattayken unutulanlar var. Değil mi? Bu
0: Doğru.
1: işte ölümden beter.
0: Evet.
1: Buradan da bir mesaj verelim dinleyicilerimize. Sevdiklerimiz
0: Evet.
1: yanımızdayken kıymetini bilelim.
0: Çok güzel.
1: Onlara değerli
0: Değerli.
1: olduklarını hissettirelim. Çoğu zaman söylemiyoruz. Sen kıymetlisin, benim için değerlisin diyelim. Ama
0: Evet.
1: maalesef ne zaman yitiriyoruz, o zaman kıymetini anlıyoruz.
0: Evet, insan safken, hayattayken
1: Evet,
0: kadirini bilmek lazım,
1: bilmek
0: değerini
1: gerek.
0: bilmek lazım.
1: Evet. Sizin Ramiz Guliyev'le güzel hatıralarınız da var.
0: Evet.
1: Birkaçından bahseder misiniz?
0: Çok da hatırlam. Şöyle bir şey şimdi geldi aklıma siz söyleyince. Mesela Ramiz Mermi biz burada davet ettiğimizde provalarda şimdi devlet esnasında 45 dakika çalışıp ara veriyoruz.
1: Evet.
0: Ramiz Mermi'yle çalışırken baktım ki kimsenin sesi çıkmıyor. Herkes oturmuş çalıyor. Neredeyse 45 oldu bir saat. Bir saat, 1,5 saat böyle çalışmalarımız oldu. Sonra ben Ramiz Mermi'ye dedim. Ramiz Mermi burada biliyor musunuz? Çalışmalar 45 dakikadı. Ondan sonra ara veriliyor. Şey, dedi, siz de diyor, ne kadar diyor, çabuk ara veriyorsunuz diyor. 45 dakikada bir şey mi diyor. Çalışmak istiyor. Çalışma
1: Evet.
0: azmi var. Ramiz Mermin hep sürekli konservatuvarda mesela sınıfının yanına geçerdiniz. Tanrı sesi geliyordu. Öğrencisi yoksa böyle kendisi çalıyordu. Kendisi prova yapardı.
1: Evet. Siz bunu anlatınca
0: Evet.
1: hatırıma Bozkır'ın tezenesi merhum Neşet Ertaş ağamız geldi. Aşkınan
0: Evet.
1: çalışan yorulmaz derdi.
0: Evet.
1: Mekanı cennet
0: Allah
1: olsun.
0: onlar da rahmet
1: İşte Ramiz
0: eylesin.
1: Guliyev de işte
0: Evet.
1: öyle biriydi.
0: Öyle bir sanatçıydı. Evet, biz şimdi bir eser hazırlamıştık. Yine Ramiz Mermin'in de çok sevdiği. Ramiz Mermin sadece Azerbaycan bestekarlarının eserlerini değil, birçok yurt, nasıl diyeyim, yabancı bestekarların da eserlerini tarda çalmış ve onları notaya
1: Evet.
0: salmış. Ve şimdi biz ondan aldığımız bir çardaş eserinde, Monti'nin çardaşında çok güzel çalardı. Biz bir Nihamet Longa yapıp ona da çardaşı bağlayacağız.
1: Öyle
0: Ramiz
1: yapalım.
0: Mermin'i
1: Zaten
0: hatırlasın
1: programımızın
0: getirdi.
1: sonuna geldik.
0: Öyle mi?
1: Evet,
0: Bitiyoruz.
1: kapanışta da
0: Tamam.
1: inşallah sizden bu eserleri dinleyelim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ
1: Bugün
0: olun.
1: sizinle Ramiz Guliyev'i andık.
0: Evet.
1: Tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı
0: Allah
1: cennet
0: rahmet eylesin.
1: olsun. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Türk Elinden, Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Mehmet Ay Çiçeği, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi size iletti. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Efendim, her zaman olduğu gibi tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Var olsunlar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Savaş Mektupları. Savaş Mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Günün özeti.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Bilda Üstündağ. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Ali İhsan Yıldız. Bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları değerlendirecek bize. TRT muhabiri arkadaşımız Tuna Şanlı'ya bağlanacağız ve Amerika'da yaşanan gelişmeleri alacağız kendisinden. Programımızın sonunda spor yorumcusu Meriç Enercan'ı konuk edeceğiz ve sporda yaşanan gelişmeleri dinleyeceğiz kendisinden.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas Kongresi ruhu Türkiye yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas Kongresi Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir dedi. İletişim Başkanı Duran Sivas Kongresi bağımsızlık irademizin tüm dünyaya ilanıdır. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda kongrenin Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya güçlü bir ilanı olduğunu belirtti. Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktora tutuklama talebi İstanbul Beykoz'da 2016'da hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli doktor Nurettin Demirkol'un tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkine ilişkin savcılık yazısına ulaşıldı. Öğretmen önlüğü için standartlar belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin görev sırasında kullanacakları önlüklerin eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Ve KPSS maratonu pazar günü başlayacak. Kamu personeli seçme sınavı süreci ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül pazar günü yapılacak. Genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Şiddet görüntüleri ortaya çıkan CHP'li Şimşek, Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinden istifa etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanveres şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinden istifa etti. Silivri açıklarında batan geminin yeri tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu. Girne'deki gemide can kaybı 12'ye yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişi ise arama çalışmaları devam ediyor. Birleşmiş Milletler Afrika'nın gerçek boyutunu gösteren yeni dünya haritasını oyluyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yüzyıllardır kullanılan geleneksel dünya haritası yerine Afrika kıtasının gerçek boyutlarını yansıtan yeni bir harita tasarımına geçilmesini öngören karar tasarısını oylamaya hazırlanıyor. Nepal'de selde yaşamını yitirenlerin sayısı 1287'ye çıktı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1287'ye yükseldiği bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, adalar İngiltere'nin de ve öyle kalacaktır dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin İngiltere yönetiminde bulunan Malvinas adalarının kendi kaderini tayin hakkı bulunmadığı yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, adalar İngiltere'nindir ve öyle kalacaktır çünkü adalardaki halkın çok büyük çoğunluğu bunu istiyor ifadelerini kullandı.

0: İngiltere'den halka acil durum uyarısı El Nino nedeniyle evinizde erzak depolayın. Birleşmiş Milletler'in son 1000 yılın en güçlü El Nino hava olayının yaklaştığı yönündeki uyarısının ardından İngiliz hükümeti, vatandaşlarına elektrik ve su kesintilerine karşı evlerinde birkaç gün yetecek gıda ve su bulundurmaları çağrısında bulundu. Arjantin Devlet Başkanı Milei'den Falkland Adaları'ndaki petrolü sömürenlere yaptırım sözü. Arjantin Devlet Başkanı Milei, Malvinas Adaları'ndaki petrolü sömürenlere yönelik yaptırımların sertleşeceğinin sözünü verdi. Volkswagen 2030 yılına kadar 100 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Alman otomotiv devi Volkswagen, küresel rekabet ve artan maliyetler nedeniyle 2030 yılına kadar iş gücünün yaklaşık %15'ini oluşturan 100 bin pozisyonunu sonlandırma kararı aldı. Sektör tarihinin en büyük yeniden yapılanma hamlesi kapsamında ürün gamının yarı yarıya düşürülmesi ve Almanya'daki 4 fabrikanın kapatılması gündeme geldi. Türk Hava Yolları dünyanın en değerli 100 markası arasına girmeyi hedefliyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi Ahmet Olmuştur, Türkiye'nin en değerli markası olan Türk Hava Yolları'nın marka değerini daha da yukarı taşımak istediklerini belirterek, dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyoruz, dedi. Ve son haberimiz Brent petrolün varili 95 dolar seviyesinde. Dün 97.62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 95.52 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9.30 itibarıyla kapanışa göre %0.04 gerileyerek 95,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 91,38 dolar olarak belirlendi. Ve Brent petrolün varili 95,48 dolardan işlem görüyor.
1: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan var. Hoş geldiniz Sayın Daş'tan.
1: Merhabalar Tülin Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. İlk olarak Silivri'deki gemi faciasıyla başlayalım dilerseniz.
1: Evet.
0: Silivri açıklarında batan gemiden ve 10 personelinden hala haber yok. Hem batan Tuğberk İmamoğlu hem de kazadan hasar almadan kurtulan Alsu gemisinin kusurlu olduğu da belirlendi ama detayları sizden dinlemek isteriz.
1: Şimdi her iki gemi arasındaki telsiz konuşmaları biliyorsunuz daha öncesinde kamuoyuna zaten yansımıştı. Radar izi üzerinden de yapılan bazı incelemeler var. Bununla alakalı da çalışmalar devam ediyordu. Bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni bir bilgi paylaşıldı, onu da söyleyelim. Hı hı. Tuğberk İmamoğlu gemisi biliyorsunuz battıktan sonra aranmaya başlanmıştı. Geminin enkazına ulaşıldı. Yani geminin battığı noktasında artık herhangi bir soru işareti kalmadı. Çünkü kamuoyunda bu konu çok fazla konuşuluyordu. Acaba gemi battı mı yoksa kayıplara mı karıştı diye. Geminin tam konumu tespit edildi. Zaten bölgede biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen iki fırkateynimiz orada çalışmalarını sürdürüyorlardı. Nokta atış olarak geminin yeri tespit edildi. Bundan sonraki süreçte enkaza ulaşma çalışmaları gerçekleştirilecek. Tabi Marmara'nın en derin bölgelerinden bir tanesinde geminin şu anda deniz tabanına oturduğu belirtiliyor. Bu noktada dalgıçlı dalışlar gerçekleştirilemeyecek. Bunun yerine robotlu dalışlar gerçekleştirilecek. O robotlu dalışlarla beraber de gemideki hasar ve kaza anında yaşanmış olabilecek senaryolarda aslında bakarsanız ortaya çıkacak. Diğer taraftan akıllardaki soru işaretlerinden bir tanesi de nedir? 10 deniz adamı biliyorsunuz. 10 gemi adamı burada arama kurtarma çalışmalarında sürekli olarak ekiplerin en önemli gündem başlığıydı. Onlardan hala bir haber alınamıyor. Kazadan hemen sonra bir cansalı, Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olan bir cansalı bulunmuştu. Tabii o cansalının bulunması ister istemez biraz ümitleri arttırmıştı. Acaba işte gemide görevli olan personel mi cansalını Marmara Denizi'ne bıraktı diye ama daha sonrasında bizim uzmanlarla yaptığımız sohbetlerde şöyle bir detay öğrendik. Bu tarz gemilerle basınçla beraber deaktif olan kilit sistemlerinin olduğu ve gemi batmaya başladığında o sistemin devreye girerek can salını salmış olabileceği de konuşuluyordu. Yani
0: herhangi bir olarak salınmış
1: aynen.
0: olabilir.
1: Yani personel müdahalesi olmadan sizin de söylediğiniz gibi otomatik olarak bu can sallarının denize salınabileceği de söyleniyor. Bu orada birazcık akıllara soru işareti getirmişti. O 10 gemi adamının şu anda arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Tabii dinleyenlerimiz de kesin soracaklardır ya kazanın üzerinden çok fazla zaman geçti. Acaba hala herhangi bir ümit ışığı var mı diye. Evet hala bir ümit ışığı var. Çünkü dünyada bunun çok farklı örnekleri de var. Gemi battıktan günler sonra dahi geminin içerisindeki bir hava cebinde yaşayan mürettebatların olduğu kazalar var. Bunların hepsi kayıtlara geçmişti. Gerek enkaz içerisinde canlı arama kurtarma çalışmaları, gerekse de çevrede tabii ki yine Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde çeşitli hem karada hem de denizde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde soruşturma biraz daha derinleşecek. Tabii enkazın bulunmasıyla beraber. Bu noktada yeni bilgilerin de elimize ulaşmasını bekliyoruz. Alsu gemisinde bazı incelemeler yapıldı. Özellikle geminin alt kısmında çarpmaya dayalı olarak bazı ezilme ve deformelerin olduğu ortaya çıkartıldı. Ama bu deformeler, bu ezilmeler acaba Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasına sebebiyet verecek derecedeki ezilmeler miydi? Oradan bir kazanın şiddeti anlaşılmaya çalışılıyor. Diğer taraftan kaza sonrasında Alsu gemisinin Marmara Denizi'ndeki bazı manevraları çok fazla konuşuluyor. Bazı kaptanlarımız bunların normal manevralar olduğunu söylerken bazı uzman kaptanlarsa bu manevraların çok da doğal kaçınma manevraları olmadığını söylüyor. Tabii denizciliğin farklı kuralları var. O kurallar çerçevesi içerisinde bizim aslına bakarsanız kazanın gerçekleştiği nokta Marmara Denizi'nde bu tarz gemiler için otoban görevi gören bir nokta. Hı hı. Bu tarz su yollarında da genel itibariyle daha geç bir şekilde bu yola giren geminin kaçınma manevrası yapması gerektiğini uzmanlar söylüyorlar. Tuğberk İmamoğlu gemisi kendi istikametinde giderken, kendi rotasında giderken Alsu gemisi burada en son rotaya giren gemi olarak görünüyor. Yani Alsu gemisinin bazı kaçınma manevraları yapması gerektiği yönünde uzmanların söylediği bilgiler var. Ancak geminin herhangi bir şekilde kaçınma manevrası yapmıyor olması, diğer taraftan tabii soruşturmayla alakalı yeni bilgiler de var. Biliyorsunuz 3. kaptan gemide görevli o saatlerde. Üçüncü kaptan daha yeni başlamış işe. Birinci ve ikinci kaptanın o anda gemide dümen başında olmadıkları, hatta kendilerinin uyuyor olduğu, kaza gerçekleştikten yaklaşık bir 10-15 dakika sonra birinci kaptanın gemide güverteye çıktığı ve orada incelemeler yaptığına yönelik bazı iddialar var. Bu iddiaların hepsi araştırılıyor. Üçüncü kaptan tutuklandı, çıkarıldığı nöbetçi suç ceza hakimliğince. Tabi alınan tüm ifadeler ve ayrıyetten gemideki güvenlik kameralarının da incelenmesiyle beraber kazanın mahiyeti biraz daha ortaya çıkacak. Bizim tek ümidimiz şu anda haber alınamayan o 10 gemi adamından en yakın sürede inşallah güzel haberleri almak.
0: Umarız. Girne açıklarında da ne yazık ki bir feribot faciası
1: Evet.
0: yaşandı. Bu meydana gelen feribot faciasına ilişkin de açılan davaya bilirkişi raporu sunuldu. Raporda yaşanan facianın nedenleri de madde madde ortaya konuldu. Siz bu facianın nedenleriyle ilgili neler söylersiniz bize?
1: Şimdi birincisi denetimlerle alakalı bazı eksiklikler var. O eksikliklerin aslına bakarsanız bundan sonraki süreçte biraz daha üzerine gidilmesi gerekiyor. Diğer taraftan gemide görev yapan mürettebatın hiçbirinin denizcilik konusunda eğitimi veya sertifikasının bulunmadığı ortaya çıktı. Bu çok acı. Yani bir gemide görev yapabilmek için uluslararası koşullarda bazı sertifikalar var. Bu sertifikaların zaten alınması gerekiyor. Uluslararası şirketler tarafından verilen eğitimler var. Bu eğitimlere katılıyorsunuz siz. Herhangi bir kriz durumu

0: konusunda o krizi nasıl yönetebileceğinize dair ilk yardımından tutun da bir geminin başına gelebilecek en kötü senaryo, yani batma senaryosuna karşı sürekli olarak eğitimler veriliyor ve bu eğitimler sonrasında da sertifika alarak siz gemide görev yapmaya başlıyorsunuz. Uluslararası denizcilik kurallarına göre bu sertifikasyon programlarını bitirmeyen hiçbir kişi bir gemide çalışan olarak görevlendirilemez. Ama söz konusu yolcu gemisinin battığı ilk günden beri biliyorsunuz kaptanından gemide görev yapan tayfasına kadar sürekli olarak sertifikasyon ve ehliyet üzerine tartışmalar vardı ki kaptanlık belgesini Honduras'tan aldığını biliyoruz. Honduras'ın Türkiye tarafında herhangi bir şekilde kaptanlık belgesinin geçerli olmadığı zaten net bir şekilde ortaya kondu. Ama geminin Türkiye değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olması, orada taşımacılık faaliyeti yürütmesi de ayrı bir soru işareti tabii ki. Çok farklı hukuk kurallarının aslına bakarsanız işin içerisine girdiği denizcilik hukuku çok farklı. Uluslararası sular mevzusu işin içerisine giriyor. Geminin bayrak taşıdığı ülkenin hukuk kurallarının geçerli olması burada önemli noktalardan bir tanesi. Hangi limandan ayrıldığı davanın boyutunu değiştiriyor. Diğer taraftan söz konusu ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınırlığı özellikle uluslararası hukuk açısından yeni bazı sorunları ve soru işaretlerini beraberinde getiriyor. İşin yaygı aşaması bayağı bir karışık olacak. Önümüzdeki aylarda yüksek ihtimalle çok fazla bu konuyu tartışırız. Ama diğer taraftan da hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. 12'ye yükseldi hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı. Biliyorsunuz ilk başta 20 vatandaşımızı arıyorduk. Orada şu anda 18 vatandaşın aranma çalışmaları hala devam ediyor. 2 vatandaşımızdan acı haber aldık. Ümit ediyoruz ki onlardan iyi haber alırız. Belki
1: Umarız, umarız.
0: kaza sonrası bir bilinç kaybı olabilir, bir hafıza kaybı olabilir. Belki şu anda hayattadırlar, onlardan bir haber bekliyoruz. Ama diğer taraftan tabii ki her geçen saat, her geçen dakika biraz daha ümitlerimiz azalıyor. 500 metrenin üzerindeki bir derinlikten bahsediyoruz kazanın yaşandığı alanla alakalı. Ne yazık ki bu bölgede de yine robotlu çalışmalar gerçekleştirilecek ve o çalışmalar neticesinde tabii içeride şu anda o diğer kayıp olan vatandaşlar da aranıyorlar enkazda. Tabii enkaza ulaşılmasıyla beraber kazanın neden yaşandığına dair de yine bazı noktalar aydınlatılıyor. Diğer taraftan şimdi kaptan olay günü meteorolojik verilere göre yola çıkmalarının sakınca olmadığını söylemiş. Bakın bu da önemli noktalardan bir tanesi. Bir gün öncesinde Girne açıklarında bir fırtına var. Kazanın yaşandığı gün evet fırtına kadar büyük bir sorun yok. Ancak söz konusu geminin de 3 metrenin üzerindeki dalgalı denizde yol almaması gerektiğine yönelik bazı uyarılar var. Buna izin verilmiyor. Olay günü Taşucu Limanı'nın fırtına nedeniyle kapatıldığı da yine elimizdeki bilgilerden bir tanesi.
1: İkinci kaptan sanırım bunu söylemiş ama
0: Evet.
1: birinci kaptan bunu
0: Birinci
1: dinlememiş.
0: kaptan dinlemiyor. İkinci kaptan hatta ikinci kaptan gemiye su girdiğini de söylüyor. Ancak birinci kaptan herhangi bir aksilik yok. Zaten biz bunları hep yaşıyoruz deyip yoluna devam etmeyi tercih ediyor. Mesela geminin belgeler arasında iki uluslararası sertifikası eksik. Bakın sadece gemideki personel değil aynı
1: Evet,
0: zamanda
1: maalesef.
0: geminin de uluslararası sertifikası eksik. Diğer taraftan geminin su aldığı tespit edildiği anda düşük hızda geri dönülmesi halinde facia yaşanmayacaktı. Şimdi katamarandan bahsediyoruz. İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz arasında belki katamaranı çok fazla gözünde canlandıramayan olur. Onlar için şöyle kısaca anlatayım ben. İki tane tekne üzerinde kurulu bir platformda genel itibariyle hafif malzemeden yapılı ve hızlı bir şekilde A noktasından B noktasına yolcu taşımayı amaçlayan taşıtlar bunlar. Siz böyle bir araçta su yüzeyine çok az bir kısmının temas ettiği ve genel itibariyle en basit haliyle aslına bakarsanız biz uçurtma gibi su yüzeyinde hareket eden bir araçta çok hızlı 40 knot, 50 knot, 60 knot hızla giderken, 70 knot hızla giderken sancak ya da iskele manevrası yaptığınızda yani sağ ya da sola dönüş yaptığınızda rüzgar mukavemetiyle beraber bu gemi bir anda alabora olur.
1: Çünkü hafif.
0: Çünkü hafif ve altına rüzgar alıyor, hava girişi oluyor. Bir zaten yaşanan olayda aslına bakarsanız buna benzer bir olay. Önce ön taraftan bir dalga vurmasıyla beraber patlama sesi duyuluyor. Zaten fiberglass'tan yapılı bir tekneden bahsediyoruz ve daha öncesinde kaza geçirdiği iddia ediliyor. Yüksek ihtimaldir ki o nokta şimdi enkazda çok daha net bir şekilde incelenecek ve bu kadar yüksek süratle manevra yapılmasıyla beraber gemi bir anda alabora oluyor. O sırada yolcuların bulunduğu alandaki bazı cam ve kapıların açık olması da gemi içerisine giren su miktarının çok daha hızlı bir şekilde artmasına sebebiyet veriyor. Bu da geminin çok kısa bir süre içerisinde tamamen sulara gömülmesine neden oluyor. Tabii biz böyle anlattığımızda dile kolay ama diğer taraftan 200'ün üzerinde vatandaşımız orada can pazarı kuruldu. Şu an 12 vatandaşımızı kaybettik. 18 kişiyi arama çalışmaları hala devam ediyor. En kısa sürede inşallah iyi haberler alırız. Buradan
1: Umarız iyi
0: hayatını
1: haber.

0: Kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletelim.
1: Evet. Bir diğer konu bugün haberlere yansıyan Alparslan Bakan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarıydı. Hürmüz krizinin başladığı günden bu yana önemli tedbirler alındığını söyledi. Yeni önlemlerin de sinyalini verdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden ilk elektrik üretimi için de takviye yetiştirmeye çalışıyoruz dedi. Bu açıklamaları biraz değerlendirmenizi isteyeceğim. Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz.
0: Hemen değerlendireyim. Akkuyu projesi Türkiye için çok önemli projelerden bir tanesi. Yerli ve milli enerji hamlesi noktasında Türkiye'nin enerji kaynaklarını, enerji arz güvenliğini sağlayabilmesi açısından enerji çeşitliliğini arttırması gerekiyor. Bu yüzden ilk ünitenin özellikle devreye alınması Türkiye'nin dış alımlarını, enerji alımlarını elini çok kuvvetlendirecek olan noktalardan biri. Diğer taraftan özellikle enerji arzında herhangi bir problem yaşamamak için geçtiğimiz yıl İran ve İsrail arasındaki 12 gün savaşların sonrasında Türkiye şöyle bir hamle yaptı. Burada bir savaş çıkarsa benim enerji arzımda sorun çıkar. O zaman ben enerji arzımı çeşitlendirmeliyim dedi. Ve farklı ülkelerle anlaşma yoluna gitmişti. Bugün Hürmüz'de yaşanan krizden tabii ki etkileniyoruz. Ama diğer ülkelerin etkilendiğinden çok daha az etkileniyoruz. Bunun da aslına bakarsanız altında yatan temel elimizi güçlendiren neden? Bizim enerji arzımızı çok farklı ülkeler üzerinden, Azerbaycan gibi farklı ülkeler üzerinden sağlamaya başlamamız oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bu konuya dikkati çekiyor. Önümüzdeki günlerde özellikle Suudi Arabistan nezdinde yeni bazı girişimlerle beraber Körfez ülkeleriyle buradaki enerji arzını çok daha fazla çeşitlendireceğiz. Akkuyu'nun da devreye girmesi, birinci ünitenin devreye girmesiyle beraber burada içeride büyük bir enerji tüketimi aslına bakarsanız karşılanmaya başlanacak. Tam kapasite Akkuyu devreye girdiğinde de Türkiye'nin cari açığında büyük bir kara delik aslına bakarsanız yok edilecek.
1: Yaklaşık %10 enerji ihtiyacını karşılayacağı söyleniyor Türkiye'nin.
0: Evet.
1: Aynı zamanda Şangay İşbirliği Örgütü'nde toplantıda Putin'le de Cumhurbaşkanımız görüştü. Özellikle bu konuda gündeme gelen konular arasındaydı.
0: Daha öncesinde Rusya Devlet Başkanı ile yapılan görüşmelerde Türkiye'nin Kafkas enerji hattını sağlayabilecek bir otoban görevi görebileceğini söylemişti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Bu konu enerji alanında Türkiye'nin hep gündemindeki başlıkları arasında. Ama tabii ki bölgedeki diğer ülkelerin de buna birazcık rıza getirmesi gerekiyor. Hürmüz noktası aslına bakarsanız burada Türkiye'nin önemini bir kez daha gösterdi.
1: Evet.
0: Önümüzdeki günlerde eğer böyle bir proje hayata geçirilirse Türkiye açısından yeni bir dönemin de başlayacağını söyleyebiliriz.
1: Evet, size çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler sevgili dinleyenler. Konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'dı. Gündemde öne çıkan başlıkları değerlendirdi kendisi.
2: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe daima sizinle.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda TRT muhabiri arkadaşımız Tuna Şanlı var. Amerika'da yaşanan gelişmeleri alacağız kendisinden. Tuna Şanlı, merhaba, hoş geldin programımıza.
1: Washington'dan merhaba Tümün, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Amerika'da yaşanan son gelişmeler neler acaba?
1: Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayında yapılacak ara seçim atmosferine girmiş durumda ve özellikle kongre üyesi adayları daha doğrusu eyaletlerde ki 50 eyalet ve 6 bölgede mitinglerine devam ediyor. Özellikle Başkan Trump'ın da Cumhuriyetçi Partili kongre üyelerine her geçen gün artan oranda desteği beklediğimiz üzere devam ediyor. Kritik bir ara seçim olacak. Bugün istihdam rakamları da açıklandı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve beklenenin üzerinde geldi istihdam rakamları. Bu Trump yönetimi açısından bir boyutuyla olumlu haber. Diğer boyutuyla ise özellikle Merkez Bankası Fed'in faiz düşürme olasılığı bakımındansa biraz olumsuz görünen bir haber. Yine de önümüzdeki haftalarda

0: özellikle piyasaların vereceği tepki ve özellikle İran savaşı sürecinde petrol fiyatının daha da düşmesi durumunda bunun Federal Reserve yani Merkez Bankası'nın faiz düşürmesiyle sonuçlanabileceği görüşünü savunanlar da var. Dolayısıyla bugünkü istihdam verileri güçlü ama özellikle Fed'in kararına etkisi nasıl olacak bu konuda tartışmalı bir tablo var. Yine de Trump yönetimi istihdam verilerinin güçlü gelmesinden dolayı mutlu. Ve hemen zaten Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın ekonomi politikalarının Amerikalılara iş olanakları sağladığı yönünde birbirazla açıklamalar gelmeye başladı. Dolayısıyla seçime doğru özellikle ekonomik verilerde eğer enflasyon düşmeye devam ederse Trump yönetimi tarafından artı hanesine yazılacak bir unsur olacak. Tabii son olarak özellikle İran savaşından bahsetmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş aslında ekonomik yıpratma savaşına dönüştü dememiz daha doğru olur. Çünkü her iki ülkede birbirine ekonomik olarak zarar vermeye çalışıyor. Trump yönetimi bugün İran bankacılık sistemine yönelik yaptırımlar açıkladı. Gelecek hafta da bu yaptırımların devam edeceği belirtiliyor. Diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran limanlarına yönelik ablukası da devam ediyor. İran'ın petrol gelirleri neredeyse sıfırlanmış durumda. Böylece İran'ı ekonomik olarak boğarak masaya oturmaya zorluyor Trump yönetimi. Tabii bunun karşılığında İran'da Hürmüz Boğazı'nı kapatmanın hatta kapatmanın ötesinde tehdit etmenin bile Amerikan ekonomisine nedenli büyük zarar verdiğini gördü. Özellikle savaşın başından bu yana. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı üzerindeki tehdidine devam ediyor İran. İran da Hürmüz Boğazı'nı her an kapatabilecekmiş gibi veya oradan geçecek olan gemi ve tankerlere her an füze ve drone saldırısı yapabilecekmiş gibi kendini göstererek ve bu yönde hazırlıklarını yaparak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol geçişini olumsuz etkilemeye çalışıyor ve bu yolla da Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatının artışı ve enflasyonun artışıyla sonuçlanacak bir olaylar silsilesini başlatmaya çalışıyor. İran'ın amacı Trump'ı ekonomik olarak köşeye sıkıştırıp bu savaşı bitirmeye zorlamak. Diğer taraftan Trump da İran'ı Hürmüz Boğazı'nı tehdit edemez hale getirmek için birbiri ardına saldırılar düzenlemişti geçtiğimiz günlerde. Önümüzdeki süreçte bu saldırıların nokta atışı şekilde devam edebileceği de burada konuşulanlar arasında. Yani özetle Washington'da konuşulanlar Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ufukta bir anlaşma görülmüyor. Ama aynı zamanda savaşa geri dönüş de öngörülmüyor. Kontrollü bir şekilde devam edecek olan gerginlik iki ülkenin birbirine ekonomik yıpratma politikaları çerçevesinde kendini gösterecek. Ve bilhassa Kasım ayındaki kongre ara seçimine kadar ki Cumhuriyetçi Parti ve Başkan Trump için çok önemli bir seçim o. İlerleyen haftalarda seçimin dinamiklerini ve hangi partinin kongrenin hangi kanadında daha ön plana çıktığını konuşuruz ayrıntılarıyla. O seçime kadar da Amerika-İran arasındaki bu mücadelenin kimi zaman Amerikan ordusunun nokta atışlı İran hedeflerine saldırılar düzenlediği, kimi zamansa işte Hürmüz Boğazı temelli gerginliğin ekonomik yıpratma politikalarıyla devam ettiği bir sürece giriyoruz. Önemli bir iki ay olacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Genel olarak konuşulanlar şu anda bunlar.
1: Tunaşan teşekkür ediyoruz değerli açıklamaların için. Sevgili dinleyenler, hattımızda TRT muhabiri arkadaşımız Tuna Şanlı vardı. Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, günün özeti devam ediyor. Stüdyomuzda spor yorumcusu Meriç Enercan var. Hoş geldiniz
2: Sayın Enercan. Hoş bulduk.
1: Sayın Enercan, Türk sporunun köklü kulüplerinden Makine Kimya Endüstrisi Ankara Gücü kuruluşunun 116. yılını bu hafta başında kutladı. Neler söylersiniz?
2: Evet, 1910 yılında İstanbul

0: İstanbul'da kullanılan İmalat-ı Harbiye ismiyle kurulan, sonrasında Gazi Sanat Karan Gücü ile birleşerek Ankara Gücü haline gelen, ki bu arada Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'ya taşındı. Bu takım MK ile birlikte silah imal eden bir kurumun takımı Ankara Gücü. Süper Lig'de 81 yılında, daha önceki yıllarda da oynadı ama en son 81 yılında kupayı kazanarak çıkmıştı. Hatta bu konuda da epey bir spekülasyon olmuştu. Sonrasında düştü çıktı. Şu anda TFF 2. Lig'de oynuyor, Kırmızı Grup'ta. Çok taraftarı olan, çok Türk futbolunda iz bırakan kulüplerden biri. 116 yaşına girdi. Türkiye'nin de yanlış hatırlamıyorsam 4. kurulan kulübü. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Altay ile birlikte Ankara Gücü kuruldu. İşte 4. kurulmuş kulübü. Çok değerli, nice yaşlara, Süper Lig'e yeniden yükseldiği günlere diyelim.
1: Evet, yıl dönümünü biz de kutluyoruz. Süper Lig'de bu hafta derbi müsabakası var. Fenerbahçe ile Beşiktaş bu hafta sonu karşı karşıya gelecek ve çok önemli 3 puan için kıyasıya mücadele edecekler. Galatasaray Başakşehir deplasmanında sınavını verirken Trabzonspor

0: evinde Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Detayları sizden dinleyelim.
1: Evet, şöyle ifade etmekte yarar var. Yarın 2026-2027 sezonunun ilk derbisini yaşayacağız. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak bu karşılaşma. Beşiktaş sezon başından beri son derece istikrarlı ve doğru biçimde gidiyor. Arada bir kaybı var ama Fenerbahçe'nin de ligin ilk haftasında Gençler Birliği'ne bir kaybı var. Ligde iddialarını devam ettirmek adına şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmeleri adına bu karşılaşmayı kazanmaları çok önemli. Görüntü itibariyle oynadığı futbol ve mücadelesi itibariyle rakip sahada olmasına rağmen sanki Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu gibi bir izlenim var kamuoyunda. Ama bu derbilerde sonucun çok ciddi biçimde önceden kestirilemeyeceği gibi hiç akla gelmedik sürprizlerinde hayata geçeceği bir gerçekliğin varlığı ortada. Yani Fenerbahçe seyircisi önünde oynayacak ancak Beşiktaş'ın güçlü oyununda hiç azımsanmayacak, hafife alınmayacak ve ciddi biçimde Fenerbahçe açısından tehdit oluşturabilecek bir unsur. Güzel bir müsabaka izleyeceğimizi umuyorum. İtalyan teknik direktörü olmasına rağmen hücumu seven bir takım. Biliyorsunuz İtalyanların en büyük özelliği Catenaccio denilen çok adamla sert savunma yapma özelliğidir. İtalyan futbolunun temel özelliği budur ama zaman içinde onlar da işte Brezilya'nın Avrupa futboluna evrilmesi gibi İtalyanlar da birazcık daha hücum etmeyi öğrenerek hücum oynamaya başladılar ve bunun beraberinde getirdiği teknik direktörlerinin yurt dışında iş bulması gibi ki biliyorsunuz Montella da milli takımımızın başında İtalyan teknik adamlar voleybolda olduğu gibi futbolda da çok ciddi biçimde dünya çapında etkili olan, iş bulan Brezilya milli takımının başında da biliyorsunuz bir İtalyan var. Dolayısıyla yani bir takım şeylerde keyif veren bir mücadele izleyeceğiz. İsmail Kartal'ın futbol anlayışı da savunmadan çok hücum. Hücumu bol, zevkli bir karşılaşma izleyeceğiz yarın akşam diye düşünüyorum.
0: Evet, Süper Lig'de ilk teknik adam değişikliği de Gaziantep, ikincisi de Trabzonspor'da gerçekleşti. Gaziantep FK Miral Vadoy ile yollarını ayırıp Orhan Ak'ı göreve getirdi. Trabzonspor'da ise Avrupa'da yaşanan büyük hüsranın ardından Ahmet deplasmanında da yenilgi alınması Fatih Tekke ile yolların ayrılmasını beraberinde getirdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, yani geçen sezon da İsmet Taşdemir'i göndererek önceliği almıştı Gaziantep FK. İlk teknik direktör gönderme alışkanlığı hep onlarda ilginç biçimde. Burada da aynı şekilde oldu. Bu sezonda aynı şekilde oldu. Bence burada ilginç olan Fatih Tekke'nin ayrılışı. Neden ilginç kılıyor bu olayı? Çünkü Fatih Tekke geçen sezon futbola yakın, futbolun içindeki birçok insan tarafından yılın teknik direktörü seçildi. Genç bir takım oyuncularla iyi bir takım kurarak Türkiye Kupası'nı kazandı. Ligde de üçüncü sırayı aldı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından. Dolayısıyla bu takımın yani Trabzonspor'un eski günlerine döndüğü yolunda çok ciddi bir zihinsel uyanış ya da bilinç oluştu Trabzon'da. İşte genç oyuncu alacak, parlatacak. Hem takım yükselecek, hem teknik adam yükselecek, hem de iyi dereceler alınarak takımın Avrupa'da belli dereceler elde etmesi. Ayrıca bu parlattığı oyuncuları da satarak ekonomik açıdan rahatlaması, ileriye yönelik daha büyük hamleler yapabilmesi gibi bir şey ortaya çıkacaktı. Ancak İşin ilk kısmı gerçekleşti. İşte olaydı. Diğer bir iki oyuncunun satılması Avrupa'ya ve yaklaşık geçen sezon alınan oyunculardan 80 milyon avroyu bulan bir gelir elde edilmesi beraberinde Trabzonspor başkanı ve yöneticilerinin takımı büyütelim, hedefi büyütelim gibi bir düşünceye sevk olmasına neden oldu. Bu bence hataydı, şöyle hataydı. Trabzonspor sadece kendi 3 bünyesinde

0: genç oyuncuları alıp değerlendirerek, takımı büyüterek başarılı olmuştu geçmişte. O yolda gidiyordu geçen sezon. Ancak bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a, İstanbul büyüklerine özenerek bir yapılanma içine girdi. Bence Trabzonspor açısından en büyük hata buydu ki Fatih Tekke de sezon başında yaptığı bir basın toplantısında öyle bir takım olduk ki bu takım teknik direktör kovdurur şeklinde bir saptamada bulunmuştu. Haklı olduğu da ligin 3. haftasında ve Avrupa Kupası maçlarından sonra ortaya çıktı ve Fatih Tekke o geçen sezonun en başarılı, en takdir edilen, en değerli teknik direktörü seçilen genç isim, ki bana göre de çok değerli bir teknik adam, bütün alacaklarını bırakarak, hak ettiği alacakları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam, şimdi ezbere konuşuyorum ama 300 küsur milyon liralık bir alacağını terk ederek Trabzon'a veda etti.
1: Önce istifa etti, istifası kabul
0: İstifası
1: olmadı.
0: kabul
1: Daha
0: olmadı. Sonra
1: sonra
0: Ahmet maçından sonra bu iş gitmeyecek şeklinde bir ortak kanaat oluştu yönetimle, başkanla Fatih Hoca'nın arasında ve doğal bir ayrılık haline geldi. Bence iyi olmadı Trabzon açısından ama şimdi işte yabancı teknik direktör peşindeler. Bir takım girişimleri var ama şu ana kadar elde ettikleri bir şey de yok. Hüseyin Cimşir, eski teknik adamları, eski futbolcuları, Hüseyin Cimşir Gençler Birliği maçına çıkaracak takımı. Ondan sonraki hafta içinde teknik direktör işini halledeceklerini ifade ediyorlar. Hep birlikte göreceğiz Trabzonspor açısından ne gibi sonuçları olacak. Hayırlısı olsun diyelim.
1: Evet, biraz da voleybola geçelim.
0: Geçelim.
1: Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0'la geçerken çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finalist oldu.
0: Evet.
1: Sultanların yarı finaldeki rakibi Sırbistan, diğer yarı final eşleşmesi ise İtalya ile Polonya arasında gerçekleşti. 5 Eylül'deki yarı finallerin galipleri 6 Eylül'de final oynayacak. Neler
0: Evet,
1: söylersiniz?
0: şöyle söyleyelim. Son yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Fire'nin sultanları sultanlıklarını ilan etmişlerdi. Hepimizi mutlu etmişlerdi. Zaten
1: Gururlandırdılar.
0: biliyorsunuz en son Uluslar Kupası'nda da şampiyon olduk. İyi bir derece elde ettik. Yani voleybolumuzda sorun yok. Böyle devam ettiğimiz sürece de hep bir İyi jenerasyonlar gelecek, iyi sonuçlar alacağız. Ama bizim en büyük sıkıntımız bence ulus olarak, yani mesela bir 3-2'lik Polonya yenilgisinden sonra yine insanlar Allah Allah acaba falan dediler. Bir takım herkesi yenemez. Yani bizim çocuklar yeniyor ama bir takım herkesi yenemez. Dolayısıyla yenecekler, yenilecekler, finale çıkacaklar, kazanacaklar, kaybedecekler de. Sonuç itibariyle bunlar bu ülkenin çok başarılı, çok değerli sporcuları. Bu çocukları hep koruyup kollamak zorundayız. Hırvatistan maçında da tahmin ediyorum yarın kazanacağız ve Fiorentina oynayacağız. Finalde de büyük bir ihtimalle rakibimiz İtalya olacak diye düşünüyorum. Gerçi İtalya bir değişim hareketi içine girdi ama yine de bence İtalya'nın genel güç yapısı Polonya'yı geçmeye yener. İtalya'yla ciddi bir final maçı oynayacağız diye düşünüyorum pazar günü.
1: Evet, basketbolda erkek milli takımımız da önce İstanbul'da Litvanya'yı farklı mağlup etti. Sonra hafta içinde İzlanda deplasmanında yine bir farklı galibiyetin ardından Katar 2027 Dünya Kupası finallerini garantiledi.
0: Evet.
1: Milli takımımız kalan iki İtalya, bir İzlanda, bir de Litvanya maçlarını grup derecesi için oynayacak. Neler
0: Şimdi
1: söylersiniz?
0: şöyle söyleyeyim. Bir kere basketbolda, voleybolda olduğu gibi iyi gidiyoruz. Allah nazardan saklasın. Çocuklar üstelik de bu şampiyonada Alperen yoktu, Adem Bona yoktu. Çok önemli iki oyuncumuz yoktu. Tarık Biberovic de izin almış, NBA'ye katıldığı için bu sene erken antrenman nedeniyle izin almış. Yani üç tane çok önemli oyuncumuz yoktu. Buna rağmen kazana kazana gidiyoruz. İtalya var şimdi. İki içeride dışarıda oynayacağız. Sonra İzlanda ile içeride, Litvanya ile dışarıda oynayacağız. Şu anda 8'de 8 yaptık. Büyük bir ihtimalle nazar boncuğu olarak bir mağlubiyet alır mıyız bilmiyorum ama inşallah onu da almayız ve sonuç itibariyle 12'de 12 yaparak turnuvada grup bay diyorlar onu. Yani grup lideri, grup başı seçiyorsunuz. Diğer rakipleri seçiyorsunuz. Daha zayıflar sizin grubunuza geliyor. Dolayısıyla böyle bir eşleşmeler şansını, grup şansını elde etme adına çok önemli bu galibiyetler. Dediğiniz gibi bundan sonra oynanacak iki İtalya, İzlanda ve Litvanya maçlarında en az ikisini hatta üçünü kazanırız. Bana göre dördünü de kazanırız da hani yine bir opsiyon bırakalım. O olduğu takdirde bu amacımıza da ulaşmış oluruz ve basketbolumuz Katar 2027'de grup lideri olarak kurayı çeker ve sonuç itibariyle iyi bir dereceye şans buluruz.
1: Umarız. Bu arada kadın basketbol milli takımımızın 2026 Dünya Kupası maçları da bugün Berlin'de başlıyor.
0: Evet.
1: Kadın evet. Basketbolunda nasılız sizce?
0: Şu anda maçın tahmin ediyorum 17. dakikası falan oynuyor. Hı hı. Kadın basketbolumuz geçen şampiyonada 7. olarak, Avrupa Şampiyonası'nda 7. olarak elemelere gitme, oradan da Dünya Kupası'na gelme şansını elde etti. Bence bu çok değerli. Çünkü bu tür turnuvalar hem dereceye girme açısından hem de oyuncuların kariyerleri, tecrübeleri, oyun anlayışlarının gelişmesi açısından çok önemli. Dilerim burada da iyi bir derece alırız. Kürsü derecesi yakalarız ve oradan devam ederek bundan sonraki şampiyonalarda daha iyi dereceler elde edebilecek bir şeye, ortama ulaşırız.
1: Fenerbahçe'nin iki önemli futbolcusu Sayın Enercan Genduzi ve Greenwood Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında Lyon karşısında maç sonu hareketleri nedeniyle evet, disiplin kuruluna sevk edildi. İki oyuncunun da ceza alabileceği ifade edildi. Sizce alacaklar mıdır?
0: Fenerbahçe avukatları şu anda işi gücü bıraktı. Çok yoğun bir mesai içindeler bu iş için. Çünkü tabii biz burada Fransa Ligi'nin özelliğini bilmiyoruz ama İddiaya göre Olympic Marsilya'nın oyuncuları, Greenwood da Genduzi de. Olympic Marsilya ile Lyon arasında çok ciddi, rekabetin ötesinde bir düşmanlık var. Maç öncesi ısınmaya çıktıklarında özellikle Genduzi'ye, Greenwood'a da küfrediyorlar ama Genduzi'ye, ailesine küfretmeye varan çok ağır tezahüratlar yapıyorlar. Maç sonunda Fenerbahçe kazanıp da turu geçince, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edince Greenwood biraz abarttı. Bence de, ben zaten maçı işte Bodrum'da ailemle seyrediyordum. Bir de çok yakın arkadaşlarım vardı. Greenwood'un Genduzi'nin hareketlerini gördüm. Hasta Fenerbahçeli o grup. Dedim ki arkadaşlar, siz Genduzi'yi en az 2-3 maç unutun.

0: Çok abartılıydı. Fazla sevinci abartmaktan öte rakip seyirci hakarete varan hareketler de yaptı. Yani rövanşını aldı maç öncesi kendisine yapılanın, ama siz sporcu olarak sahada bunu yaptığınız zaman bunun bedelini de size ödetirler. UEFA Disiplin Kurulu savunmayı istedi, ceza verecek. Şu anda da işte dediğim gibi Fenerbahçe'nin avukatları çok yoğun biçimde nasıl bir savunma geliştireceklerinin çalışmasını yapıyorlar.
1: Evet, önümüzdeki dönem göreceğiz. 2026 Akdeniz Oyunları dün gece İtalya'nın Taranto kentinde yapılan kapanış töreniyle son buldu.
0: Evet.
1: Türkiye 111 madalya kazanarak ev sahibi İtalya'nın ardından oyunlarda ikinciliği elde etti ve takdir de topladı. Sizce?
0: Şöyle aslında birçok insan için ya Akdeniz oyunları ne olacak falan derler. Çünkü sıralama şöyledir sporculukta. Bir, olimpiyatta derece almak, şampiyon olmak, kürsüye çıkmak. İki, dünya şampiyonasında başarılı olmak, kürsüye çıkmak, madalya almak. Üç, Avrupa şampiyonasında başarılı olmak, kürsüye çıkmak, madalya almak. Akdeniz oyunları, Balkan oyunları bu turnuvalara hazırlık niteliğinde daha çok genç sporcuların, ümit vadeden ileriye yönelik yatırımların tecrübe kazandığı, psikolojik motivasyonunu ve şeyi gelişimini sağladığı şampiyonalardır. Burada Türk takımı gerçekten 41 altın, 28 gümüş, 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalya, ki bence bu çok iyi bir derece.
1: Evet.
0: İtalyanlar önde, İtalyanlar çok başarılı oldu ki bu da çok doğal. Ev sahibi ülkelerin bu işlerde her zaman ciddi bir avantajı oluyor. İkinci en yüksek madalya sayısı bu. Daha önce Akdeniz oyunlarında İzmir'de 1971'de ve Mersin'de yarışmışız. 2022'de Cezayir'de 108 madalya kazanmışız. Bundan sonraki en iyi derecemiz, inşallah bir daha birinci oluruz yani. Kendi
1: Evet.
0: ülkemizde olmayan bir şampiyonada da birinci olursak çok da güzel olur diye düşünüyorum.
1: Evet, madalya sayımız gitgide artsın, sporda başarılarımız da
0: Sporcu
1: artsın diyelim.
0: yetiştirelim.
1: Evet,
0: En
1: sporda da
0: önemlisi yani
1: yetiştirelim.
0: madalya alalım, güzel. Bu çocukları motive eder, ama bence sporcu sayısını, nitelikli sporcu sayısını arttırmak her şeyden daha önemli.
1: Süremizin sonuna geldik Sayın
0: Çok
1: Enercan.
0: çok
1: Değerli
0: güzeldi.
1: katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbetti.
0: Sağ olun.
1: Ağzınıza sağlık sevgili dinleyenler. Günün özeti spor köşemizde konuğumuz spor yorumcusu Meriç Enercan'dı. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle size iyi hafta sonları diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. İstanbul Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Kazaya karışan diğer gemi Alson'un iki kaptanı tutuklandı. Faili meçhul suçlar araştırma daire başkanı kurulduğu 24 Nisan'dan bu yana 40 faili meçhul dosyası çözüldü. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi 6 yılda %80 arttı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yeni planı Filistinlileri göçe zorlamak. Başlıklar bunlardı, şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş dönemlerde kütüphaneleri ve kitapları hedef alan

0: zihniyete sert tepki gösterdi. 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplarına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu.
1: Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta görev başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi. 37 yaşında şehit olan Melih Kaygusuz 11 yıldır emniyet teşkilatında görev yapıyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e gelirken batan geminin enkazında arama çalışması sürüyor. Başbakan Ünal Üstel 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Can kaybı 12'ye yükseldi.
2: 554 metre derinlikte ve o derinliğe yapılan arama çalışmaları insan inemiyor. Tamamen robotik çalışmalarla yapılıyor. Ve çalışmalar başladıktan sonra önce bir naaşımıza ulaştı. Dün ikinci naaşımıza ulaştılar. Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü, Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üstel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına selamlarını, yaşanan facia dolayısıyla taziye ve başsağlığı dileklerini bir kez daha iletiyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Elim hadisenin ilk anlarından başlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti olarak gelişmeleri yakından takip ettik ve tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yakınlarını kaybetmenin derin acısını ve sevdiklerinden gelecek bir haberi beklemenin ağır yükünü taşıyan ailelerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde acılarını yürekten paylaştığımızı ve bu zorlu süreçte Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoriteleri olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Kıbrıs'la Türkiye arasında bir adli yardımlaşma anlaşmamız söz konusu. Bu konuda Kıbrıs yargısı tarafından Adalet Bakanlığımıza iletilen bir talep söz konusudur. Bu çerçevede de Adalet Bakanlığımız gerekli tüm teknik desteği sunacaktır.
0: İstanbul Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle ilgili kurtarma çalışması sürüyor. Geminin yeri Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın tarafından tespit edildi. Kayıp 10 kişilik mürettebatın acılı yakınları ise sahilde ekiplerden gelecek haberi bekliyor. Kazaya karışan

0: fenerini görmediğini söyledi. Çarpışmadan sonra Tuğberk İmamoğlu gemisiyle iletişim kurmaya çalıştık ama cevap alamadık dedi. Alsu gemisinin iki kaptanı taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. Faili meçhul cinayetlerdeki sır perdesi bir bir aralanıyor. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmalarıyla 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. İstanbul, Mardin ve Manisa'da işlenen cinayetlere ilişkin 22 şüpheli gözaltına alındı. Başkanlığın kurulduğu 24 Nisan'dan bu yana 40 faili meçhul dosyası çözülmüş oldu. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un Beykoz'da 7 Eylül 2016'da vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçlaması ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Denizolgun'un mezarının açılması sonrası yapılan ön inceleme de tamamlandı. Elde edilen deliller raporlama yapılması için Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Bilirkişi raporunda Denizolgun'un ölüm nedeni izah edilirken, dizle göğse bası, ağız ve burnun kapatılması ifadeleri dikkat çekti. Ağır metal bulguları nedeniyle ölümün zehirlenme kaynaklı olabileceğine de işaret edildi. Ölüm nedeninin yeniden incelenmesi ve müşterek değerlendirme yapılması gerektiği vurgulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelenin yurt içinde ve dışında kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Son 8 ayda Gürcistan'dan 438 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini kaydeden Bakan Çiftçi, yurt dışına giden suçluların Türk adaletinden kaçamadıklarını vurguladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri nereye giderlerse gitsinler peşindeyiz. Kesinlikle peşlerini bırakmayacağız. Dünyanın öbür ucunda da olsa onları yakalayıp getirip Türkiye'ye, Türk adaletine teslim etmekte kararlıyız dedi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgütle bağlantısını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. MIT'in yüz tanıma sistemine takılan firari Afyonkarahisar'da saklandığı hücre evinde yakalandı. FETÖ'cü teröriste firari döneminde yardımda bulunan 10 şüpheli de tespit edildi. Şüpheliler İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Antalya ve Kayseri'de 4 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi suç örgütlerinin ağını düşürmeye ve şiddeti normalleştirmeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz dedi. Aselsan Güdüm Kitleri uluslararası tanıtımda yeteneklerini sergiledi. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen gösteride F-16 ve Akıncı SİHA'dan yapılan 4 atışta hedefi tam isabetle vurdu. 15'ten fazla ülkeden askeri yetkilinin önünde gerçekleşen testte yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini bir kez daha kanıtladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz krizinin başladığı günden bu yana önemli tedbirler alındığını söyledi. Bayraktar, İstanbul'da katıldığı bir program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
1: Krizin başladığı günden itibaren tedbirleri almaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızı bundan korumaya gayret ettik. Buna devam ediyoruz. Elbette ki günlük gelişmelere, yani dünyadaki gelişmelere bağlı olarak yeni tedbirler alabiliriz. Dolayısıyla hani şu andaki durum budur. Hazine Maliye Bakanlığımız da bu konuyla alakalı çalışıyordur. Yoğun bir test sürecinde şu anda Akkuyu'daki birinci reaktör. Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, işte Sayın Rusya Devlet Başkanı ile en son görüşmesinde de ortaya konan, yani iki ülke bütün çalışma ekibi şu anda önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu reaktörü devreye almakla ilgili çalışıyoruz. Yapılması gereken yüzlerce test var. Dolayısıyla bunların hepsinin tamamlanması gerekiyor. İnşallah takvime yetiştirmeye çalışıyoruz.
0: Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret hacminin 6 yılda %80 arttığını belirtti. Bakan Bolat, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde konuştu.
2: Türkiye olarak dijital ticarete uyum noktasında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İhracata finansman noktasında da Türk Exim Bank ve İGE'nin kefaletiyle 500 milyon Türk Lirası büyüklüğünde e-ihracat destek paketini de uygulamaya koyduk. Türkiye'de 2025 yılında e-ticaret hacmi %52,2 arttı. 4 trilyon 570 milyar TL'ye ulaştı. Bunun dolar bazındaki karşılığı

0: 2025 yılında %29 artış oranı ve 115,5 milyar dolardır. E-ticaretle iştigal eden satıcıların, firmaların sayısı da 650 bine ulaşmıştır 2025 yılı sonu itibariyle. Türkiye'de e-ticaretin yıllık büyüme oranı 2019-2025 arası 6 yılda yıllık %80'dir.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, kameralara yansıyan şiddet görüntüleri sonrası görevinden istifa etti. Kız arkadaşına şiddet uyguladığı anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmış ve Şimşek hakkında uzaklaştırma kararı alınmıştı. Berhan Şimşek hukuki süreç sonuçlanana dek CHP Başkan Yardımcılığı görevini ve MYK üyeliğini sürdürmeme kararı aldığını açıkladı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yeni planı Filistinlileri göçe zorlamak. Skandal plana göre Filistinliler 7 yıl içinde bölgeden sürülecek. Plana Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Gazze'de demografi ve toprak değişikliğine yönelik tüm girişimlerin reddedildiği vurgulandı. Dünyadan gelen çağrılara kulaklarını tıkayan soykırımcı İsrail, Gazze'de 4 Filistinliyi daha katletti. Biri çocuk, 7 Filistinli de yaralandı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa yakınında da bir Filistinli öldürüldü. İsrail, Batı Şeria'daki Nablus kentinde 2 mülteci kampına da baskın düzenledi. 2 Filistinliyi alıkoydu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığına ilişkin basında yer alan iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı. ABD Başkan Yardımcısı James Vance ise akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten İran'ı sorumlu tuttu. Fiyat artışının nedeninin İranlıların ticari gemilere ateş açması olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı durana kadar İran'la görüşme olmayacağını kaydetti. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, hikayeyi baştan anlatın, bu savaşı başlatın. Sizsiniz dedi. Karşılıklı açıklamalar peş peşe gelirken Amerikan basınındaki bir iddia dikkat çekti. Wall Street Journal gazetesi ABD Savunma Başkanı Pete Hegseth'in İran'a karşı bölgede konuşlandırılan ABD askerlerinin görev süresini uzattığını yazdı. Ve dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. İstanbul Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulduğu 24 Nisan'dan bu yana 40 faili meçhul dosya çözüldü. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi 6 yılda %80 arttı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yeni planı Filistinlileri göçe zorlamak. Spor. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı tek maçla başlayacak. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Zorlu 90 dakika TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Amirli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika ile karşılaşıyor. Saat 18.30'da başlayan Belçika-Türkiye maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Filenin Sultanları Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda yarın final için parkeye çıkacak. Baş antrenör Daniele Santarelli, tüm odak noktamız Sırbistan maçında çok sıkı bir şekilde bu maça hazırlanmalıyız dedi. Kaptan Eda Erdem ise rakibimize saygı duyuyoruz, takım olarak hazırız ifadesini kullandı. Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, göreve geldikleri günden bu yana Türk güreşinde kapsamlı bir yapılanma süreci yürüttüklerini söyledi. Akdeniz oyunlarında elde edilen başarının değerli olduğunu belirten Akgül, gerçek hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarıyla olimpiyat oyunları dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bilecik, Kırıkkale 16, İstanbul, Denizli, Giresun 21, İzmir, Hatay, Adıyaman 23, Bursa, Edirne, Elazığ 17, Kars ve Ardahan 9 derece. Yol durumu. Balıkesir Dursun Bey yolunun 58 ile 64. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir Dursun Bey istikrarı

istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışa Dursun Bey Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreler arasına devam eden yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Turkuaz.
1: Tesip. İnceliğin emekle, sabırla iç içe geçmiş görünümü. Tesip, el yazması kitapların sayfalarını ve hat levhalarının kenarlarını süsleme sanatı. Bir tesip eser, gördüğümüzden çok fazla anlamlar içerir. Tesip, ayrıntıların sanatıdır çünkü. Bu ayrıntıları tesip sanatçısı, müzehip, tek tek işler. Tesip, geçirgen bir kağıdın üstüne kompozisyonun çizilmesiyle başlar. Daha sonra bu geçirgen kağıt, murakka denilen özel kağıtların üstüne süslenecek levhanın ölçülerine göre ayarlanır, çizilir. Çizme işlemi bittikten sonra tesibin başlangıç noktası ve vazgeçilmezi altınla boyamaya geçilir. Kağıda sürülen altın da sürülecek düzeye gelene kadar bir dizi işlemden geçirilir. Bu da ayrı bir emektir tesip sanatında. Altınlama bittikten sonra zem mühre denilen akik taşıyla parlatılır. Sıra diğer renklere gelir. Ve sonra en önemli çalışmalardan birine geçilir. Tahrire. Tahrir yapılırken sanatçı nefesini tutar. Çünkü nefes alırken sanatçının eli titrer ve desen bozulur. Eserin özelliği yiter. Bu nedenle denir ki, tesip sanatçılarının ömrü uzun olur. Tahrir bittikten sonra diğer boyamalar yapılır. Tesipte lacivert ve altın rengi egemendir. İnanılır ki lacivert göğü, altın güneşi temsil eder. Tesip gök kadar sonsuz, güneş kadar göz alıcıdır. Osmanlı'da özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde tesip kompozisyonları birer şahesere dönüşür. Günümüzde de tesip sanatçıları sabırla, incelikle çalışmalarını sürdürüyorlar, nefeslerini tutarak.
0: Turkuaz.
2: Şimdi müzik zamanı.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyenler, şimdi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

0: hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
1: sizin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: mutfağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Trendyol Süper Lig'de haftanın heyecanı başlıyor. İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İstanbul Başakşehir Galatasaray'ı konuk ediyor. Teknik yönetmen arkadaşım Kazım İncetaş'la birlikte spikeriniz ben Yasin Dallı. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Kadir Sağlam karşılaşmanın hakemi, ilk 11'leri aktaracağım ama önce merak edilen konulardan başlayayım. Yeni transfer Leo Galatasaray'da maç kadrosunda yedekler sırasında ve bir başka Başakşehir'de Deniz Kale'de, çünkü Muhammed son antrenmanda bir sakatlık geçirdiği için kadroda yer almıyor. Galatasaray'da da Singo idmanda bir darbe almıştı, adresinde kanama olduğu belirtildi ve o da kadroda yok. Bu şartlarda iki takımın kadrosunu aktaralım. Başakşehir'de kalede Deniz var. Ömer Ali, Emin, Opaku, Operi savunma dörtlüsü. Önlerinde Kaluzunski ve Umut, Olsen ve Faizullayev kanatlarda. Ortada Kemen, ileride Şomuradov 11'i. Başakşehir'in Galatasaray karşısında maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Galatasaray beyaz forma, beyaz şortla sahada. Başakşehir klasik turuncu forma, lacivert şortla mücadele ediyor Galatasaray karşısında. Galatasaray'a baktığımızda kalede Uğurcan var. Şalai, Sanchez, Lemina, Jakob savunma dörtlüsü. Torreira ve Sara önlerindeki ikili. Sane ve Yunus kanatlarda. Batrakov ortada, ileride. Bu arada Osimhen ceza sahasında vurdu kafayı. Kaleci Deniz gole izin vermedi. Henüz 32. saniye. Osimhen golle burun buruna. 5 gol 2 asisti var ki Şomuradov da 5 gol 3 asist yaptı şu ana kadar. 2 golcünün mücadelesi olacak. Evet, Sane ve Yunus kanatlarda dedik. Batrakov ortada, ileride. Osimhen Galatasaray'ın 11'i. Uzun bir top. Sane. Sane solda kontrol etti. Ceza sahasının sol çaprazı. Çıkarttı geriye doğru. Sara pasını aktardı. Jakobs orta son çizgiden ama orada Skov Olsen müdahaleyi yaptı. Top dışarıya gitti. Oyunu hızlı başladı Galatasaray. Henüz ikinci dakika, köşe vuruşu kullanıyor. Sarı kırmızılılar sol köşe gönderden. Sara topun gerisinde. Ceza sahası çok kalabalık. İstanbul'da güzel bir hava, harika bir zemin ve tribünler büyük oranda dolu. Fatih Terim Stadyumu'nda 12.000 civarında bir taraftar topluluğu var. Kale sahasının arka tarafı, Şomuradov savunmaya yardıma geldi. Müdahale ondan, top dışarıya gitti ve taç atışıyla oyuna başlayan taraf şimdi Galatasaray olacak. Ceza sahası ön çizgisi hizası. Atak yönüne göre sağ taraftan taç atışını Galatasaray'da Jakobs kullanacak. Kale sahası önünde gerilerden geldi. Oraya bakıyorum, Lemina da geldi Osimhen'in yanına. Ceza sahasının dışı, aradan top kaleye doğru yöneldi ama hareketlenemedi Osimhen ki hareketlense offside bayrağını kaldırırdı yardımcı hakem. Top da kaleci Deniz'de kaldı. Bir kez daha belirtelim, Galatasaray'da yeni transfer Leo ilk 11'de sevgili futbol, ilk 11'de yok yedekler sırasında sevgili futbol severler. Ömer Ali kaptan orta alanda. Bu arada Galatasaray'da kaptanlık bandı Yunus Akgün'ün kolunda. Sol tarafa doğru uzun gönderilen top. Faizullayev sol çizgi. Ceza sahasının sol çaprazı. Faizullayev sokuldu. Çıkarttı geriye. Umut Güneş'le paslaştı. Kalabalık geldi Başakşehir ama savunma kalabalık sarı kırmızılılarda. Operi ata destek vermişti. Orta alanda topu alan isim Kaluzunski, yeni transferlerinden Başakşehir'in. Uzun bir top savunma gerisine doğru. Şomuradov ceza sahası. Şomuradov, araya giren futbolcu Davinson Sanchez ve yerde kaldı. Gözler Kadir Sağlam'da. Top dışarıya çıktı sevgili futbol severler. Ve şimdi oyuna başlayan taraf Galatasaray olacak. Galatasaray'da Uğurcan topu aldı. Uğurcan bıraktı. Ceza sahasının ön tarafı Lemina. Bir kez daha Lemina ceza sahasında. Önlen baskısı var Başakşehir'de oyuncularda. Davinson Sanchez uzun oynadı. Opoku indirdi. Ceza sahasının önünde Operi paslaştı orada. Faizullu Ev'le kaptırılan top oldu. Yunus şimdi Batrakov pas evinde bulunuyor. Opere girdi araya. Sonrasında yerde Osimhen'in yaptığı hareket. Karar serbest vuruş. Dakika 5 oldu şu esnada. Gol yok. 0-0 devam ediyor mücadele Fatih Terim Stadyumunda. Uzun bir top. Ceza sahasına doğru hareketli isim Skov Olsen. Olsen kontrol etti. Ceza sahasının ön tarafı Şomradov. Şut şansı aradı bulamadı. Önü kalabalık çıkarttı geriye doğru. Torreira. Torreira Yunus'a. Yunus. Osimhen'e kazandıramıyor. Başakşehir ilk dakikalarda kalesinde baskıyı gördü ama bu dakikalarda oyunu Galatasaray yarı sahasına yıkmaya çalışıyor. Ömer Ali sağ kanatta. Sanay var karşısında. O bıraktı. Skov Olsen. Olsen. Bir kez daha Ömer Ali. Ömer Ali. Ömer Ali 5. dakika çok kalabalık Galatasaray kendi yarı sahasında. Topu aldı Umut Güneş. Yerden pası. Kaluzunski. Kaluzunski Ömer Ali'ye. Yaslandı Galatasaray geriye. Başakşehir tüm hatları rakip yarı sahada ama boş alan bulamıyorlar. Umut Güneş bıraktı. Emin Bayram eski bir Galatasaraylı geriye döndü. Deniz'e. Muhammed'in bir sakatlığı var o yüzden Deniz kalede. Şimdi ceza sahasının ön tarafı göğüs kontrolü Uğurcan'dan. Lemina ile birlikte Kemen hareketliydi ama göğsüyle ceza sahası çizgisinin hemen önünde müdahaleyi yaptı Uğurcan. Göğüs kontrol Osimhen indirdi Batrakov'a. Batrakov en sağa doğru gönderdi. Şimdi Yunus ceza sahasının dışı sokuldu. Baktı kaleye. Yunus vurdu kaleci. Deniz dönen top. Osimhen çıkmasına müsaade ediyor topun. Köşe vuruşu Galatasaray'ın. Etkili oluyor Galatasaray. Sevgili dinleyiciler, sol köşe gönderdi ikinci kez köşe vuruşu kullanacak. Maçın başından beri sarı kırmızılılar. Topun gerisinde Sara var. Batrakov da geldi o noktaya. Bir pas organizasyonu olabilir. Köşe gönderin solunda Batrakov, sağında Sara. Batrakov sol ele havada, ceza sahasının da 5 arkadaşı var. Orta yaptığı ön direğe doğru Ömer Ali karşılıyor topu. Topu indiği yerde şimdi sarı kırmızılılar da Sara bıraktı Jakobs'a. Jakobs uzun mesafeli geri pas ceza sahasının ön tarafı yayın hemen önünde Uğurcan. Yerden pası Sara'ya. Sara

Orta şansı arıyor. Orta Batrakov havalandırdı ama sonrasında bir serbest vuruş kararı Batrakov'un topu alırken Başakşehirli oyuncuya yaptığı hareketin faul olduğunu belirtiyor sevgili futbol severler. Serbest vuruşu kullanacak Deniz'le 8. dakikanın içindeyiz. 0-0 devam ediyor mücadele. Deniz uzun gönderdi rakiplerini sahaya doğru. Kafayla karşılayan futbolcu Jakobs, indirdiği yerde Kaluzuski. Bir kez daha bakıyorum top dışarıya çıktı. Orada karşılaşmanın başında geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan deniz kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşu yapıldı. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve iki takım oyuncularının kollarında siyah bant var. Onu da belirtelim. Sevgili dinleyiciler, bu dakikalarda Başakşehir orta alanı kalabalık tutuyor. Oyun iki takımın ceza sahasının arasında kalan bölümde geçmeye başladı. Yerden sol tarafa doğru kontrol etti topu Lemina. Uzun oynuyor savunma yöresine doğru. Jakobs hareketi ceza sahasında. Jakobs ama yerden hız kazanan top Deniz daha yakın. Kaleci Deniz topu kontrol etmeyi başardı. 0-0 gol yok mücadelede. Şampiyonlar Ligi haftası öncesinde Galatasaray bir hafta içinde Sporting deplasmanına gidecek. Başakşehir Avrupa defterini çok erken kapattı. Önleme turlarını geçemedi. İlk maçta elendi Inter Turku'ya Konferans Ligi'nde. Şimdi bir kez daha Yunus ama Opaku. Opaku topu kontrol etti. Sonrasında Umut Güneş çizgi üzerinde kendi yarı sahasında son müdahale ondan. Sağ tarafta hem Yunus hem Şalay'ın koridor bulduğunda tehlikeli gidişleri dikkat çekiyor şu ana kadar. Opaku göğüs kontrol. Osimhen elle oynama beklentisinde ama devam dedi Kadir Sağlam. Uzun gönderilen top orta alanda. Şomurodov indirdi kafayla top Galatasaraylı oyuncularda kaldı. Batrakov pas güzel. Osimhen göğsüyle indirdi sağ tarafa. Şimdi bir kez daha Yunus Osimhen'e. Osimhen sert şut denemesi çaprazdan. Bir köşe vuruşu daha. 10. dakika Galatasaray'ın 3. köşe vuruşu bu. Sağ köşe gönderden bu kez. Diğer iki köşe vuruşu soldan kullanılmıştı. Sara ve Batrakov ikilisi yine birindekine gidiyorlar topun başına. Bu kez topa daha yakın olan futbolcu Sara. Batrakov biraz açıkta bekliyor pas alırım düşüncesiyle. Evet bir pas organizasyonu oldu. Batrakov bir kez daha Sara. Şimdi sol ayakta kale sahasında orta Deniz sektirmedi. Çok kalabalıkta Galatasaray'da oyuncular ama Deniz ellerinde avantajını iyi kullandı. Topun sahibi oldu. Osimhen baskı yaptı. Kaluzuski. Galatasaray'ın baskısı var. Bir kez daha Deniz uzun gönderdi ayağıyla. Topun indiği yer Şomurodov yerde. Lemina'nın yaptığı hareket karar serbest vuruş. Galatasaray yarı sahasının ilk metreleri sağ iç boşlukta. Rakip yarı sahada serbest vuruşu kullandı. Turuncu elçi verdiler. Umut sol tarafa doğru Operi'ye. Operi'nin pası Kaluzuski. Kaluzuski en sağda Skov Olsen. Şimdi ona pas güzel. Skov Olsen yerden bıraktı. Ömer Ali çevirdi. Kaleye doğru top dışarı gitti. Savunmadan müdahale var. İlk kez köşe vuruşu kazanıyor. Rams İstanbul Başakşehir. 12. dakika sağ köşe gönderden kullanılacak köşe vuruşu. 0-0 devam ediyor karşılaşma. Bazen skoru çok fazla tekrar etmediğimiz konusunda eleştiriler geliyor. 2 dakikada 3 dakikada bir skoru sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Sağ köşe gönderden bir pas organizasyonu. Şimdi Skov Olsen arka tarafa. Opaku yükseldi ama Galatasaray savunması orada. Jakobs'a yükseldi. Karşı atak şansı olur mu? Araya girdi. Kaluzuski bu arada öncesinde bir serbest vuruş kararı Galatasaray lehine. 12. dakikanın içindeyiz. Gol yok. Trendyol Süper Lig'de
dördüncü haftanın açılışı.

mücadelesi. Sevgili futbol severler, Galatasaray Rams Başakşehir'e konuk oluyor. Puan tablosuna baktığımızda Galatasaray 7 puanla başladı haftaya. Başakşehir 4 puanla. Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile ilk hafta berabere kalmıştı. Sonrasında Erzurum Futbol, orada Osimhen ceza sahasında. Osimhen karşı karşıya değerlendiremedi. Savunma gerisine sarktı Osimhen, kontrol ama istediği vuruşu yapamadı. Evet, Erzurum Futbol Kulübü'nü 4-0 yenmişti. Göztepe'yi 3-2 mağlup etti Sarı Kırmızılılar. Rams Başakşehir'e baktığımızda ilk hafta kazandılar Kocaelispor karşısında. Sonrasında Trabzon mağlubiyeti ve geçtiğimiz hafta Kasımpaşa beraberliği, tek galibiyeti var 3 maçta Başakşehir'in. Yerde kalan Başakşehirli oyuncu, bu arada Kadir Sağlam oyunun başlaması gereken yeri gösteriyor Başakşehirli oyunculara. Dakika 14 oldu. Opaku, Umut Güneş, yerden Faizullah, yatarak müdahale Torreira'dan. Bir kez daha Umut Güneş, geriye uzun mesafeli bir pas. Deniz ayağıyla orta yuvarlığa doğru gönderdi. Şomuradov en sağ doğru. Offside yok, savunma çizgi halinde. Skov Olsen güzel bıraktı son çizgiye. Ömer Ali yerden, ama Lemina çok rahat. Bu arada yardımcı hakem offside pozisyonunu belirledi, bayrağını kaldırdı. En direkt vuruşla oyuna başlayan taraf Galatasaray oluyor. 0-0 devam eden mücadelede. Uzun bir top Galatasaray yarı sahasına. Açıkçası Galatasaray şu ana kadar daha fazla pozisyon üretti. Osimhen'le iki pozisyonu var. Şahşehir'de Ömer Ali'nin bir pozisyonu, savunmadan sekip dışarıya gitmişti. Umut Güneş, Galatasaray 5 kişiyle ön alan baskısı yapıyor. Orta yuvarlağının hemen önünde kendi yarı sahasında Kemen müdahale geldi. Top Galatasaray'da, oyuncularda kaldı. Ceza sahası, bir vuruş dışarı gitti. Osimhen açı dar. Evet, köşe vuruşu bekliyordu. Yardımcı da köşe gösteriyor şu esnada. Galatasaray'da sakatlık geçiren bir oyuncu var. Az önce yerde kaldı Galatasaraylı oyuncu. Lemina orta yuvardan Başakşehir sahası tarafında Kemen'le mücadelesiydi. Şimdi ayağa kalkıyor. Tabii kurallar gelebiliyorsunuz. Sağlık görevlileri girerse oyuncu kenara geliyor ve bir dakika kenarda bekledikten sonra oyuna girebiliyor. Ve şimdi sol köşe gönderilen köşe vuruşu. Sara. Galatasaray'da Uğurcan dışında tüm oyuncular rakip yarı sahada. 8 kişi ceza sahasında. Orta geldi. Kale sahası. Şomurodov da savunmasına yardıma geldi. Osimhen kontrolsüz bir hareket. Faizullahev yerde, ceza sahası çizgisi üzerinde. Evet, bu arada Galatasaray'da Abdülkerim ısınıyor. Az önce Lemina bir sakatlık geçirmişti. Sanıyorum o kenara bir işaret geldi. Isınmaya başladı Abdülkerim. Emin Bayram. Skov Olsen. Emin. Bıraktı Deniz'e. Deniz. Kendi yarı sahasından çıkma çabasında. Bu arada Torreira kaptı. Osimhen ceza sahasının ön tarafı. Osimhen top direkten döndü. Osimhen. Bu arada topun çizgiye içeri düşmüş olabileceği yönünde bir beklentisi var sanıyorum. Çok sert vurdu Victor Osimhen. Üst direk, sonrasında zemine çarptı. Top oyuna döndü. Osimhen gol beklentisindeydi ama yardımcı hakem şimdi VAR görüntüsü de ekrana geliyor. Topun tamamının çizgiyi geçmesi gerekiyor. Şu esnada bir VAR incelemesi var. Kadir Sağlam bekleyin dedi oyunculara. Topun tamamı çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Osimhen çok sert vurdu. Ceza sahasının dışı, yayın hemen üzeri, çok sert bir prese ve evet, gol kararı çıktı.

Galatasaray Osimhen'in attığı golle 1-0 önde. VAR incelemesi sonrası Galatasaray'ın golü geldi. Kadir Sağlam bekleyin dedi oyunculara sevgili futbol severler. Manuel Schutten Gruber VAR hakemi, Avusturyalı VAR hakemi bu mücadelede VAR'da ki Osimhen şuttan sonra yardımcı hakeme dönmüştü. Topun çizgiyi geçtiğinde işareti vardı. Oyun devam etti. Sonrasında oyun durduğunda VAR devreye girdi. VAR incelemesi yapıldı. Ve Galatasaray Osimhen'in attığı golle 1-0 önde. Ceza yayının çizginin hemen üzerinden vurdu Osimhen. Deniz sadece izleyebildi. Çok sert bir plase. Ve Galatasaray 1-0 önde. Başakşehir deplasmanında bu sezon 6. golünü atıyor Osimhen. Müthiş başladı gerçekten sevgili futbolseverler. Galatasaray Osimhen'in attığı golle 1-0 önde. Şimdi bir kez daha Galatasaray hata olur mu? Hayır. Kemen topu aldı. Kemen yerde. Önüne Sané topu kontrol etti ama sonrasında sevgili futbolseverler, Sané'nin yaptığı hareket. Evet, 18. dakika Osimhen'in şutuna VAR kontrolü sonrasında topun çizgiyi geçtiği yönünde karar verildi ve Galatasaray skoru 1-0 yaptı. Dakika şimdi 19. Orta alanda Faysullev en sağa doğru uzun bir pas. Skovolsen yetişemiyor. Yetişemedi Skovolsen ve Galatasaray kale vuruşunu kullanacak. Lemina, Uğurcan ön alanda, iki oyuncu birden ceza sahasında baskı yaptı Başakşehir takımında ama Uğurcan uzun gönderdi. Ömer Ali yerden pası, Kaluzunski top onda, ters tarafa doğru döndü. Operi top hala onda, en sağa doğru yine Skovolsen kontrol etti, sokuldu, şu şansı bulabilir mi? Hayır, önü çok kalabalık, geriye Kaluzunski, biraz daha geriye sola doğru çıkarttı. Umut en sola döndü. Faysullev Çalay var karşısında. Faysullev çaprazdan kaleyi düşündü ama kaleyi bulmayan bir top oldu. 20 dakikalık bölüm birazdan geride kalacak mücadelede. Bir kez daha belirtelim, Galatasaray'ın yeni transferi Leao maç kadrosunda yedekler sırasında olduğunu, Okan Buruk'un şans vermesi halinde ilerleyen dakikalarda oynayabileceğini belirtelim. 1-0'dan sonra Galatasaray taraftarının da keyfi yerinde. Şampiyonlar Ligi haftası öncesi Galatasaray Başakşehir'de karşılaşıyor. Operi yerden ceza sahasının ön tarafı, Kemen yerde karar, serbest vuruş. Bu arada Lemina kasını tutuyor sanıyorum. Sıkıntı devam ediyor sakatlık anlamında. Az önce ifade etmiştim. Abdülkerim ısınıyordu Galatasaray'da. Her an bu değişiklik gerçekleşebilir. Ceza sahasının 9-10 metre kadar dışı. Kaleyi sol çaprazdan gören bir nokta sevgili futbol severler. Galatasaray kalesine doğru sol çaprazdan bir serbest vuruş kullanacak Başakşehir. 21. dakikanın içindeyiz. Galatasaray Osimhen'in attığı golle 1-0 önde. Şimdi barajın yerini ayarlıyor. Baraj ceza sahasının 2 metre içinde, yani ceza sahasının yaklaşık 7 metre dışı. İki oyuncu, Faysullev orada, Skovolsen orada. Faysullev duran toplarda etkili bir isim. Skovolsen hangisi vuracak? Uğurcan dikkatli kalesinde. Faysullev barajdan sekti, top dışarıya gitti. Ve köşe vuruşu Galatasaray kalesine doğru. Başakşehir ikinci kez köşe vuruşu kullanacak mücadelede. 1-0 önde Galatasaray. İlk yarının yarısına geldik. Sağ köşe gönderdi. Köşe vuruşu kullanılacak. Ceza sahası içinde 4-5 Başakşehir'de oyuncu. Uğurcan ikili mücadeleler konusunda Kadir Sağlam oyunculara baktı, uyarılar yaptı. Ceza sahası çok kalabalık. Şimdi orta geldi. Arka direğe doğru.
Arka tarafta Skovolser.

Havalandırdı. Tek yumruk Uğurcan. Atak devam etti. Kaluzunski. Kaluzunski. Kaluzunski orta şansı. Kaluzunski şimdi o Simen araya giremedi. Top yine Umut Güneş'te kaldı. Faizullah orta. Sekti savunmadan. Osimhen. Osimhen topu önde alma çabasında. Başakşehir'in savunma güvenliğini bıraktığı, kalabalık bir şekilde rakiplere sağduğu olduğu alanlar. Bir geçiş oyununda Osimhen top sırtına çarptı. 18. dakikada ceza sahasının dışından çok şık bir vuruşla golü yapmıştı. Top çizgiyi geçti. Bu arada Osimhen de sağ bacağında esnetme hareketleri yapıyor. O da bir sakatlık problemi yaşıyor olabilir mi diye bakıyorum. Çünkü çok sık şekilde sağ bacağıyla hareketler yaptı az önce. Şimdi Kemen alıyor. Kemen, Kemen, Kemen, Ömer Ali, Batrakov. Golden sonra Galatasaray geri yaslandı. Daha doğrusu Başakşehir oyunu yıktı Galatasaray yarı sahasına. Beraberlik golünü arıyor. Operi, sol çapraz. Operi yaptı ortasını. Arka direğe doğru sıkı Olsen indirdi ama indirdiği yerde Uğurcan var sevgili futbol severler. Batrakov. Başakşehir'in ön alan baskısı devam ediyor. Torreira. Torreira. Torreira top hala onda. Batrakov. Rus oyuncusu Galatasaray'ın sezon başı transferde gelen isimlerden biri. Lemina o da kasını tutarak oynamaya devam ediyor ama bakıyorum Abdülkerim az önce ısınıyordu ama hala bir değişiklik olmadı Galatasaray'da. Sanıyorum deniyor kendini idare ediyor şu ana kadar Lemina Galatasaray'da. 25 dakika birazdan dolacak mücadelede sevgili futbol severler. Osimhen'in tek golü Galatasaray 1-0 önde. VAR inceleme sonrasında geldi gol. Osimhen şuttan sonra hemen yardımcıya dönmüş. Topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazı vardı. VAR'dan bakıldı pozisyona ve topun tamamının çizgiyi geçtiği görüntüsüyle karar verildi. Galatasaray skoru 1-0 yaptı. O golle hemen belirtelim. Bu maçın ve Süper Lig'deki tüm maçların özetleri maçlardan hemen sonra TRT Spor ekranlarında stadyum programında olacak ki hem pozisyonlar yorumlanıyor ve hakem kararları teknik analizde stadyum sonrası Bünyamin Gezer yorumluyor. Onu da belirtelim. Kaluzunski aldı önüne. Kaluzunski savunma gerisine koşu yaptı. Skovolsen ama çok hızlı bir pas. Uğurcan. 25 dakikalık bölüm geride kalmak üzere. 1-0 önde Galatasaray. Açıkçası kontrolü Başakşehir'e vermek istemiyor. Sakin bir şekilde şu an ön alan baskısını kırmaya çalışıyor Galatasaray isabetli paslarla. Uğurcan, Lemina, Lemina, Jakobs. Jakobs takımını atağa kaldıracak. Sağ çizgi üzerinde Şalai, sol çaprazda Sane. Kötü bir pas. Çok gerisine top geldi. Hamle yaptı geriye doğru Sane ama yetişmesine imkan yoktu. Taç alışıyla oyun başladı. Ömer Ali kullandı. Emin Bayram, Ömer Ali, Skovolsen. Galatasaray'da Sanchez. Ceza sahasının sol çaprazı Batrakov. Kale sahası karambol yaşandı bir anda, savunma girdi araya. Batrakov kale sahasının ön tarafında yerden kesti ama Başakşehir'de oyuncular girdi araya. Jakobs, Sara, Batrakov, Sara, Sara. Savunma Batrakov bir kez daha. Şimdi Torreira sağ tarafta. Şalai ceza sahası orta. Osimhen indirdi. Batrakov. Batrakov vuramadı. Net bir şans. Sonrasında Galatasaray'da Sara top dışarıya gidiyor. Galatasaray'ın golle buru buruna kaldığı an kale sahasının arka tarafında Osimhen kafayla gerçekten çok güzel indirdi Batrakov'a. Tek vuruş yapabilse Batrakov gol olması işten bile değil. İstediği vuruş yapamadı. Sonrasında en son Sara müdahale yaptı ama top kaleye gitmedi. Dışarı gitti. Kale vuruşunu kullanıyor. Denizli Başakşehir. 27. dakika. 1-0 önde Galatasaray. Batrakov. Kısa paslaşmalar. Yerini bulmadı. Ömer Ali orta çizgi üzerinde. Sağ tarafta sağ çizgi üzerinde. Skovolsen. Emin Bayram. Çapraza.

Atak yönü değiştirmek için uzun bir pas Opeli. Sokuldu yanına Faizullah. Galatasaray savunması çizgi halinde önde. Faizullah. Umut Güneş. Şomurodo şu ana kadar istediği topları alamadı. En uçta o oynuyor. Kaluzunski. Avantaj kaybolunca serbest vuruşu verdi. Başakşehir'de yine Kadir Sağlam. Sol tarafta Opeli. İçeri kat etti. Faizullahev. Tek pas düşüncesi. Şalay girdi araya. Uğurcan. Uzun oynuyor. Osimhen uçtu tek başına. Osimhen. Opoku faul yaptı. Çektin diyor Opoku'ya. Kadir Sağlam. Orta yuvarlağın 5-6 metre ilerisi. Başakşehir yarı sahasından serbest vuruşu kullanacak. 1-0 önde oynayan Galatasaray. Osimhen 6. golünü kaydetti. 4. hafta itibariyle geçtiğimiz sezon Afrika Uluslar Kupası'na gitmiş. Sakatlıklar yaşamış, çok uzun süre Galatasaray formasından uzak kalmıştı. Bu sezon tabii kamp dönemi geçirdi ama bu arada yine oyun durduğunda esnetme hareketleri yapıyor. Sağ bacağıyla bir problem yaşıyor olabilir açıkçası. Sık sık bu dikkatimi çekiyor. Şimdi Sara havalandırdı. Jakobs, Opeli. Topun indiği yerde Batrakov. Kafayla Şalay. Önü kalabalık. Batrakova. İlginçtir. Lemina bu tür pozisyonlarda hep önde. Şimdi görev bölgesine dönüyor. Sane'ye doğru. Emin Bayram. Ömer Ali. Sane baskı yaptı, alamadı. Ömer Ali iki oyuncu arasından kurtardı. Kemen, Lemina, Sane devam diyor Kadir Sağlam.

top. Topun oyunda kalma süresi sanıyorum oldukça yüksek. Gerçekten çok fazla oyun kesilmiyor. İki takım da çok hızlı diyemeyiz belki ama top oyunda kalarak topu kullanıyorlar. Savunma gerisine sol tarafa. Faizullah son çizgiye indi. Uzak noktaya ortası. Jakobs kafayla. Şimdi Faizullah için de bayrak kalktı. Offside. İlk yarıda artık son 15 dakikanın içindeyiz. 18. dakikada Osimhen'in attığı gol var. Galatasaray 1-0 önde sevgili futbol severler. Uğurcan sağa doğru gönderdi. Şalai savunma gerisine doğru. Osimhen ceza sahası karşı karşıya. Osimhen şimdi kalkıyor pozisyonda, offside bayrağı. Aslında bunu hep konuşuyoruz. Yani aksiyon bitince kalkıyor ama bilemiyorum bu kural, bu sonradan kaldırma bayrağı kuralı. Evet, Osimhen o bahsettiğim, şimdi sağlık görevlileri Osimhen için sahaya giriyor. Zaten bir bandaj var sağ bacağında. Maçın başından beri, 5. dakikadan beri dikkatimi çektiğini söylemiştim sizlere. Esneterek orada bir ağrı hissediyor olabilir, onu gidermeye çalıştı. Evet, şimdi kenara tedavisi için çıkıyor Osimhen. Oyun durunca Nuri Şahin de oyuncuları yanına çağırdı. Bazı oyuncular su ihtiyaçlarını giderdi. Osimhen devam etmeye de bilir belki. Evet, devam etmeyecek. Çünkü hazırlık, değişiklik hazırlığı var. Yani durumu çok ciddi olmasa da ifade ettim, hafta içinde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşması var. Tabii muhabir arkadaşımız Can Kartkoç detaylı bilgi alacaktır. Yine maç esnasında gelirse ben de paylaşırım ama TRT Spor'da Stadyum programında da bunu paylaşacaktır. Galatasaray şu esnada 10 kişi mücadele ediyor. Barış Alper hazırlanıyor diye görüyorum. Dakika 32 oldu. 18. dakikada Osimhen sekerek sağ kenarına geldi. Oyuna devam edemiyor. Evet. Osimhen devam edemedi. Ama değişiklik de henüz gerçekleşmedi. ...53 numaralı formasıyla Barış Alper Yılmaz Osimhen'in yerine oyunda. Zorunlu bir değişiklik oldu bu. Lemina da kısımdan bir problem yaşadı ama devam etti. Oynamaya devam ediyor. İlk yarıda son bölümlere girdik. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Sol tarafa doğru gönderilen top. Sane. Rakip yarı sahada. Sane. Barış Alper. En uçta Barış Alper oynuyor Galatasaray'da. Osimhen'den sonra. Orta alanda Barış Alper. En sağa doğru uzun gönderdi ama pas yerini bulmadı. Taç Başakşehir'in kendi ceza sahası, ön çizgisi hizası, atak yönüne göre sol taraftan taca dışıyla oyun başlayacak. Leao'nun yeni transfer, Leao'nun yedekler sırasında olduğunu belirtelim Galatasaray'da. Lemina yerden pasını aktardı. Bir taraftan da bilgilendirme gelir mi diye bakıyorum sakatlıkla ilgili. Sporting deplasmanıyla Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda başlayacak.

Uğurcan. Tempo düştü bu dakikalarda. Lemina, Batrakov iki oyuncu arasında iyi saklıyor. Kazandırdı Saray'a. Sara, Davinson Sanchez'e, Şalai. Orta alan Sané, Sara, sol tarafta Lemina, sol çizgi üzerinde Jakobs. Bir kez daha Sara, Sané. Kısa paslaşma Galatasaray'da oyunculardan Batrakov, Torreira. Orta yuvardan sandı rakip yarı sahada Davinson Sanchez. Döndü Lemina'ya. Başakşehir kalabalık kendi yarı sahasında. Sané ilk kontrol iyi ama ayağından fazla açtı. Seken top yine Galatasaraylı oyuncularda. Torreira sağa doğru gönderdi. Şalai, Şalai. Top onda, ceza sahasının ön tarafı. Sané, Yunus paslaşması. Yunus sağ çapraz. Sané, Yunus çok kalabalık Başakşehir savunmada. Şimdi Sara bıraktı. Sağ çapraz. Şalai yatarak müdahale geldi. Opaku. Taç. Çok kritik bir müdahale. Opaku'dan çok kritik bir hamle geldi. Orada bakıyorum. Öncesinde bir endirekt vuruş kararı Başakşehir lehine. Son 9 dakika sevgili dinleyiciler. 1-0 önde Galatasaray. 18. dakikada Osimhen attığı golü ama Osimhen daha sonra sakatlandı, oyundan çıktı. Yerini Barış Alper'e bıraktı. Uğurcan'a kadar gelen top. Açıkçası Başakşehir gollük pozisyon anlamında etkili olamadı şu ana kadar Galatasaray karşısında. Batrakov, Batrakov sola doğru gönderecek. Top dışarı gitti. Taç. Orta çizgiyle yan çizginin birleştiği nokta sağ tarafta. Ömer Ali kullandı. Emin Bayram. Baskı. O baskı sonuç verdi Galatasaray'da. Torreira. Torreira. Torreira'nın pası Sara'ya. Sara duvar pası. Ceza sahasına girerken yerde kaldı Galatasaray'da Yunus. Ve serbest vuruş, ardından da sarı kart geldi Başakşehir'de oyuncuya. Çok tehlikeli bir yer. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Osimhen'in gol vuruşunu yaptığı nokta ceza yayı çizgisi üzerinde. Operi sarı kart gördü sevgili dinleyiciler. 37. dakika. Etkili bir duran top organizasyonunun yapılabileceği bir yer. Operi'nin sarı kart notlarımızın arasına aldık. Dakika 38, işaretimi bekleyin diyor Kadir Sağlam. Adımlayarak barajın yerini gösterdi. Başakşehir oyuncularının biraz daha geri çıkması gerekiyor. Ceza yayı çizgisinin bir karış içinden kaleyi hafiften sağ çaprazdan gören bir nokta. Şalai, Sara, Sané. 3 duran top ustası. Üçü de topun gerisinde. Barajın arkasında yatan bir oyuncu var sevgili futbol severler. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Galatasaray serbest vuruşu kullandı ama bu duran top organizasyonundan sonuç alamıyor. Üç oyuncu vardı. Sané vurdu. Top üstten dışarıya gitti. Deniz Muhammed'in bir sakatlık geçirdiğini son antrenmanda ve o yüzden kadro olmadığını belirtelim. Galatasaray'da Singo aynı şekilde bir sakatlık yaşadı. Maç kadrosunda yer almadı. Serbest vuruş. Lemina'nın yaptığı hareketin faul olduğunu belirtti Kadir Sağlam. Rakip yarı sahada Ömer Ali. Top hareket halinde diyor maçın hakemi. Bir kez daha kullanacak. Topu şimdi yere bıraktı Kaluzunski. Soktu oyuna. Emin Bayram, Skovolsen. Deniz uzun gönderdi. Kafayla müdahale. Şomurodov ama indirdiği yerde arkadaşları yok. Sara. Sağında Şalai. Davinson Sanchez. Lemina. Torreira. Pasta hata var. Kaluzunski. Sağ çizgiye doğru. Skovolsen. Ömer Ali. Ömer Ali kendi gitti. Ömer Ali. Sara. Girdi araya. Müdahaleyi yaptı.

Köşe vuruşu 40. dakika. 1-0 önde Galatasaray. Sağ köşe gönderden kullanılacak köşe vuruşu. Ceza sahası oldukça hareketli ve kalabalık. Galatasaray 1-0 önde. Osimhen golü attı ama sakatlandı Osimhen, oyundan çıktı. Barış Alper yerine oyuna girdi. Tüm hatları da geldi Başakşehir beraberlik golü için. Kaluzinski sol elini kaldırdı. Ortayı sağ ayakla yaptı. Arka tarafa doğru Opaku'ya gelmiyor. Faizullah bir kez daha doldurdu içeriye. Torreira, Şomuradov. Top dışarıda. Şomuradov'un yaptığı hareket. Karar serbest vuruş. Uyardı Şomuradov'u Kadir Sağlam. Son 5 dakika. Davinson Sanchez kalktı ayağı. Ciddi bir sıkıntı yok. Lemina kullanacak Galatasaray'da. Lemina. Kalabalık ön alanda Başakşehir'de oyuncular. Operi. Kaluzinski. Orta alanda Emin Bayram. Opaku, üçlü bir savunma Başakşehir'de. Emin Bayram ortada, Opaku solda, Ömer Ali sağda. Ömer Ali kendi yarı sahasının son metreleri. Skovosen, Sane araya girmeye çalıştı. Top almayı başaramadı. Açıkçası Sane şu ana kadar çok etkili görünmüyor Galatasaray'da. Sağ kanat daha etkili Galatasaray'da. Sane solda. Bakalım yeni transfer Leao'ya şans verecek mi? Okan Buruk. Sağ tarafa doğru gönderilen top. Şimdi topu aldı Skovolsen. Ömer Ali sağ çaprazdan orta şansı. Arka tarafa Şomuradov. Gelişine böyle kepçeleme tarzı derler ya, ayağın döndürerek vurmaya çalıştı ama istediği gibi bir vuruş değildi. Ve şimdi Galatasaray'da Davinson Sanchez havalandırıyor. Kafalardan sekti. Dakika 42, son 3 dakika. Oyun çok fazla durmadı. Bilemiyorum, bir veya iki dakika belki ilave süre söz konusu olabilir. İlk yarının sonuna oyun devam ediyor. Ömer Ali. Rakip yarı sahada Başakşehir. Kemen kale sahasının arka tarafına kesti ama çok rahat vuracak. 18. dakikada geldi Galatasaray'ın golü Osimhen'le. Sonrasında yaklaşık 10 dakika önce Osimhen sakatlanıp çıktı. Onun yerine görev yapan isim Barış Alper Galatasaray'da. Dakika 43. Orta alanda top kaybı oluyor. Yunus. Opaku. Az bir bölüm dışında stadyumun tamamı doldu desek yanlış olmaz. 14.000 küsur kapasiteli bir stadyum. 12.000 civarında bir futbol sever var. Deplasman tribünü tamamen dolu ama diğer tribünde de büyük oranda Galatasaray taraftarlarının olduğunu belirtelim. Şimdi Kemen ceza sahasında. Kemen top yanağlarda kaldı.

0: başından beri en net pozisyonunu buluyor İstanbul Başakşehir. Sol köşe gönderden kullanılacak köşe vuruşu. Son iki dakika. Kaluzunski. Ceza sahası kalabalıklaştı. Deniz dışında tüm oyuncular Galatasaray yarı sahasında ve 5 tanesi ceza sahasının içinde. İkili mücadeleler konusunda uyarıları var. Kadir Sağlam'ın. Kaluzunski orta yapacak. Kale sahasına doğru tek yumruk Uğurcan'dan. Topun indiği yerde Ömer Ali. Ömer Ali sağda Skov Olsen. Barış Alper'le mücadelesi. Barış Alper faul bekliyor Başakşehir'liler ama oyun devam etti. Şimdi sol tarafta topu alan oyuncu Faizullev ama topu alırken yapsa hareketin faul olduğunu belirtti Kadir Sağlam. 44 dakikalık bölümde geride kalmak üzere. Galatasaray 1-0 önde. 18. dakikada Osimhen attı golü ve 33. dakikada Osimhen sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Son dakikadayız normal sürede. Biraz da ilave süreyi göreceğiz. Davinson Sanchez. Top kapma mücadelesi Yunus topu alırken Operi'ye faul yaptı. İlave süreyi şu an dördüncü hakem gösterecek. 2 dakikadan fazla olacağını düşünmüyorum. Sağ doğru Skov Olsen. Skov Olsen. Şomuradov. Şomuradov. Evet 1 dakika. İlave süre 1 dakika. Birazdan başlayacak o 1 dakikalık süre. Sadece Osimhen'in sakatlığı esnasında bir duraklama oldu. Sağlık görevlileri saha içerisine gelmişti ama hemen zaten Osimhen kenara çıkmıştı sağlık görevlileriyle birlikte. 45+1 başladı. Galatasaray ilk yarının duraklama anlarına 1-0 önde giriyor sevgili dinleyiciler. İstanbul'da güzel bir hava. Artık tabii Eylül ayındayız. Akşam serinliği oluyor. Özellikle bulunduğumuz bölge Başakşehir merkezi konuma göre daha da serin olabiliyor. Zemin de harika. Yani futbol için ideal bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Zemin de çok güzel, kusursuz. Emeği geçenleri kutlayalım. Kötü olunca eleştiriyorsak, iyi olunca da hakkını teslim edelim. Şalai pasını aktardı. Şimdi Batrakov, Sara, Şalai sert kesti arkaya doğru. Son çizgi üzerinde topun ardından dolaştı. Sané topu oynatmayı başardı. Jakobs ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarıya Galatasaray 18. dakikada Osimhen'in attığı golle 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarı tekrar birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank

0: limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Vodafone'da.
1: Alfa abi, sağdan.
2: Tamam.
3: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
0: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik, müzik açayım mı?
4: Reklamlar.
5: TRT Radyo 1.
4: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: haber.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: aciz.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Sevgili futbolseverler, Trendyol 4. hafta açılış karşılaşması Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda. Başakşehir'de Galatasaray karşı karşıya. İlk yarıyı Galatasaray Osimhen'in attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarı için takımlar sahada. Osimhen ilk yarının son bölümünde sakatlanıp oyundan çıktı. Barış Alper girdi yerine. Lemina'nın da ilk yarı boyunca bir kasık sakatlığı sorunu yaşadığını ifade etmiştim. O da ikinci yarıda oyunda yok. Onun yerine Abdülkerim oyunda Galatasaray'da. O bir arkadaşımızdan Osimhen'le ilgili gelen bilgi notunu paylaşayım sizlerle. Sağlık ekibi şu an için kesin bir şey söylemenin doğru olmayacağını ifade etmiş ve belki MR'a girme ihtimali var. Yapılacak kontrollerle durumun netlik kazanacak Osimhen'in, sevgili dinleyiciler. Başakşehir aynı 11 ile döndü ikinci yarıya ve ikinci yarı başlıyor. Takımlara bir kez daha başarılar diliyoruz. 1-0 önde Galatasaray. Abdülkerim orta alanda. Operi kontrol ediyor topu geriye. Muhammed'in sakatlığında Deniz Kale'de Başakşehir takımında. Galatasaray'da da Singo'nun bir sakatlık sorunu olduğu için bu maç kadrosunda yer almadı. Yeni transfer Leo Galatasaray'da yedekler sırasında, sevgili futbolseverler. Dakika 46, ikinci yarıda Galatasaray'da bir kez daha belirtelim. Lemina'nın yerine Abdülkerim oyunda. Osimhen'in sakatlığı ilk yarıda. Barış Alper onun yerine oyuna girmişti. Şimdi Deniz uzun gönderdi. Sağa doğru, sağ tarafta Ömer Ali topu almayı başaramadı ama yanına Skovolsen sokulu topu aldı. Orta alanda sol çapraza uzun pas Operi'ye doğru. Operi rakip yarı sahada. Operi onu bırakmıyor Şalay'ı. Operi bıraktı geriye. Şalay girdi araya. Barış Alper hareketli ama Opaku savunmada topun sahibi oldu. Sol tarafta Galatasaray'ın rakip yarı sahada baskısı var. Uzun mesafeli geri pas. Umut Güneş'ten Deniz'e. Deniz sağa doğru bıraktı. Kendi ceza sahasının ön tarafında Emin Bayram. Ön alanda Galatasaray'ın 3-4.

4 oyuncuyla baskısı var. En uçta Galatasaray takımında Barış Alper Yılmaz vardı ama Opaku şimdi uzaklaştırıyor topu. Uzun gönderdi. Kemen hareketli. Kemen ceza sahasına. Uğurcan ceza sahasında Kemen'in yaptığı hareketin faul olduğunu belirtiyor Kadir Sağlam. 47. dakika. Osimhen'in attığı golle Galatasaray'ın Başakşehir karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ederken şimdi Kemen'in Uğurcan'a yaptığı hareketten dolayı kazanılan serbest vuruşu kullanacak Galatasaray. Ayağa kalktı Uğurcan, ciddi bir sıkıntısı yok. Ceza sahasının hemen içinde Galatasaray'da Davinson Sanchez topuyla sokacak. Davinson Sanchez Uğurcan'a bıraktı. Uğurcan, Abdülkerim, Galatasaray çıkacak kendi yarı sahasından. Rakip yarı sahada Barış Alper tek başına. Orta alanda Umut Güneş. Top onda, baskı var. Batrakov'dan geriye doğru gönderdi Umut Güneş. Kaleci Deniz'e. Deniz sağ tarafa Emin Bayram. Emin Bayram. Baskı var Galatasaray'da. Sané top almayı başaramadı. Bir kez daha Emin. Ön alan baskısı devam ediyor Galatasaray'ın. Kaleci Deniz. Opaku. Operi kendi sahasının sol tarafında. Şalai, Batrakov sokuldu, top almayı başaramadı. Davinson Sanchez indirdi kafayla, ceza sahasının ön tarafı. Barış Alper araya girmeye çalıştı. Opaku ile mücadelesi. Barış Alper'in ceza sahası içinde Opaku'ya yaptığı hareketin faul olduğu belirtti Kadir Sağlam ve serbest vuruşu kullanacak şimdi Başakşehir takımı. Deniz topu oyuna sokacak. 49. dakikanın içindeyiz. Galatasaray'ın Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir karşısında 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Deniz arkadaşları ileri gitti. O da uzun gönderdi Galatasaray yarı sahasına doğru. Yükseldi kafayla karşılayan Davinson Sanchez. Bir kez daha sonrasında Şalai. Açıkçası 4 dakikadır Galatasaray Başakşehir'i kendi yarı sahasına geçirmiyor. Başakşehir geride oyun kurmakta zorlanıyor bu dakikalarda. 5 oyuncuyla ön alan baskısı. En uçta Batrakov şimdi top almayı başaramadı. Emin Bayram sağa doğru bıraktı. Orada Ömer Ali. Uzun bir top. En sağa doğru gönderdi. Sağ tarafta Faysal Uyev ceza sahasına. Kemen araya girdi yatarak Şalai. Çok kritik bir müdahale. Şalai. Kemen çok net gol vuruşu pozisyonundaydı. Yatarak müdahale geldi. Köşe vuruşunu kullanacak Rams Başakşehir. 50. dakika. 1-0 önde Galatasaray. Sol köşe gönderden kullanılacak köşe vuruşu. Kaluzinski topun gerisinde. Ceza sahası oldukça kalabalık. Kaluzinski. Kale sahası içinde 4 Başakşehirli oyuncu var. Tüm hatları da Başakşehir.

üzerinden bir sert plase gönderdi. Üstüne çarpan top zemine indi. O esnada ilk anda Kadir Sağlam yardımcısına baktı. Oyun devam etti, golü vermedi ama VAR incelemesi sonrası gol kararı çıktı. O golle Galatasaray önde. Şimdi Sané ceza sahasında. Sané top onda. Sané Ömer Ali ile mücadelesini kaybetti. Operi geldi yardıma. Şomuradov. Şimdi Operi topun kontrolünü kaybediyor taç Galatasaray'ın. Rakip yarı sağdan atak yönüne göre sağ taraftan Yunus bıraktı. Şalay kullanacak taca dışını, hemen taçta saymaya başladı. 4-3-2 taca dışı şimdi kullanıldı. Davinson Sanchez 4. hafta karşılaşması Galatasaray 1-0 önde. Ceza yayı dışında, tas dışında Uğurcan Batrakov kendi yarı sahasının son metreleri, pası Barış Alper, havalanan top rakip yarı sahada, hareketlenemedi Sané. Emin Bayram kafayla indirdi kaleci Deniz'e. Deniz ceza sahasının ön tarafı Opaku'ya bıraktı. Opaku top onda. Opaku yerden sola doğru. Operi savunma gerisine doğru aradan bir pas düşüncesi. Şalay iyi yükseldi. Davinson Sanchez. Operi bir kez daha girdi araya. Şalay Faizullah'a mücadelesi. Top dışarıda taç Galatasaray'ın. 52. dakika Galatasaray taç dışıyla oyuna başlayacak. 1-0 önüne götürdüğü mücadelede. Atak yönüne göre sağ taraf. Bu arada ceza... Oyun alanı çizgisi dışında Faizullayev yerdeydi. Kadir Sağlam ciddi bir sıkıntı var mı diye baktı ama kalktı ayağa Faizullayev ve taç alışını kullanacak Galatasaray. Şimdi kendi yarı sahasından, ceza sahası ön çizgisi hizasından, atak yönüne göre sağ taraftan. Tempo düşük sevgili dinleyiciler ikinci yarıda. 1-0 önde Galatasaray. Torreira uzun gönderdi. Barış Alper tek başına en uçta. Ömer Ali geriye, Deniz çok soğukkanlı, ayağıyla uzun gönderdi rakipleri sahaya. Ceza sahasında seken top kaleci Uğurcan'a kadar geldi. Kaleciden kaleciye pas oldu. Uğurcan yavaş hareketler tabii top oyunda olduğu için bu tür durumlarda sayma olmuyor. Sol tarafa doğru Abdülkerim bıraktı. Torreira havalandırdı. Paslerini bulmuyor. Faizullayev orta alanda. Batrakov var karşısında. Sol tarafa doğru Operi'ye. Operi Yunus'la mücadelesi. Yunus'un baskısı var. Operi kaptırmadı. Batrakov girdi aldı. Tehlike büyüyor Galatasaray adına. Yunus sağ ayakla ceza sahasına, kafa top dışarıya gitti. Çok güzel kesti kale sahasının ön tarafına. Sané 1 metre mesafede top havada. Uçarak geldi kafaya ama kaleyi bulmuyor. Kafa vuruş top dışarıya gitti. İkinci yarıda şu ana kadarki en tehlikeli pozisyon Galatasaray adına Sané değerlendiremiyor. 1-0 Galatasaray önde. Opaku yerden sola doğru gönderdi. Orada topu alan isim Operi. Sol tarafı çok fazla kullanmayı deniyor Operi ile Başakşehir. Açıkçası Operi sol kanatta etkili bir isim Başakşehir'de. Sağ tarafı çok fazla etkili kullanamadı ev sahibi takım. Şimdi en sağa doğru gönderilen top Skov Olsen tek başına yardım bekledi. O yardım geldi. Kaluzunski yerden Şomuradov, açı dar. Şomuradov, Abdülkerim tehlike uzaklaştırıldı. Barış Alper, top Galatasaraylı oyuncularda. Saneke'nin ceza sahasının önünde. Şomuradov'un baskısı var. Abdülkerim geriye, Uğurcan havalandırdı rakipleri sahaya doğru. 55. dakika Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Batrakov onu açtı top. Kaluzunski, Ömer Ali, top Başakşehir'de oyuncularda. Ömer Ali bıraktı sağa doğru. Skov Olsen şimdi atak yönü dönüyor sol tarafa doğru. Galatasaray kalabalık kendi yarı sahasında. Opoku, Umut Güneş, Emin Bayram yerden bıraktı Ömer Ali'ye. Ömer Ali Skov Olsen sağ taraf. Skov Olsen ceza sahasının ön tarafı, ters tarafa doğru. Operi'ye gelmedi. Yunus top onda, yerden Torreira'ya. Torreira ikili mücadele. Top Başakşehir oyuncularda kaldı. Oyun devam etti. Umut Güneş, Kaluzunski.

Sıkı Olsen en sağda, pas ona, içeride, şimdi orta, arka tarafa doğru Uğurcan. Önce tek elle topu kontrolüne aldı, sonra yere düşerken topu bloke etti ve tehlike büyümüyor Başakşehir adına. 56. dakikanın içindeyiz sevgili dinleyiciler. İlk yarıda 18. dakikada VAR incelemesi sonrası Galatasaray'ın golü geldi. Osimhen'le 33. dakikada Osimhen sakatlığından dolayı çıktı. Durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Yarın MR'a girme durumu olduğu bilgisi geldi. Ki hafta içinde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçı var. Deplasmanda, Sporting deplasmanında Portekiz'de. Tabii çok önemli bir silah Osimhen. Osimhensiz bir Şampiyonlar Ligi başlangıcı kötü olur Galatasaray adına. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak inceleme sonrası sakatlık durumuyla ilgili. Lemina da çıktı sakatlığından dolayı. Abdülkerim oyuna girdi Galatasaray'da ikinci yarıda. İkinci yarı tempo düşük mücadelede. Batrakov, Davinson Sanchez. Şimdi topu Yunus oynadı topla sağa doğru Şalai geriye Sara top hala onda bıraktı Batrakov'a. Batrakov atak yönünü çeviriyor en sağa doğru. Galatasaray tehlikesi büyüyecek mi diye baktık ama savunma kalabalık Başakşehir takımında kendi yarı sahasında. Şimdi Galatasaray rakip yarı sahada boş alan bulmakta zorlanıyor. Ve kaptırılan top oldu. Karşı atak şansı Şomurodov tek başına. Şomurodov kurtardı rakibinden ceza sahası. Şomurodov gol pozisyonu çevirdi ortaya. Kemen Uğurcan! İnanılmaz bir pozisyon kaçırdı Kemen. Çok net bir pozisyon. Maçın başından beri en net pozisyon. Karşı karşıya. Hani futbolda aldat diye bir tabir var ya adeta. O cümlenin karşılığıydı pozisyon. Şomurodov ceza sahasında rakiplerinden kurtardı. Açıyı kaybettiği için kale sahasının ön tarafına çıkarttı. Bu arada offside pozisyonu, onu da belirtelim. Bayrak kalkıyor pozisyonla ilgili. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve en direkt vuruşta oyun başlayacak ama Uğurcan gerçekten çok kritik bir kurtarış Galatasaray adına. Abdülkerim, Şomurodov'un da hakkını verelim. Gerçekten çok iyi kaptı topu orada. Ama sonuç alamıyor ev sahibi takım. Uğurcan. Davinson Sanchez. Sara. Uğurcan. Davinson Sanchez. Bir kez daha Sara kendi yarı sahasında. Kısa paslar kendi yarı sahasında Galatasaray'da oyunculardan. Yunus. Torreira solu bıraktı. Abdülkerim önünde boşluk var, o boşluğu kullandı. Abdülkerim savunma gerisine doğru. Şimdi gözler yardımcıda. Barış Alper yerden ceza sahasına pas yerini bulmuyor. Ofsayt yoktu, oyun devam etti. Kaluzunski, Skovosen geriye doğru Deniz Opoku. Top onda Opaku uzun gönderdi. Kafayla müdahale orta alanda. Topu alan isim Galatasaray'da. Şimdi Sara savunma gerisine doğru. Sara ceza sahasında. Sane topun kontrolünü sağlayamadı. Offside yoktu. Oyun devam etti ama ayak ucuyla dokunabildi ancak. Ama topu önüne indirmeyi başaramadı. Sane. Opaku. Kendi yarı sahasından çıkma düşüncesi Başakşehir takımında. Galatasaray'ın olan baskısı var bu dakikalarda. Batrakov tek başına ceza sahası içinde. Deniz. Şomurodov rakibinden çok güzel kurtardı. Abdülkerim'den Şomurodov. Kemen içeride, arkada Faizullayev de geldi. Yerden Kemen ceza sahası. Kemen Faizullayev yatarak müdahale. Davinson Sanchez. Oyun devam etti. Umut Güneş bıraktı. Sağ çapraz gol pozisyonu dışarı gidiyor. Skor.

Olsen. İkinci yarıda Başakşehir'in arka arkaya pozisyonları var. Galatasaray önde, Başakşehir beraberlik arıyor. Şomunodov'un gerçekten kaptığı toplar, hızlı topu sürmesi, pasları ama arkadaşları değerlendiremedi şu ana kadar. Takımın en golcü ismi geçtiğimiz sezonda 22 golle Onaçı ile birlikte gol krallığı zirvesini paylaşmıştı, krallık tacını paylaşmıştı. Bu sezonda iyi başladı, 5 golü var Şomunodov'un. Bu maçta da şu ana kadar gerçekten çok net paslar verdi ama arkadaşları değerlendiremedi. 61. dakika, 1 saatlik bölüm geride kaldı mücadelede. 5 saniye kuralı sayıyor hakem ve son anda kullandı Uğurcan. Uzun gönderdi, kaleden kaleye bir top oldu. Emin Bayram, Opaku'ya, Opaku, onun pası, Operi, Galatasaray'ın baskısı var ama Operi kaptırmadı. Emin Bayram sağa doğru gönderiyor topu. Skovolsen, rakip yarı sahada, Galatasaray savunması, üçlü bir savunma önde. Önde kuruyor savunmayı Galatasaray, ortağına yakın. Operi, Şalay girdi araya ama Operi'ye yaptı hareket, karar serbest vuruş. Oyunun boyunu kısaltıyor Galatasaray. Sol tarafa Umut Güneş'e, oyuncu değişikliği hazırlığı var Başakşehir takımında. Sevgili futbol severler, birazdan bu değişiklik gerçekleşecek. Rakip yarı sahada top dolaştırıyor Başakşehir'de oyuncular. Galatasaray çok kalabalık. Kendi yarı sahasında birazdan Karabaşvili. Evet, Başakşehir'de oyuncu değişikliği var. Sevgili futbol severler, Oper oyundan çıkıyor, sarı kart da var onun yerine. Karabaşvili 38 numaralı formasıyla oyunda. Ceza sahasının dışı, Operi Kemen bıraktı. Şimdi bir şut şansı, Kalizinski olmadı. Umut Güneş, savunma kalabalığı, ceza sahası. Faizullev savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Ceza sahası, karar penaltı. Başakşehir penaltı kazandı. Ardından da bir sarı kart gelecek. Galatasaray ceza sahasında sevgili futbol severler. Yerde kalan oyuncu, Başakşehir'de oyuncu ve Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi. Karar penaltı, ardından Şalay'a sarı kart geliyor. Murat Şalay sarı kart gördü. Galatasaray ceza sahası içinde. Savunmadan sekti top. Sonrasında oyun devam etti. Bir kez daha içeriye dolduruldu. Faizullev, Şalay ile mücadelesi. Faizullev yerde kaldı. Şalay'ın yaptığı harekete Kadir Sağlam penaltı dedi. Sevgili futbol severler, şimdi Galatasaray'da tepkiler vardı, itirazlar vardı ama karar değişmiyor. Penaltı kullanacak Başakşehir. Skoy Olsen beyaz noktaya yakın. Şomurova da kullanabilir henüz. Kemen topu aldı eline şu esnada. Kaptanlar hakemin yanında. Pozisyonla ilgili konuşma devam ediyor. Ve evet, şu esnada evet, VAR'dan da bakıyorum, henüz penaltının kullanması konusunda işaretini vermedi Kadir Sağlam. İki takım oyuncuları Kadir Sağlam'ın yanında. Kaluzuski beyaz noktada. Uzaklaşın diyor karşılaşmanın hakemi. Top Kemen'de. Evet, Kemen'de kalıyor top. Kemen beyaz noktaya geldi. Penaltı kullanılacak. Bıraktı Şomurodov.

Şomradov, Başakşehir'in golcüsü, dakika 65 dolmak üzere. Şomradov iki net gol pası verdi, arkadaşları değerlendirememişti. Bu kez penaltıda Şomradov topun gerisinde. 5 gol 3 asisti var bu sezon. Şomradov, Uğurcan dikkatli kalesinde. Dakika 66. Şomradov geldi. Şomradov vurdu. Top ağlarda gol. Başakşehir skoru 1-1 yaptı. Direğin dibine, sağ köşeye gönderdi. Uğurcan hareketlenemedi ve Şomradov golün sevincini tribüne koşarak yaşıyor. 66. dakikada Başakşehir'in golcüsü Şomradov penaltıdan skoru 1-1 yaptı. Şimdi kenara geliyor Kadir Sağlam. Evet, Okan Buruk orada, sanıyorum ona gösterdi. İtirazları vardı ve gol sevinci bir taraftan yaşanıyor saha içerisinde. Başakşehir'de oyuncular da 66. dakikada penaltıdan Şomradov topu ağlara gönderiyor ve sevgili futbol severler, skoru 1-1 yaptı Rams Başakşehir. Bu dakikadan sonra çok daha hareketli, çok daha heyecanlı bir mücadele olabilir sevgili futbol severler. Galatasaray'da şimdi bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Skor 1-1 oldu. Gol anonsu yapılıyor Fatih Terim Stadyumu'nda. Hemen bakıyorum kenara. Galatasaray'da sevgili futbol severler, 27 numaralı formasıyla yeni transfer Leao oyuna girme hazırlığında Galatasaray'da. Rafael Leao Milan'dan geldi Galatasaray'a. Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 10 gol 3 asisti vardı. Kenarda şu an son talimatları alıyor. Birazdan oyun durduğu anda Galatasaray'da yeni transfer Leao oyuna girecek. Milan'dan transferi Galatasaray'ın. Skor 1-1 oldu. Hamle geliyor Okan Buruk'tan. Maç kadrosunda olacak mı olmayacak mı? Bir sakatlığı söz konusuydu ama kadroda yer aldı ve şu esnada oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Batrakov oyundan çıkıyor ve Galatasaray'ın yıldızı Leao. Dakika 68. Galatasaray'da yeni transfer Leao oyunda. Gözler ondaydı maç öncesi. Taraftarlar merak ediyordu ve kalan dakikalarda Batrakov çıktı. Leao görev yapacak Galatasaray'da. Şimdi serbest vuruş kullanıyor Galatasaray. Dakika 68, mücadele 1-1 oldu. Sané ceza sahasında. Sané ortaya çeviremedi. Top dışarıda. Köşe vuruşu bu diye baktım ama hayır. Kale vuruşuyla oyuna başlayan taraf şimdi Başakşehir takımı olacak. İkinci yarıda iki pozisyon buldu. İki pozisyonda da Şomradov başroldeydi Başakşehir takımında. Ama gol penaltıdan geldi 66. dakikada. Şomradov penaltıdan topu aldıra gönderdi. İlk yarıda Osimhen golü atmıştı ki maçın başında golcülerin gecesi diye ifade etmiştim. Gerçekten iki takımın da golcüleri çok etkili. Osimhen şu an oyunda değil. Galatasaray'da bir sakatlık yaşadı. Onu bir kez daha bildirtelim. Barış Alper onun yerine oyuna girdi. En uçta görev yapıyor. Ama açıkçası özellikle ikinci yarıda topu ileriye taşımakta zorlandı Galatasaray. Dakika şu esnada 69. Skor 1-1 Fatih Terim Stadyumunda. Taca dışı kullanıldı. Sané geriye bıraktı. Uğurcan'a. Uğurcan yerden sol tarafa doğru gönderdi. Şimdi Galatasaray'da Jakobs bıraktı. Yerden pas. Yunus. Torreira. En sağa doğru gönderdi. Sağ tarafta Şalay. Penaltıda olan isimdi. Sarı kart gördü yaptı hareket sonrası. Sara geri yaslandı Başakşehir takımı. Davinson Sanchez. Sol tarafa Abdülkerim. O da Lemina'nın yerine oyuna girmişti Galatasaray'da. Şimdi Sara sol tarafa. Leao hareketli. Leao öncesinde Ömer Ali topu uzaklaştırdı. Kafayla müdahale Başakşehir'de oyunculardan. Taç Galatasaray kullanacak. Rakip yarı sahanın ortaları. Atak yönüne göre sol taraftan taca dışı kullanıldı. 70. dakika.

1 devam ediyor sevgili dinleyiciler. Başakşehir Galatasaray mücadelesi. Osimhen ve Şomurodov'un golleriyle 1-1. Sané, sağda Sané, solda Leao şu esnada Galatasaray'da. Orta alanda Davinson Sanchez topu aldı kendi yarı sahası diliminde. Davinson Sanchez, Abdülkerim solunda, verdi ona. Leao, iki oyuncu arasından bir duvar pası düşüncesi kazandırdı Barış Alper'e. Barış bıraktı sol tarafa. Şimdi bir kez daha Barış Alper verdi, aldı. Barış Alper, Torreira, Saray'a, Davinson Sanchez, geri yaslandı Başakşehir. Tüm hatları da çıktı Galatasaray. Sané sokuluyor. Sané, Yunus havalandırdı. Arka tarafa Leao'ya gelmedi. İndiği yer Barış ceza sahasında. Barış, Leao orta şansı arayacak. Leao topunda yerden Barış'a ceza sahası. Torreira. Galatasaray bir kez daha önde. 71. dakika. Torreira. Galatasaray skoru 2-1 yaptı. Leao, Barış Alper, Sara derken kale sahasının ön tarafında Torreira topu ağlara gönderiyor. Galatasaray bir kez daha önde. Gol sevinci Galatasaraylı oyuncularda. Leao oyuna girdi. Sol tarafta ikidir topla buluştu. Atak başlangıcındaydı ve sonrasında o atak golle sonuçlandı. Galatasaray skoru 2-1 yaptı. Barış Alper Leao ile paslaştı. Leao iyi sakladı topu. İki oyuncu arasından çok güzel bıraktı Barış'a. Barış kale sahasının ön tarafı. Önce Torreira, Sara paslaşması. Son vuruş Torreira, gerçekten çok orada isabetli kısa seri paslaşmalar oldu Galatasaray'da oyuncular arasında. Ve pozisyon golle sonuçlandı. Galatasaray 2-1 önde sevgili futbol severler. Bakalım dakika şu esnada 73. Uzun dakikalar var. Futbol adına güzel bir mücadele oluyor. Harika bir zemin, dolu tribünler, yüksek tempoda, kaliteli bir oyun iki takım adına da. Başakşehir penaltı golüyle umutlandı ama Torreira çıktı sahneye. Bir kez daha öne geçirdi Galatasaray'ı. Sol tarafta şimdi Sara ceza sahasının ön tarafına doğru gönderdi. Top Başakşehir'de oyuncularda kaldı. Hızlı atak şansı. Faizullev sola doğru. Şimdi ortaya çevrilen top. Şomurodov, Faizullev. Güzel hareketler. Bir kez daha Şomurodov. En sağa doğru. Uzun bir pas. Skovolsen sağ çaprazda. Orta şansı bulamadı. Ömer Ali sağ ayakla yaptı ortayı. Şalayı tehlikeye uzaklaştırır dönen top. Kaluzunski. Başakşehir atak tazeleyecek. Ömer Ali, Emin Bayram, Umut Güneş, orta yuvarlan sol tarafı, Opaku risk alıyor Başakşehir. Uzak noktaya Kemen ceza sahasında ortaya çevirdi ama savunma girdi araya. Başakşehir'in baskısı devam ediyor. Kemen hareketlenmedi çünkü hareketlense ofsayt pozisyonunda top doğrudan dışarıya gitti. 74 dakikalık bir bölüm birazdan geride kalacak. İki oyuncu birden değişiyor. Başakşehir takımında sevgili futbol severler. Şu esnada oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Faizullah oyundan çıkıyor. Brnić oyuna giriyor. Ve Kaluzunski de oyundan çıkıyor sevgili futbol severler. Faizullah ve Kaluzunski oyundan çıkıyor. Umut Bozok oyuna giriyor. Golcü bir isim alıyor sahaya. 17 numaralı formasıyla Umut Bozok. Oyunda iki değişiklik birden yaptı. Bakalım bu değişikliklerde istediği sonucu alabilecek mi? Nuri Şahin. Sol tarafta Abdülkerim. Top onda, çizgiye paralel hareketli isim Leao. Ama Leao topun kontrolünü sağlayamadı. Hızlı bir pas. Top dışarıda. Kale vuruşu. Oyun tekrar hareketlendi. Deniz ve Ahmet sakatlandı Başakşehir takımında son antrenmanda. O yüzden kadroda yer almadı. Deniz koruyor bu karşılaşmada kaleyi. Brnić. Brnić'in pası. Umut Bozok. Şimdi tehlike devam etti. Kalabalık geldi Başakşehir. Sağ çapraz. Tehlike büyüyebilir. İçeriye doğru. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon.
Sonuç

Kalamıyor sevgili futbol severler. Başakşehir. Başakşehir adına tehlikeli bir pozisyondu. Ancak Uğurcan iyi kapattı köşeyi. Karşı karşıya pozisyonda, gole izin vermiyor sevgili futbol severler. Karabaşvili'nin pozisyonu, çok iyi kapattı. Köşe vuruşu kullanıyor. Başakşehir 76. dakika, son 14 dakikaya girdik normal sürede. Orta geldi ve top ağlarda gol. Top ağlarda kafayı sol vuran oyuncu Emin Bayram. Eski bir Galatasaraylı, Başakşehir bir kez daha beraberliği sağladı. Emin Bayram kale sahasında yükseldi. Kafayı vurdu, top ağlarda buluştu, skor 2-2. Müthiş bir karşılaşma oluyor, tam 4 gol. Galatasaray altyapısından yetişti, sonrasında Westerlo transfer oldu, 3 sezon oynadı ve sezon başında Başakşehir'e geldi, transfer oldu Emin Bayram. Top ağlara gönderdi, beraberliği sağladı Başakşehir. Köşe vuruşu kullanıldı, kale sahası içinde çok kalabalık savunma arasında yükseldi, zamanlaması çok iyi ama o kafayı vururken orada Davinson Sanchez'in de sanıyorum top kafasına çarpıyor. Top ağlara gitti ve skor 2-2. Emin Bayram yükseldi, kafayı vurdu. Davinson Sanchez'in de kafasına çarpan top ağlarda buluştu. Skor 2-2 oldu. Şimdi Galatasaray tehlikesi ceza sahası. Barış çevirdi ortaya. Ceza sahasının ön tarafı. Sara, top direkten döndü. Müthiş bir karşılaşma oluyor. Top sol direkten geri geldi. Galatasaray bir kez daha öne geçmek için yüklendi ama direkt gole izin vermiyor. Leao müdahaleyi yapmaya çalışırken Leao yerde kaldı ve evet 76. dakikada Emin Bayram kafayı vurdu ama Davinson Sanchez'in de kafasına çarptı. Bu arada Leao sarı kart gördü az önceki pozisyondan dolayı. Bakıyorum şu an kendi kalesine olarak yazılıyor gol. Gerçekten az önce Sara çok sert vurdu. Üçüncü golle burun burunaydı Galatasaray'a ama direkt gole izin vermedi. Şimdi oyun tekrar başladı. Orta alanda Yunus aldı topu. Leao ayağından fazla açtı. Top Başakşehir'de oyuncularda. Evet, Davinson Sanchez, Emin Bayram'ın vuruşunda son müdahale Davinson Sanchez'den olduğu için kendi kalesine yazıldı gol. Onu bir kez daha belirtelim. Şimdi Şomradov sağ çapraz bıraktı dışarıya. Ceza sahasında hemen kendini gösterdi. Umut bıraktı en sağ. Atak devam ediyor. Şomradov döndü. Umut şu şansı. Umut vurdu. Sara, Leao ve kırmızı kart. Kırmızı kart geldi Umut. Az önce Umut Bozok oyuna girmişti. Galatasaray ceza sahası içinde Leo'ya yaptı hareket ve direkt kırmızı kart çıktı. Kadir Sağlam, dakika 79. Futbol adına olabilecek her şeyin olduğu bir mücadele. Özet görüntüler bu akşam stadyumda olacak, onu belirtelim. Ve Nuri Şahin 4. hakemle konuşuyor. Az önce oyuna girmişti golcü oyuncu Umut Bozok. Leo kendi ceza sahasında topu uzaklaştırmaya çalışırken orada yatarak bir müdahale, rakibinin bacağına tabanıyla bir hamlesi oldu. Kadir Sağlam pozisyona yakındı ve sevgili futbol severler 80. dakika, Başakşehir 10 kişi kaldı. Başakşehir'de oyuna yeni giren Umut Bozok girdikten kısa bir süre sonra kırmızı kartla oyun dışında. Oyun tekrar başladı. Son 10 dakika 2-2 devam ediyor mücadele. 10 kişi Başakşehir, bakalım bu maç nasıl bitecek.

Bu heyecanı birlikte yaşıyoruz sizlerde. Orta alanda Torreira. Torreira bıraktı. Davinson Sanchez sola doğru gönderdi. Orada Abdülkerim. Leao. İki oyuncu arasında. Leao çok hızlı. Leao. Leao. Topu önüne açtı. Sahası. Son çizgi. Leao çevirdi ortaya. Savunma. Barış Alper dışarı gitti. Müthiş bir hızlı şekilde Leao sol taraftan iki oyuncuyu geçti. Son çizgiye indi. Ortaya çevirdi ama Barış Alper'in vuruşu kötü. Sonuç alamıyor Galatasaray. 2-2 devam ediyor mücadele. Galatasaray'da oyuncu değişiklikleri sevgili futbolseverler. Başakşehir'de oyuncu değişiklikleri birazdan bu değişiklikler gerçekleşecek. Hemen bakalım Başakşehir'de oyuna girecek futbolcular. Korbovnik ve Ba oyuna girecek. Galatasaray'da da iki oyuncu birden değişecek gibi duruyor ama bakalım bu değişiklikler. Hemen Deniz Gül, Galatasaray'ın yeni transferi. Genç oyuncu Deniz Gül ve Eren Elmalı oyuna girme hazırlığında. Oyun durduğu anda 4 oyuncu, iki takımdan ikişer oyuncu, 4 oyuncu değişikliği olacak. Dakikada 82 oldu. Şimdi savunma gerisine doğru uzun gönderilen top. Barış Alper yerde, gözler hakemde, karar serbest vuruş. Bir yan top, duran top organizasyonu olabilir. Evet, oyuncu değişiklikleri şu esnada gerçekleşiyor sevgili futbolseverler. Başakşehir takımında Skov Olsen oyundan çıkıyor. Bağ oyuna giriyor. Ömer Ali oyundan çıkıyor. Krobonik oyuna giriyor. Ömer Ali'nin yerine de Galatasaray'da oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Sane ve Davinson Sanchez çıktı. Eren Elmalı ve yeni transfer Deniz Gül oyunda. Jakobs, düzeltelim. Sanchez değil, Jakobs oyundan çıkan isim. Evet, iki değişiklik gerçekleşti. Şimdi orta geldi. Kafa topu ağlarda gol. Dakika 83. Galatasaray bir kez daha önde. Kendi kalesine topu ağlara gönderdikten sonra çok üzülen Galatasaray'da Davinson bu kez rakip kaleye gönderdi. 83. dakika. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez top ağlarda, Galatasaray bir kez daha önde. 83. dakikada Galatasaray skoru 3-2 yaptı. 5 gollü bir kırmızı kart, bir penaltı, müthiş bir mücadele. Şimdi oyun yeniden başlayacak. 10 kişi oynayan Başakşehir karşısında Galatasaray 3. golü buldu. Kırmızı kartla Umut Bozok oyun dışında kalmıştı. Leo'ya yaptı hareket sonrası ve şimdi sevgili dinleyiciler son 6 dakika normal sürede Davinson Sanchez ve top ağlara gitti. Emin Bayram'ın vuruşunda onun kafasına çarparak Galatasaray ağlarına gitmiş top. Skor 2-2 olmuştu. Bu arada VAR'dan da pozisyon kontrol ediliyor. Kadir Sağlam henüz baştan vuruşunu yaptırtmadı. 84. dakika. Skor şu an değişti 3-2 olarak ama henüz baştan vuruşu olmadı sevgili dinleyiciler. VAR incelemesi, pozisyona bakılıyor. Ceza sahasına gönderilen top. Davinson Sanchez kafayı vurup topu ağlara göndermişti kale sahası içinde. Bu mücadelede karşılaşmanın şu esnada VAR'da pozisyona bakılıyor. Henüz Kadir Sağlam incelemenin bitmediğini belirtti sevgili futbolseverler. Heyecanlı bekleyiş var. Ağlara giden top gol değeri kazanacak mı? Yoksa bir offside kararı mı çıkacak pozisyonla ilgili? Hala inceleme devam ediyor. Avusturyalı VAR hakemi karşılaşmanın pozisyonu
inceleniyor. Şu an kaptanlar, hakemin yanında Kemen ve Abdülkerim, Kadir Sağlam pozisyonu onlara söylüyor. Pozisyonla inceleme ile ilgili bilgi veriyor. Davinson Sanchez topu ağlara gönderen isimdi. O da heyecanla kararı bekliyor. Davinson Sanchez serbest vuruş kullanıldığında önde oyuncu, Galatasaraylı oyuncu var mıydı? O inceleme devam ediyor hala. Dakika 86 oldu. Yaklaşık 2 dakikadır sevgili futbol severler, VAR incelemesi devam ediyor. Hala karar açıklanmadı. Hala kararı bekliyoruz. VAR'dan gelecek kararı bekliyoruz. Ben de önündeki monitöre bakıyorum bir taraftan, anladığım pozisyonunda ama henüz hakeme pozisyonla ilgili son karar bildirilmedi. Uzun bir inceleme oldu. Galatasaray Davinson Sanchez'in attığı golle öne geçti mi, yoksa VAR'dan dönecek mi gol? Scoreboard şu an 87-3-2 ama resmiyet kazanmadı gol sevgili futbol severler. Hala devam eden inceleme. Heyecanlı bekleyiş, biz de bekliyoruz. Tribünlerde uğultu. Çok uzun sürdü. 3 dakikayı geçen bir inceleme oldu. 3 dakikayı geçen bir inceleme oldu. Bakalım bu kadar uzun süren incelemeden sonra offside kararı çıktı. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Davinson Sanchez'in ağlara gönderdiği top offside gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor. Dakika 88, yaklaşık 3,5-4 dakika süren bir inceleme oldu ve sonrasında offside kararı çıktı. Serbest vuruş kullanılırken Davinson Sanchez'in önde olduğu yönünde bir işaret ve şimdi en direkt vuruşta oyuna başladı Başakşehir. Normal sürede son 2 dakika ama uzun bir ilave zaman olacaktır 90 dakikanın sonuna. Hem değişiklikler hem de çok uzun bir VAR incelemesi oldu. 2-2 devam ediyor mücadele. 2-2 devam ediyor karşılaşma. Taca dışını kullanacak Şalai. Şalai baktı arkadaşlarına. Şimdi gönderdi geriye doğru. Davinson Sanchez pası. Eren Elmalı. Leo sol tarafta. Bir kez daha Davinson Sanchez'e. Davinson Sanchez. Yunus. Sağ taraftan geldi Galatasaray. Savunma kalabalık. Ceza sahası uzak noktaya doğru. Göğsüyle ters bir vuruş orada savunmada. Başakşehir'de oyuncudan. Top dışarıya gitti. Az daha topu kendi ağlarına gönderme riski yaşadı sevgili futbol severler. Başakşehir'de oyuna sonradan gelen isimlerden biri orada göğsüyle Korbonik topu dışarıya gönderdi. Şimdi köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. 89. dakika, bir karambol yaşanıyor. Abdülkerim, çok kalabalık savunma. Yunus yerden vurdu, kaleci denizde kaldı. Bir serbest vuruş kararı ve sarı kart geldi. Korbonik sarı kart görüyor. Galatasaray şimdi sevgili futbol severler, ceza yayının tam üzerinden kaleyi hafif sağ çaprazdan gören bir noktadan sevgili futbol severler serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Kritik bir an, normal sürede 90. dakika. Şimdi Galatasaray serbest vuruşu kullanacak. Kritik bir an, ilave süre gösterilecek. Ceza yayının tam üzeri, çizgisinin tam üstünden, kaleyi cepheden gören bir yer. Sara, Yunus, Torreira. Kalabalık bir baraj var. O barajın arkasına yatan bir de oyuncu var Başakşehir'de. Çok kritik bir an. 90. dakika. Sara ve Torreira. Biri sağda, biri solda. İşaret veriyor.

Geldi. Sara topu alarda gol. 90 artıya girerken Galatasaray Gabriel Sara'yla bir frikik golüyle bir kez daha önde Başakşehir karşısında Fatih Terim Stadyumunda. Sara sağda, Torreira soldaydı. Köşeye doğru bir prese uzandı Deniz ama çıkaramıyor. Galatasaray bir kez daha önde. 3-2 Galatasaray son dakika biterken, 90 artıya geçerken Gabriel Sara belki de 3 puanı getiren golü atmış oluyor. Galatasaray Fatih Terim Stadyumunda bir kez daha önde. 3-2 Gol sevinci Galatasaray'da, oyuncularda gerçekten yayın üzerinden çok düzgün bir vuruş ve Galatasaray önde. Duraklama anları başladı mücadelede. 10 kişi oynayan Başakşehir karşısında öne geçti Galatasaray. Savunma gerisine uzun gönderilen top. Duraklama anları mücadelede sevgili dinleyiciler. Golden sonra gerçekten büyük sevinç yaşandı Galatasaray'da, oyuncular arasında, yedek kulübesinde. 7 dakikalık ilave süre vardı. O 7 dakikada 2. dakikanın içindeyiz. Normal çünkü. Yaklaşık 4 dakika süren bir var incelemesi oldu. Çok fazla oyuncu değişiklikleri yapıldı. Kırmızı kart pozisyonu vardı. Ve 7 dakika 2 dakikası geride kalıyor. Son 5 dakikanın içindeyiz. Galatasaray 3-2 önde. Müthiş bir karşılaşma. Özeti mutlaka stadyumda izleyin. Sevgili futbol severler, Başakşehir'in de hakkını verelim. Nuri Şahin'in öğrencileri çok iyi mücadele ettiler şu ana kadar. 10 kişi kaldıktan sonra tabii Galatasaray avantajı ele geçirdi. Çok güzel goller. Temposu yüksek, mücadele gücü yüksek bir karşılaşma. Güzel gollerin atıldığı bir karşılaşma. Şalai top onda. Şalai. Duraklama anları mücadelede sevgili futbol severler. 10 kişi oynayan Başakşehir karşısında Galatasaray. Ki 79'da Umut Bozok görmüştü kartı. Leao ceza sahasında. Leao sonrasında yerde kaldı Galatasaray'da Deniz Gül ve önce penaltı kararı geldi ama sonrasında yardımcının bayrağını gördü karşılaşmanın hakemi. Offside. Galatasaray adına bir önce penaltıya doğru elini beyaz noktaya doğru götürdü Kadir Sağlam. Sonra uyardı yardımcısı, bayrağını gördü ve offside. Endirek vuruşla oyuna başlıyor. Başakşehir takımı Galatasaray hafta içinde Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacak. Ki mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak sevgili futbol severler. Galatasaray Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ve Trabzonspor'un Konferans Ligi karşılaşmaları. TRT ve TAB ekranlarında olacak. Şifresiz siz futbol severlere ulaşacak. Tabii ki TAB ekranlarında da Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer karşılaşmalar yayınlanacak. Çok ince bir offside az önceki pozisyonda ama şu an çizgi geldi. Önündeki monitöre de bakıyorum. Öndeydi Galatasaray'da oyuncu. Savunma gerisine doğru Şomradov. Abdülkerim kapattı önünü. Şimdi Kemen. Kemen. 10 kişi oynuyor Başakşehir. Atak yönünü çevirdi en sağa doğru. Tehlike büyüyebilir mi? Galatasaray savunması kalabalıklaştı. Krobowling. Kaleye doğru. Top direkten geri geldi. Ceza sahasına. Brnić çevirdi. Eren tehlikeyi uzaklaştırdı. Başakşehir'in golle burun buruna kaldığı an top üst direkten geri geldi. 90 artı 5. Son 2 dakikaya giriyoruz artık. Şimdi taç alışıyla oyun başladı. Risk alıyor 10 kişi oynayan Başakşehir. Beraberlik adına kalabalık geçtiler Galatasaray yarı sahasına. Önde Deniz'le birlikte Barış'ın baskısı var. Davinson Sanchez kafayla gönderdi. Barış Alper. Opaku. Top dışarıda. Taç Başakşehir'in. 90 artı 5'te geride kalmak üzere. Son anlar mücadelede. Bu arada yardımcı Başakşehir dehine verdi ama Kadir Sağlam Galatasaray kullanacak dedi. Şimdi oyuna başlayacak.

0: Evet, Nuri Şahin de itirazlarından dolayı bakıyorum açıkçası bu tür durumlarda anlamamız güç. Yani Nuri Şahin de orada, teknik ekipten başka isimler de var ama sarı kart geldi yedek kulübesine. Başakşehir'de son dakikaya girmek üzereyiz mücadelede. Galatasaray 3-2 önde, müthiş bir karşılaşma sevgili futbol severler. Şalai, top dışarıda, Şalai yerde. Bir anda ufak bir gerginlik. Şimdi Şalai sakatlık geçirdi, ayağa kalkmak üzere. 90 artı 6'nın içindeyiz. Tacadışıyla oyun başladı. Torreira'nın baskısı var. O baskı sonuç verdi. Barış Alper topu aldı. Barış Alper yerde serbest vuruş. Ceza sahasının sağ çaprazı. Galatasaray bir duran top kullanacak. Artık son dakikaya girmek üzereyiz. 90 artı 7'ye giriyoruz sevgili futbol severler. Belki de son pozisyon mücadelede. 3-2 önde Galatasaray. Kırmızı kart, penaltı ve toplam 5 gol. Müthiş bir karşılaşma. Tek kişilik baraj. Brnić barajda. Topun gerisinde Galatasaray'da Yunus var. Hemen solunda Sara. Yunus bıraktı Sara'ya. Sara bir kez daha Yunus'a. Yunus geriye, Şalai'ye, Şalai ceza sahasına, orta. Kemen vurdu kafayı. Topun indiği yerde Davinson Sanchez. Davinson, Leao sol çaprazda. Leao sokuluyor. Leao, Leao bir şut çıkardı ama top dışarıya gitti. 90 artı 7. Artık gözler yavaş yavaş Kadir Sağlam'a döndü. Çünkü son anlar mücadelede. Her an maç bitebilir sevgili futbol severler. Galatasaray son saniyelere önde giriyor. 10 kişi oynayan Başakşehir karşısında. Abdülkerim uzaklaştırdı. Bağ kafayla müdahaleyi yaptı. Orta alan. Ve maç bitti. 3 puan Galatasaray'ın. Galatasaray Başakşehir deplasmanında 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi öncesinde ligde hanesine 3 puana yazdırıyor. Hızlıca aktaralım. Osimhen'in attığı golle 17'de skor 1-0 oldu. Osimhen daha sonra sakatlanıp oyundan çıktı. 66'da penaltıdan Şomurodov skoru 1-1 yaptı. 71 Torreira, 2-1 Galatasaray bir kez daha öne geçti. 76 Emin Bayram vurdu kafaya ama son anda top Sanchez'e de çarptı. 2-2 oldu. 79'da Umut Bozok. Kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldı Başakşehir. Ve 90 artı 1'de Gabriel Sara bir free kick golüyle 3 puanı getiren isim oldu Galatasaray'a. 3 puan Galatasaray'ın. Yayında görevli arkadaşım Kazım İncetaş'la birlikte, spikeriniz ben Yasin Dallı. Hepinize mutlu bir gece diliyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Garibim, her taraf bana yabancı. Dertliyim, çekinme doldur be hancı. İlk önce kımılda hafif bir sancı. Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş.

Bütün sırlarını der yavaş yavaş. İşte hamcı ben.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.

Sen, evet sen, bir köşede bekliyorken, ben, çünkü ben, ayarı bozulmuş çekliyorken,

Aşk yorgun düşmüş, aşk meşgul, hiç gelmez, hiç gelmez, hiç gelmez.

Bugünlerde ben yalnız ben tüm virgülleri ararken sen zira sen noktayı koymuştun zaten renkler.

Günlerde aşk yorgun düşmüş, aşk meşgul, hiç gelmez, hiç gelmez, hiç gelmez bugünlerde. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Dinleyeceğiniz haberlerden öne çıkan başlıklar şunlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Çiftçi suçla mücadelenin yurt içinde ve dışında kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. ABD Başkanı Trump Amerikan ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığına ilişkin basına yer alan iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. 107 yıl önce gösterilen azim ve kararlılık en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi. Sivas Kongresi'ni tarihi bir dönümeç olarak nitelendiren Erdoğan, kongreyle Türk milletinin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceğini ilan ettiğini belirtti. Sivas Kongresi'ndeki dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Bugünkü tehditler karşısındaki en büyük gücün bu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Erdoğan Sivas Kongresi'ni tarihi bir dönemeç olarak nitelendirdi. Milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleştiğine dikkat çekti. Sivas Kongresi Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Kongreyle milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Erdoğan mesajını başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyorum ifadesiyle sonlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş dönemlerde kütüphaneleri ve kitapları hedef alan zihniyete sert tepki gösterdi. 28 Şubat döneminde Sultan

0: olamaz. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Giorgia Meloni'yi tebrik etti. Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında Türkiye ve İtalya'nın güçlü ilişkilerine de değindi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışması sürüyor. Başbakan Ünal Üstel, iki kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Can kaybı 12'ye yükseldi.
2: 554 metre derinlikte ve o derinliğe yapılan arama çalışmaları insan inemiyor. Tamamen robotik çalışmalarla yapılıyor ve çalışmalar başladıktan sonra önce bir naaşımıza ulaştı. Dün ikinci naaşımıza ulaştılar. Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü. Türkiye'nin taziye dileklerini iletti. Yılmaz ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üstel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına selamlarını, yaşanan facia dolayısıyla taziye ve başsağlığı dileklerini bir kez daha iletiyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Elim hadisenin ilk anlarından başlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti olarak gelişmeleri yakından takip ettik ve tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yakınlarını kaybetmenin derin acısını ve sevdiklerinden gelecek bir haberi beklemenin ağır yükünü taşıyan ailelerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde acılarını yürekten paylaştığımızı ve bu zorlu süreçte Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoriteleri olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Kıbrıs'la Türkiye arasında bir adli yardımlaşma anlaşmamız söz konusu. Bu konuda Kıbrıs yargısı tarafından Adalet Bakanlığımıza iletilen bir talep söz konusudur. Bu çerçevede de Adalet Bakanlığımız gerekli tüm teknik desteği sunacaktır.
1: İstanbul Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin yeri Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın tarafından tespit edildi. Kayıp 10 kişilik mürettebatın acılı yakınları ise sahilde ekiplerden gelecek haberi bekliyor. Kazaya karışan alt su gemisi Silivri açıklarında tutuluyor. Faili meçhul cinayetlerdeki sır perdesi bir bir aralanıyor. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmalarıyla 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın

Ürlek yaptı. İstanbul, Mardin ve Manisa'da işlenen cinayetlere ilişkin 22 şüpheli gözaltına alındı. Başkanlığın kurulduğu 24 Nisan'dan bu yana 40 faili meçhul dosyası çözülmüş oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelenin yurt içinde ve dışında kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Son 8 ayda Gürcistan'dan 438 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini kaydeden Bakan Çiftçi, yurt dışına giden suçluların Türk adaletinden kaçamadıklarını vurguladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri nereye giderlerse gitsinler peşindeyiz.

0: Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Antalya ve Kayseri'de 4 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye ve şiddeti normalleştirmeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve dijital mecralardaki psikolojik harekat girişimlerine karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti. Son iki ayda 2034 sosyal hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Dijital alan sahipsiz değildir diyen İletişim Başkanı, Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin verilmeyeceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz krizinin başladığı günden bu yana önemli tedbirler alındığını söyledi. Bayraktar, İstanbul'da katıldığı bir program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
1: Krizin başladığı günden itibaren tedbirleri almaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızı bundan korumaya gayret ettik. Buna devam ediyoruz. Elbette ki günlük gelişmelere, yani dünyadaki gelişmelere bağlı olarak yeni tedbirler alabiliriz. Dolayısıyla hani şu andaki durum budur. Azile Maliye Bakanlığımız da bu konuyla alakalı çalışıyordur. Yoğun bir test sürecinde şu anda Akkuyu'daki birinci reaktör. Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, işte Sayın Rusya Devlet Başkanı ile en son görüşmesinde de ortaya konan, yani iki ülke, bütün çalışma ekibi şu anda önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu reaktörü devreye almakla ilgili çalışıyoruz. Yapılması gereken yüzlerce test var. Dolayısıyla bunların hepsinin tamamlanması gerekiyor. İnşallah takvime yetiştirmeye çalışıyoruz.
0: Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret hacminin 6 yılda %80 arttığını belirtti. Bakan Bolat, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde konuştu.
2: Türkiye olarak dijital ticarete uyum noktasında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İhracata finansman noktasında da Türk Exim Bank ve İGE'nin kefaletiyle 500 milyon Türk lirası büyüklüğünde e-ihracat destek paketini de uygulamaya koyduk. Türkiye'de 2025 yılında e-ticaret hacmi %52,2 arttı. 4 trilyon 570 milyar TL'ye ulaştı. Bunun dolar bazındaki karşılığı 2025 yılında %29 artış oranı ve 115,5 milyar dolardır. E-ticaretle iştigal eden satıcıların, firmaların sayısı da 650 bine ulaşmıştır 2025 yılı sonu itibariyle. Türkiye'de e-ticaretin yıllık büyüme oranı 2019-2025 arası 6 yılda yıllık %80'dir.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'yi gıda arz güvenliğini garanti altına almış bir ülke olarak inşa ediyoruz dedi. Bütün yatırımların buna göre şekillendiğini belirtti. Bakan Yumaklı Sivas'ta konuştu.
3: Bu zamana kadar belki şu soruyu soruyorduk. Ne kadar alanda üretim yapıyoruz? Ama artık bu soruyu değiştiriyoruz. Ürettiğimiz bir dönüm yerden ne kadar ürün alıyoruz? Hangi kalitede ürün alıyoruz? Artık sormamız gereken, üzerinde çalışmamız gereken husus da bu. Geleceğin Türkiye'sini, gıda arz güvenliğini garanti altına almış bir ülke olarak inşa etmek istiyoruz. Şehirlerimizi, her bir şehrimizi kendi potansiyellerine göre değerlendiriyoruz. Ve bütün yatırımlarımızı da buna göre şekillendiriyoruz.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mekke Savunma İttifakı'nın ortak güvenliği tahkim edeceğini söyledi. İttifakın bölge barışına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Pakistan Milli Günü resepsiyonuna katılan Bakan Güler, Türkiye ve Pakistan'ın köklü kardeşlik bağlarına da değindi. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler ortak tarihi hafızaya, köklü kardeşlik bağlarına ve sarsılmaz karşılıklı güvene dayanmaktadır. Milletlerimiz tarih boyunca sevinçte de, hüzünde de birbirlerinin yanında durmuş, kardeşliğin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, kameralara yansıyan şiddet görüntüleri sonrası görevinden istifa etti. Kız arkadaşına şiddet uyguladığı anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmış ve Şimşek hakkını uzaklaştırma kararı alınmıştı. Berhan Şimşek hukuki süreç sonuçlanana dek CHP Başkan Yardımcılığı görevini ve MYK üyeliğini sürdürmeme kararı aldı.

aldığını açıkladı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirkete el konuldu. Zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerde suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik şüpheli işlemler saptandı. 3 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan Firari Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yeni planı Filistinlileri göçe zorlamak. Skandal plana göre Filistinliler 7 yıl içinde bölgeden sürülecek. Plana Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Gazze'de demografi veya toprak değişikliğine yönelik tüm girişimlerin reddedildiği vurgulandı. Dünyadan gelen çağrılara kulaklarını tıkayan soykırımcı İsrail Gazze'de 4 Filistinliyi daha katletti. Biri çocuk, 7 Filistinli de yaralandı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa yakınında da bir Filistinli öldürüldü. İsrail Batı Şeria'daki Nablus kenti iki mülteci kampına da baskın düzenledi. İki Filistinliyi alıkoydu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığına ilişkin basına yer alan iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı. ABD Başkan Yardımcısı James Vance ise karyakıt fiyatlarındaki yükselişten İran'ı sorumlu tuttu. Fiyat artışının nedeninin İranlıların ticari gemilere ateş açması olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı durana kadar İran'la görüşme olmayacağını kaydetti. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, hikayeyi baştan anlatın, bu savaşı başlatan sizsiniz dedi. Karşılıklı açıklamalar peş peşe gelirken Amerikan basınındaki bir iddia dikkat çekti. Wall Street Journal gazetesi ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'a karşı bölgede konuşlandırılan ABD askerlerinin görev süresini uzattığını yazdı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Çiftçi, suçla mücadelenin yurt içinde ve dışında kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. ABD Başkanı Trump, Amerikan ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığına ilişkin basına yer alan iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı.

0: Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Başakşehir Futbol Kulübü konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Amirli kadın basketbol takımımız Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Ay Yıldızlılar C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 kaybetti. Millilerimiz ikinci maçında pazar günü saat 12.30'da Avustralya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Filenin Sultanları Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda yarın final için parkeye çıkacak. Baş antrenör Daniele Santarelli, tüm odak noktamız Sırbistan maçında çok sıkı bir şekilde bu maça hazırlanmalıyız dedi. Kaptan Eda Erdem ise rakibimize saygı duyuyoruz, takım olarak hazırız ifadesini kullandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batak Denizi'nin iç kesimleri Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Kırıkkale 16, İstanbul, Giresun 21, İzmir, Adıyaman 23, Bursa, Gümüşhane, Elazığ 17, Kars ve Ardahan 9 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında Korkuteli-Kuzey Çevre yolu sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nde hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

kuşların kanadı var. Üçüncü bölüm. Yazan Erdal Köroğlu, yöneten Semih Sergen, efektör Metin Macun.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Olcay Poyraz, Faruk Burak Sergen, Erdoğan Cahit Çağran, taksi şoförü Sabri Özmener, Zeynep Berrin Öney, Kemal Kurtuluş Şakir Ağoğlu, Ahmet Nihat Hakan Güney, birinci Türk işçisi Cahit Öztüfekçi, ikinci Türk işçisi Hakan Vanlı, üçüncü Türk işçisi Volkan Özgömeç, dördüncü Türk işçisi Hüseyin Soysalan, Hasan İştar Gökseven, Aydın Ali Davutoğlu, bir çocuk Sevin Özcan.

Faruk 21 yaşında küçük bir memurdur. Öğrencilik yıllarından beri Amerika'ya gitmeyi, kendine yeni imkanlar, yeni fırsatlar sağlamayı hayal etmektedir. Bu amaçla memuriyet yaptığı Ağrı'dan İstanbul'a gelir. Dayısı ve ağabeyiyle görüşür. Gelirken pasaportunu yanına almış, Eskişehir'deki anne ve babasıyla görüşmüş, gitmek için kesin kararını vermiştir. Ama ağabeyiyle birlikte gittikleri konsolosluktan Amerika için vize alamaz. Büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Bu arada bir seyahat acentasının İstanbul-Münih seferiyle ilgili ilanı ilgisini çeker. Ağabeyinin karşı çıkmasına rağmen ertesi gün Münih'e giden otobüse biner. Yol arkadaşı Murat'la birlikte Avusturya'ya gelen Faruk, garda Erdoğan adında bir Türk'le tanışır ve adresini alır. Şayet Almanya'ya geçemezse onu arayacaktır. Ama Almanya'ya geçmeyi başarır.

0: Demek Bremen burası. Vay be. Her şey ne kadar farklı buralarda da. Şimdi vakit geçirmeden şu adresi bulmam lazım. Bunun da tek yolu galiba taksiye binmek. Evet, evet. Şurada taksiler var. Bu adamlar herhalde İngilizce biliyordur. Hello.
1: Merhaba.
0: Aa, Türkçe biliyor musunuz siz?
1: Ben Türk'üm.
0: Hay Allah, hay Allah, ne tesadüf. İyi ki size rastladım. Nereden bildiniz Türk olduğumu?
1: Halinden, halinden. Bizimkiler hemen belli ederler kendilerini. Hele senin gibi yeni gelenler. Hoş geldin.
0: Hoş.
1: Taksi mi lazımdı?
0: Şu adrese gidecektim.
1: Ver bakalım. Adres pek okunaklı yazılmamış. Buraya kadar tamam fakat şu sısat ne?
0: Ben hiç bilemiyorum. Size hiçbir şey hatırlatmıyor mu bu sısat kelimesi?
1: Bin de bir araştıralım bakalım. Hadi. Hadi bin. Telsizle merkeze sormam gerekecek.
0: Evet. Telsiz. Taksilerde bile telsiz var. Ne memleket burası.
1: Evet. Bak şurada bir market var. Biraz bekle, oraya sorayım hemen.
0: Pekala.
1: Şimdi geliyorum. Burada Lange Sisat diye bir yer yok. Sanırım yanlış yazılmış. Bak buraya 5 kilometre uzaklıkta Bochum Hövel var. Belki orada

0: Taksimetre ne yazarsa.
1: Ne yapayım bilmem ki. Ta buralara kadar gelmişken geri dönüp nereye gideyim? Sana çok yardımcı olur. Mutlaka onu bul demişti. Yol bilmem, dil bilmem. Kendi kendime zaten arayamam. Peki gidelim.
0: Tamam.
1: Ne biçim adres bu? Doğru dürüst bir adres almasını bile becerememiş. Onun yüzünden dünyanın parasını vereceğim. Şehirden çıktık. Her şey ne kadar güzel. Her yer yemyeşil. Bu Hilmi denen adam nasıl biri ki acaba? Acaba söylediği gibi bana yardımcı olacak mı? Münih'ten bu yana dünyanın yolunu geldim. Şansa bak. Bu kadar üzerime düştüğüne göre bari yakın bir tanıdığım olsaydı.
0: Evet, işte boğuma geldik. Bir dakika bekle de şuraya bir soru vereyim.
1: İşe bak sen. Burada da bulamazsak geri dön Bremen'e. O da bir şey değil. Ondan sonra ne olacak peki? Öf be. Yoksa bu şoför taksimetre fazla para yazsın diye mi dolaştırıp duruyor beni?
0: Tamam bulduk. Adres yanlış yazılmış. Langesat değil, Skat olacakmış. Bak hemen ileride.
1: Ay, hele şükür. Hadi hemen gidelim.
0: Tamam.
1: Buradan tam göremiyorum da. Taksimetre ne yazdı acaba? Ah bu abim. Bütün kabahat onda.
0: Evet, aradığımız adres burası.
1: Peki, sağ olasın. Hadi işin rast gitsin.
0: Teşekkürler. Hadi hoşça kal.
1: Güle güle. Türk bunlar. Küçük. Hey küçük. Bakar mısın buraya? Bak buraya bir.
2: Evet.
1: Hilmi Gök burada mı oturuyor acaba?
2: Evet.
1: Çok şükür. Peki hangi ev?
2: Bakın. Tam karşıdaki kapı.
1: Sağ ol. Çok sağ ol küçük. Çok sağ ol.
3: Birini mi aradınız?
1: Evet, Hilmi Gök'ü aradım. Türkiye'den geliyorum, akrabasıyım da.
3: Onlar geçen hafta Türkiye'ye gittiler.
1: Yok ya, amma şans bendeki de.
4: Zeynep kimmiş?
3: Hilmilerin akrabasıymış, Türkiye'den geliyormuş.
4: Onlar gitti biliyorsun.
5: Kardeşim onlar yıllık izinle Türkiye'ye gittiler. Gel hele gel, gel içeri.
1: Bendeki de amma şans. Ta Münih'ten onlar için geldim buraya.
5: Gel biraz otur, içeri gel. Nasıl haberiniz olmadı? Söylemediler mi geliyoruz diye?
1: Pek irtibatımız olamadı. Geleceğimden haberleri yoktu.
5: Gel otur şöyle. Benim adım Kemal. Trabzonluyum. Serap, abine çay getir kızım. Çok üzüldüm kardeş. Ne yapacaksın şimdi?
1: Vallahi bilemiyorum ki. İşin doğrusu ben çalışmak için gelmiştim. Hilmi Bey de yardımcı olur diye aramıştım. Şimdi işler hepten sarpa sardı.
5: Çalışmak için geldiysen biraz zor. Çok işsiz var burada.
1: Bakalım araştıracağız.
5: Başka tanıdığın akraban falan yok mu?
1: Maalesef yok.
5: Of, o zaman işin daha zor. Bana kalırsa fazla sıkıntıya düşmeden Türkiye'ye geri.
1: Hayır. Şansımı denemeden asla dönmem. Artık burada tutunabilmek için elimden gelen çabayı göstereceğim. Başka çarem yok.
5: Ne diyeyim? Allah yardımcın olsun. Zeynep, Serap, hani çay getirecektiniz? Nerede kaldı?
1: Duvarlar yabancılar dışarı yazılarıyla dolu. İş yok. Tanıdığım yardımcı olacak kimse yok. Ey Allah'ım. Ne yapayım ben şimdi? Acaba Salzburg'da adresini aldığım Erdoğan'ın yanına mı gitsem? Çok zayıf bir ümit. Ama Avusturya buradan biraz daha kolay galiba. Hiç olmazsa duvarlarda yabancılar dışarı yazıları yok. Rahat huzur vermez bunlar insana. Ne olursa olsun ikinci sınıf insan muamelesi görmek, yaşamak istemem. En iyisi Avusturya'ya gitmek galiba. Yarın ilk işim Salzburg'a bir bilet almak olacak. Hayırlısı bakalım.

0: Nihayet Burgle geldik işte. Ne demişti bana? Bahnhof'un kapısından çıktığında ta karşıda uzayıp giden cadde. Brixenthalerstrasse. Şimdi bu caddeyi sonuna kadar izleyip 72 numarayı bulmalıyım. Kar da lapa lapa yağıyor. Vay be, ayakkabılarım da su alıyor galiba. Neyse neyse, sık dişini Faruk, Allah büyüktür. Çok başka bir diyardayız. Önce kendime kalacak bir yer bulmalıyım. Bana yardım vaat eden arkadaş kendisine yük olmayacağımı anlasın. Heh, işte bir otel var şurada. Girelim bakalım. Evet evet, bu işte tamam, otel işi de tamam. Şimdi caddeyi izlemeye devam edelim bakalım. Numaralar yaklaşıyor. Hah, işte 72 numara. İzzuh Erdoğan. Evet, aşağıya işaret ediyor.
1: Sen?
0: Beni hatırladınız değil mi?
1: Tabii tabii, gelin gelin, içeri buyurun. Şaşırdım birden. Hay Allah. Önce hoş geldin. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Gel gel, buyur. Nasıl oldu böyle, Almanya'ya geçemedin mi yoksa?
0: Geçtim, geçmesine geçtim de. Elimde bir tanıdığımın adresi vardı. Ta Bremen'de.
1: Bulamadın mı?
0: Evini buldum ama bir hafta önce Türkiye'ye gitmiş.
1: Şansa bak. Peki orada iş aramadın mı? Aslına bakarsan oradakiler buradan daha iyi kazanıyorlar.
0: Doğru, iyi kazanıyorlar. Ama işçi olanlar. İşsizlik çok yoğun. Orada çalışmayı, barınmayı gözüm kesmedi.
1: Peki senin akraban geleceğinden haberli değil miydi?
0: Haber vermemiştim.
1: İşe bak sen.
0: Siz bana yardımcı olurum demiştiniz ya. Aslında daha doğru dürüst tanışmıyoruz bile. Ama ne yalan söyleyeyim, başka da ümidim kalmamıştı. Yalnızım, yabancıyım, ne yapacağımı bilemedim.
1: Neyse, boş ver şimdi bunları.
0: Nasıl bir yer burası?
1: Avusturya mı?
0: Her ne kadar Salzburg'da konuştuysak da gene de merak ediyorum. İş bulabilecek miyim burada?
1: Burada durum fena değil. Aslına bakarsan her yer aynı. Aklına bir şey gelmesin de keşke Almanya'dan gelmeseydin. Orada araştırsaydın.
0: Almanya'da elimden geleni yaptım. Bir sizde ümidim kalmıştı. Param bitinceye kadar orada beklemek istemedim.
1: Neyse. Nerede kalıyorsun?
0: Gelirken bir otele yerleştim.
1: Hangisi?
0: Bu cadde üzerinde, o Hotel Central.
1: Ha, pahalıdır orası.
0: 80 şilin.
1: 80 şilin mi? Ah. Bakalım da yarın seni daha ucuz bir yere yerleştirelim.
0: Ne yapıp edip en kısa zamanda iş bulmam lazım. Yanımdaki para sınırlı. Beni aylarca idare etmez.
1: Vallahi arkadaşım. Ya senin adın neydi?
0: Faruk.
1: Bak Faruk kardeş. Aslına bakarsan iş bulmaya bulunur. Ama gezmek lazım. Ben sana ancak iş saatlerimin dışındaki zamanı ayırabilirim. Ayrıca benim arabam da yok. Keşke bir araba olsaydı, daha kolay gezilirdi.
0: Ben bu arada ben kendim de araştırırım. Sizden ricam, bölgeyi benden daha iyi tanıyorsunuz. Bildiğiniz bir yer, bir iş olursa beni haberdar edin.
1: Elimizden gelen yardımı yaparız, merak etme. Hiç merak etme. Heh, bak, senin burada bir de hemşerin var. Eskişehirli İsmet. Yarın onunla da tanıştırayım seni. Bakarsın bir yardım olur.
0: Tabii tanışayım. Belli olmaz, bakarsın olur.
1: Vay be arkadaş. Demek öyle oldu.

0: 15 gündür buradayım. Otel 80 şilin. 80 şilin yazıyor. Yeme, içme, yol paraları derken para suyunu çekiyor. Hey Allah'ım. Gezmediğim yer kalmadı. Hala iş bulamadım. Abimler de merak etmiştir. Geleli bir aya yaklaşıyor. Hala bir kart bile gönderemedim. Buradaki Türklerin çoğunu tanıdım. Ama herkes işinde gücünde. Of, of. Sinemaya mı gitsem? Hayret. Afişte Türk bayrağı var. Dur bakayım. Galiba Gece Yarısı Ekspresi bu. Şu fırtınalar koparan film. Bu film için Avrupa'nın pek çok ülkesinde protestolar, gösteri yürüyüşleri yapıldı. Hayret, hayret. Buradakiler nasıl razı olmuşlar buna? Heh, şu gelenler Türk. Hey, hey arkadaş. Arkadaş, bir dakika bakar mısınız buraya?
1: Buyurun kardeşim, bir şey mi istedin?
0: Şu afişe bir bakar mısınız? Haberiniz var mı bundan?
1: Aa.

0: Üstünde Türk bayrağı var.
1: Gerçekten mi? Şimdi ne bu?
2: Yahu bilmiyor musunuz? Bu film Türkiye'yi kötülemek, karalamak için çevrilmiş bir film. Duymadınız mı hiç? Ha? Gece Yarısı Ekspresi. Yahu gazeteler günlerce yazdı. Almanya'da, Hollanda'da, daha pek çok ülkede Türk işçileri bu filmin gösterilmesine engel oldular. Protesto gösterileri yaptılar.
0: Yok ya.
2: Tabii.
1: Hayret. Bu afişi nasıl fark etmemişiz?
0: Hey, bizim tren gelmiş. Koş, şimdi kaçarız falan da.
3: Sana iyi günler. Biz trene yetişmek zorundayız.
2: Allah Allah. Allah Allah, gittiler. Olur mu böyle şey? Bu durumdan galiba çoğunun haberi yok. Haber vermeliyim. Kayserili Ahmet bu yana doğru geliyor. Ahmet abi, bir dakika gelir misin?
4: Evet gülüm, ne vardı?
2: Abi şu afişi görüyor musun?
4: Evet.
1: Ama bu afişte Türk bayrağı var.
2: Abi bu film Türkleri karalamak amacıyla çevrilmiş. Bizi dünyaya kötülemek için.
1: Vay canına.
2: Eğer bu film burada gösterilirse Avusturyalıların kafasında yalan yanlış kanaatler oluşacak.
1: Yok ya. Nasıl olur?
2: Öyle, gerçekten öyle. Avrupa'nın pek çok ülkesinde Türk işçileri bu filmin gösterilmesine engel oldular. Burada hiç kimsenin haberi yok.
4: Burada da gösterilmez.
2: İyi de gösteriyorlar bak.
4: Yok kardeşim. Bak üzerinde bugün başlıyor diye yazıyor. Saat 15'te. Yani daha 2 saat var. Biz ne güne duruyoruz ya. Gel hele gel sen. Hop Uşaklı, Sivaslı, buraya gelin hele. Sizler de gelin, önemli bir konu var. Gelin buraya.
1: Buraya koşun. Hepsi buraya doğru geliyorlar.
5: Nasıl görmedik, nasıl anlayamadık? Ben bu filmin lafını daha önce çok duymuştum.
4: Arkadaşlar bu film memleketimizi, milletimizi kötüleyen yalan yanlış sahnelerle dolu. Bu film burada gösterilirse caddelerde rahat gezemeyiz. Herkes bizi suçlayacak, öcü gibi görecek. Biz ne güne duruyoruz arkadaşlar?
5: İyi de Ahmet abi ne yapalım, sen onu söyle.
4: Şimdi gelin. Toplu halde sinemaya gidelim. Sinemacıya durumu anlatıp filmin kaldırılmasını isteyelim.
3: En doğrusu.
4: Evet. Hadi yürüyelim arkadaşlar.
3: Yürüyelim.
4: Hadi bakalım yürüyelim. Hadi. Ne diyor sinemacı?
6: Adam kalabalığı görünce heyecanlandı. Göstermeyeyim, kaldırayım ama bu filme 6000 şilin para yatırdım. Zarar edeceğim diye sızlanıyor.
4: İyi, peki biz de filmi satın alalım.
3: Aslında sinemacı da kendi açısından haklı.
5: Tamam, aramızda para toplayalım.
3: Tabii.
4: Hasan ver şu fotoğrafı. Evet arkadaşlar, pamuk eller ceplere. Memleketimiz ve milletimiz için atın şuraya bir şeyler. Önce benden başlayalım. Benden 250 şilin.
3: Benden
1: 250.
3: Benden de 220 şilin.
4: Sağ olun. Tamam mı? Herkes verdi mi? Daha verecek var mı? Bir sayalım bakalım. Evet. 1000, 1500, 1700, 3500, 5000 şirin olmuş. 1000 şirin daha lazım. Hadi arkadaşlar biraz daha ne olur.
6: Gerek yok. Alın benden 1000 şirin.
4: Hasan gel buraya. İçimizde Almancıyı en iyi bilen sensin. Bu parayı sinemacıya götür. Orada bekliyor bak. Durumu izah et.
6: Tamam abi. Sinemacı razı oldu. Göstermeyecek. Bak afişi parodan çıkarıyor.
3: Öyle ona afişleri bize versin. Aklıma bir şey geldi.
6: Dur alıp geleyim.
3: Koş.
1: Tamam.
6: Getir.
3: Götür onu buraya.
7: Tamam Faruk kardeş. Ben şunu yukarı kaldırayım. Al şu çakmağı. Tutuştur altından.
3: Zevkle.
6: Şu bekleyen Avusturyalı gençleri görüyor musunuz?
3: Evet. Afiş yanarken bizimle birlikte alkışladılar. Neden acaba onlar da alkışladılar?
6: Onlar bu film için gelmişlerdi. Filmin konusunu bizden daha iyi biliyorlar. Ama herhalde bizim bu hareketimiz onların da hoşuna gitti.
4: Tamam arkadaşlar, hepinizden Allah razı olsun. Faruk, eğer bunu sen fark etmesen bizim haberimiz bile olmayacaktı. Sen de sağ ol. Şimdi Hasan sen gel. Beraberce polise gidelim. Bu adama 6000 şilin verdik. Filmi satın aldık ama ya gene gösterirse? Hepimiz çalışıyoruz. Haberimiz bile olmaz.
3: Öyle ya, doğru.
4: Gidip polise durumu anlatalım. Filmi satın aldığımızı söyleyelim.
6: Tamam abi, haklısın. Biz işimizi sağlama alalım.
3: Tabii.
6: Sonradan bir tatsızlık çıkar.
3: Hadi ya. Hadi abi gidelim.

Kuşların kanadı var. Sürekli oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak dileğiyle.

boşluk var. Anlayamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir

boşluk var, anlayamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir tür

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bu haftaki programımızın konuğu, Tatar asıllı bir Türk yazar ve siyasetçi, Türk Tarih Kurumu'nun kurucu üyesi, Türkçülük akımının önde gelen isimlerinden biri, Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışma arkadaşı Yusuf Akçura.

Yusuf Akçura, 2 Aralık 1876'da Rusya'da Kazan'a bağlı Simbir şehrinde varlıklı aristokrat bir ailenin çocuğu olarak doğar. Babası Kazan'a göç etmiş Kırım Türklerinden fabrikatör Hasan Bey, annesi Yunus oğullarından Bibi Kamer Banu Hanım'ın hayatta kalan tek çocuğudur. Akçura henüz 2 yaşındayken kalp krizinden babasını kaybeder. İşleri devralan annesi ise geçirdiği bir kaza sonucu felç geçirir ve bir sanatoryuma yerleştirilir. Ailesinin ve doktorlarının tavsiyesi üzerine daha uygun bir iklimi olan İstanbul'a göç etmeleri tavsiye edilir ve Yusuf henüz 6 yaşındayken 1883 yılında annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşir. Annesi İstanbul'da Dağıstanlı Osman Bey ile ikinci evliliğini yapar. Osman Bey, Yusuf'un eğitimiyle yakından ilgilenir ve onu asker olmaya teşvik eder. İlkokula Kara Hafız Medresesi'nde başlayan Yusuf Akçura, daha sonra Arap, Arnavut ve Rum çocuklarının bulunduğu Koca Mustafa Paşa Askeri Rüştiyesi'ne kaydolur. Burada 3. sınıftayken annesiyle birlikte akrabalarıyla görüşmek üzere Kazan'a gider. Yanlarında kendilerine refakat eden Şeyh Şamil'in torunu ve Galatasaray Lisesi mezunu Zahit Şamil de vardır. Vapurla Volga üzerinden önce Kazan'a, oradan başkurt ülkesi sayılan Ufa'ya ulaşırlar. Yusuf burada başkurtların ve dolayısıyla eski nomad Türklerinin hayatını tanıma fırsatını elde eder. 1894'te İstanbul'a geri dönerler ve Harbiye Mektebi'nde öğrenim görmeye başlar. Harbiye yıllarında Necip Asım Yazıksız'ın, Veled Çelebi'nin, Bursalı Tahir Bey'in makaleleri ve Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan Türkçülük hakkındaki yazılardan etkilenir. Henüz 2. sınıf öğrencisiyken padişaha sadakate aykırı davranmak ve meşrutiyet idaresini savunan Türkçülük hareketine katıldığı gerekçeleriyle 45 gün ceza alır. Neyse ki başarılı bir öğrenci olduğundan okul komutanı Rıza Paşa'nın yardımıyla okuldan atılmaktan kurtulur. Yusuf'un Harbiye'de okuduğu yıllar Osmanlı-Yunan Savaşı'na denk gelir. Kazanılan zafer, Yusuf Akçura'da

Makalede yer alan Hürriyet ve Terakki ifadeleri dolayısıyla 1897'de tekrar tutuklanır ve Fizan'a sürgün edilir. Kendisiyle birlikte sürgün edilen 83 kişiyle birlikte 1899'da Trablusgarp'a ulaşır. Onları Fizan'a götürecek ödenek olmadığından burada hapsedilirler. Bir süre sonra İttihat ve Terakki Partisi'nin girişimleri sonucu şehir içinde serbest dolaşma iznini alır ve bir süre sonra da sürgünden arkadaşı Ahmet Ferit Bey ile Fransa'ya kaçar. ...1894'teki büyük İstanbul depreminde vefat eden annesinden kendisine kalan miras sayesinde Paris'te eğitimine devam etme imkanı bulur. Arkadaşı Ferit ile birlikte Paris Siyasi Bilgiler Okulu'na kaydolurlar. Dünyaca ünlü tarihçi Albert Sorel ve Emil Butmey'in derslerinde milliyetçilik üzerine tartışmalar yaparlar. Paris'te önce Sadi Maksudi ile daha sonra Jön Türk Hareketi'nin liderlerinden Ahmet Rıza ile tanışarak onun çıkardığı Şurayı Ümmet gazetesinde yazılar yazmaya başlar. 3 yılın sonunda Osmanlı Devleti kurumlarının tarihi üstüne bir deneme adlı tezini vererek okuldan üçüncülükle mezun olur. İstanbul'a dönmesi mümkün olmayan Akçura 1903 yılında Kazan'a amcasının yanına gider. Burada kaldığı 4 yıl boyunca tarih, coğrafya ve Osmanlı Türk Edebiyatı öğretmenliği yapar. Ahmet Rıza'nın çıkardığı Şurayı Ümmet ve Meşveret gazetelerine isimsiz yazılar yazar. 1904 yılında artık Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımlarının başarılı olamayacağını, devletin tek kurtuluş yolunun Türkçülük olduğunu ifade ettiği, Türkçülük akımının siyasi fikrini ortaya koyan Üç Tarzı Siyaset adlı 32 sayfalık makalesi Genç Türkler tarafından çıkarılan Türk gazetesinde yayınlanır. Rusya Türkleri arasında siyasi, sosyal ve kültürel bağları da kuvvetlendirmeye çalışan Akçura, 1905 yılında Rusya Müslümanları İttifakı adında bir parti kurar. Rus hükümeti, Akçura'nın Duma'ya seçilmesini önlemek maksadıyla 8 Mart 1906 tarihinde evine baskın yaparak onu seçim sonuna kadar 43 gün süreyle hapseder. Her şeye rağmen Kuzey Türkleri bu parti sayesinde ilk kez Rus Meclisi Duma'ya temsilci gönderirler. 1907 yılında Rus Meclisi dağıtılır ve Rus olmayanlar için sıkıntılı günler başlar. Bu gelişmelere karşı yayın yapan Akçura, tutuklanmak için arandığı sırada Osmanlı Devleti'nde ikinci meşrutiyet ilan edilir ve Akçura, Ekim 1908'de İstanbul'a geri döner. Yusuf Akçura, İstanbul'da Darülfünun'da ve Mülkiye Mektebi'nde tarih dersleri vermeye başlar. 1911-1917 yılları arasında Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Hikmet, Ağaoğlu Ahmet ve Yusuf Akçura'nın başını çektiği Türk Yurdu dergisinin müdürlüğünü yapar. Dergideki makalelerinde bir taraftan milliyetçilik fikrinin ortaya çıkışını, Avrupa'daki gelişimini ve etkilerini incelerken diğer taraftan da bu fikrin Türk ve Müslüman dünyasındaki etkilerini ortaya koymaya çalışır. 5 Temmuz 1912'de kurulan ve Meşrutiyet döneminin ilk milliyetçi partisi olan Milli Meşrutiyet Fırkası'nın da kurucularından olur. 1916 yılında Rusya Mahkumu Müslüman Türk Tatarların Hukukunu Müdafaa Cemiyeti'ni kuran Akçura, Brest-Litovsk Anlaşması'ndan sonra 1918'de Rusya'ya dağılan Türk esirlerinin yurda dönmelerini sağlamak için Hilali Ahmer Derneği temsilcisi olarak bir yıl süreyle Rusya'ya gider. 1919 yılında Anadolu işgal altındayken yurda döner ve Ahmet Ferit'in kurduğu Milli Türk Fırkası'na katılır. Aynı yılın sonlarına doğru İstanbul'da İngilizler tarafından tutuklanır. 1920 yılında hapisten çıkınca Ahmet Ferit Bey'in eşi Müfide Ferit'in kız kardeşi Selma Hanım'la evlenir ve milli mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya gelir. Burada önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hariciye vekaletinde, daha sonra ise yedek kurmay yüzbaşı sıfatıyla Kazım Karabekir'in karargahında çalışır. Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün yakın çevresinde yer alan Akçura, 1923'te Atatürk'ün isteğiyle İstanbul Milletvekili olur. 1925'te açılan Ankara Hukuk Mektebi'nde siyasi tarih derslerini okutmak üzere atanır ve 1931'de Atatürk'ün emriyle Türk Tarih Kurumu'nun kurucuları arasında yer alarak 1932'de kurumun başkanlığı görevine getirilir. Birinci Türk Tarih Kongresi'ni yönetir. 1933'te ise Darülfünun'un yerine kurulan İstanbul Üniversitesi'nde siyasi tarih profesörü

Rektörlüğüne atanır. Tüm bu resmi görevlerinin yanında da Türkçülükle ilgili çalışmalarına da devam eder. Atatürk'e olan hayranlığını ise her fırsatta dile getirir. Türk aleminde Türk idealini

Yusuf Akçura, Kars milletvekiliyken 12 Mart 1935'te İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden Göztepe'deki evine dönerken vapurda fenalaşır ve Haydarpaşa Hastanesi'nde kalp krizi sebebiyle vefat eder. Edirne Kapı Şehitliğine defnedilen Yusuf Akçura'nın mezar anıtının üzerine Kazanhan Mescidi'nin tasviri yaptırılır.

Tarih mücerret bir ilim değildir. Tarih hayat içindir. Tarih milletlerin, kavimlerin varlıklarını muhafaza etmek, kuvvetlerini inkişaf ettirmek içindir.

0: Amerika kıtasından geliyor. Amazon Nehri'nden. 6.992 kilometrelik su yolundan. 6 ülkenin topraklarından geçiyor. Peru'da Ant Dağları'ndan doğan nehir, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Bolivya ve Venezuela'ya uğradıktan sonra tam 1100 kolundan gelen tatlı suyu Atlas Okyanusu ile buluşturuyor. Nehrin yan kolları ile birlikte hayat verdiği havza ise çok daha geniş. Yaklaşık 7 milyon kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Bu devasa alan ek olarak 3 ülkeyi daha, Guyana, Surinam ve Fransız Guyana'sını da kapsıyor. Havzayla ilgili en büyük pay Brezilya'nın. Alanın %60'ı ülke sınırları içinde. Amazon Nehri birçok konuda dünyanın enlerine sahip. En büyük akış hızı, en fazla oksijen üreten, en fazla biyolojik çeşitlilik barındıran havzası bunlardan bazıları. Dünyadaki tatlı suyun %20'sini taşırken oksijenin de %20'sini üretiyor. Dünyadaki en büyük tropikal orman ekosistemine sahip olan Amazon, tüm canlı türlerinin %10'unun yaşam alanı. 40 binden fazla bitki, 400'den fazla memeli, 1300'den fazla kuş, 3000'den fazla balık ve 2,5 milyon böcek türü Amazon'un sakinleri arasında bulunuyor. Bu dev ormanlık alan yüzlerce yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor. Bazı derin bölgelerde hala keşfedilmemiş kabileler olduğu düşünülüyor. Uydu görüntüleri ve keşif uçuşları yeni yerleşim yerlerini ortaya çıkardı ama bazı bölgeler o kadar ulaşılmaz ki buralarda yaşayan insanlar hakkında hiçbir bilgi yok. Hükümetler ve insan hakları örgütleri bazı izole kabilelerle temasa geçilmesini yasaklamış ve onları koruma altına almış durumda. Dünyanın gidişatından bir haber bir kabile üyesi, iyi yaşam hangisi sorusunu akla getirmiyor mu? Modern uygarlık mı yoksa doğayla iç içe geleneksel bir yaşam mı? Sizin bu soruya cevabınız ne olurdu? Bölgede yaşayan halklardan biri de Amazonlar ya da bir başka adıyla Kadın Amazon Savaşçıları mıydı? Cevap elbette hayır. Amazonlar klasik Yunan mitolojisinde tamamen kadın savaşçılardan oluşan tarihi bir ulus. Yaşam alanlarının da başta Samsun'un Terme ilçesi olmak üzere Karadeniz kıyıları olduğu düşünülüyor. Bu savaşçı kadınlar orada yaşamadı ama bu devasa alana adını verdi. Nasıl mı? İspanyol kaşif Francisco de Orellana 1542 yılında Amazon Nehri'ni baştan sona geçen ilk Avrupalı oldu. Yolculuk sırasında nehir çevresinde kadın savaşçılarla karşılaştığını iddia eden Orellana, bu durum ona mitolojik Amazonları hatırlattığı için nehre de Amazon adını verdi. Amazon'un ünlü simalarından biri de bir çizgi roman kahramanı, Mr. No. İtalyan Sergio Bonelli ve Galliano Ferri'nin 1975'te yarattığı baş karakter. Yaşı 40 ve üzeri olanların maceralarını soluksuz takip ettiği Mr. No, Amazon Nehri kenarındaki Brezilya kenti Manaus'ta yaşayan bir turist rehberiydi. Bir nesil Amazon'un balta girmemiş ormanlarını bu çizgi roman sayesinde tanımıştı. Manaus kenti nehrin benzersiz bir özelliğine de ev sahipliği yapıyor. Amazon'u oluşturan iki ana kol, koyu siyah renkli suya sahip Rio Negro ile açık kahverengi çamurlu suya sahip Solimões 6 kilometre boyunca birbirine karışmadan akıyor. İki farklı su okyanusla buluşmadan önce adeta dans ediyor. Sıcaklık, yoğunluk ve akış hızı farkının oluşturduğu bu görsel şölen suların buluşması olarak adlandırılıyor. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
1: Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Özlem Öztaş. Kurgu Berkay Yıldız. Mavi Sesler.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede ABD-İran krizine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu. En büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkati çekti. 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplarına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Giorgia Meloni'yi tebrik etti. Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında Türkiye ve İtalya'nın güçlü ilişkilerine de değindi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve dijital mecralardaki psikolojik harekat girişimlerine karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti. Son iki ayda 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Dijital alan sahipsiz değildir diyen İletişim Başkanı, Türkiye'nin milli güvenliğine hedef alan hiçbir dijital operasyona izin verilmeyeceğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların yaptıklarının yanlarına kalmadığını söyledi. Bulundukları ülkelerden getirilerek Türk adaletine hesap verdiklerinin altını çizdi. Bakan Çiftçi, son 8 ayda Gürcistan'dan 438 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı 7 gemi 6 hava aracıyla çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. İstanbul Silivri'de yaşanan gemi kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Alsu gemisinin mürettebatından 6'sı gözaltındaydı. Geminin 1. ve 3. kaptanı taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan belediye başkan yardımcısı Mithat Özdemir, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılırken, diğer belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik'in ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Alihan Kuriş, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirkete el konuldu. Zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerde suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik şüpheli işlemler saptandı. 3 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan Firari Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek'in oğlu ve gelinini de pazartesi günü ifade vermeye çağırdı. Washington-Tahran hattında tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükseliyor. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere ellerinde yeterince mühimmat olduğunu ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten İran'ı sorumlu tuttu. İran'dan savaşı başlatan sizsiniz yanıtı geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus İHA'sının Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi Merkezi'ne isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı.

Odessa bölgesindeki saldırılardaysa bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yeni planı Filistinlileri göçe zorlamak. Skandal plana göre Filistinliler 7 yıl içinde bölgeden sürülecek. Plana Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Gazze'de demografi veya toprak değişikliğine yönelik tüm girişimlerin reddedildiği vurgulandı. Haberleri dinlediniz.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor başladı sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Çelim Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor da bu hafta çifte vatandaşlıkta hukuki sorunlar hakkında konuşacağız. Konuklarımız, programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. Çifte vatandaşlık hukuken ne anlama geliyor? Hangi hak ve yükümlülükleri getiriyor ve iki ülkenin hukuku çatıştığında hangi hukuk uygulanır? Bu da çok merak edilen bir konu.
2: Çifte vatandaşlık dediğimiz aslında günlük dilde sıkça kullandığımız bir ifade. Ama biz mevzuata baktığımızda çifte vatandaşlık diye bir statü yok aslında. Böyle bir isim yok. Çok vatandaşlık şeklinde bizim mevzuatımız aslında çifte vatandaşlık dediğimiz hususu düzenlemiş. Yine kanuna baktığımızda çok vatandaşlık buradaki statüsünü bir Türk vatandaşının aynı anda birden fazla devletin vatandaşlığına sahip olması şeklinde düzenlediğini görüyoruz. Yani kişi hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilir hem de örneğin Almanya, Fransa, Belçika vatandaşı da olabilir. Bizim mevzuatımız buna izin veren bir mevzuat. Kişi yine baktığımızda kural olarak evet her iki devlet bakımından da tam bir vatandaş. Her iki ülkenin kendisine tanıdığı haklardan o ülkenin mevzuatındaki şartlar çerçevesinde tabii ki yine aynı zamanda yararlanıyor. Ve her iki ülkenin de vatandaşlarına yüklediği ödevlere de aynı şekilde tabi. Yine Türk hukukun dediğim gibi çifte vatandaşlığa izin veren bir mevzuatımız var. Bir Türk vatandaşının başka bir devletin vatandaşlığını kazanması kural olarak yine Türk vatandaşlığını kendiliğinden sona erdiren bir husus değil. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey ikinci vatandaşlığın kazanılması sırasında. Yalnızca Türk hukukuna bakmak yeterli olmayacaktır tabii ki. Vatandaşlığı kazanılacak ülkenin de çifte vatandaşlığa izin verip vermediğinin kesinlikle araştırılıyor olması lazım. Çünkü bazı devletler birden fazla vatandaşlığa izin verirken bazıları önceki vatandaşlıktan çıkılmasını isteyebiliyor ve bunu diğer vatandaşlığın kazanılmasına bir şart olarak koşabiliyor. Ya da çifte vatandaşlığı yalnızca belirli hallerde kabul edebiliyor vesaire. Bu gibi durumlarını çok iyi bir şekilde araştırılıyor olması lazım mevzuat bakımından. Bu şekilde anlattığımda aslında biraz teorik kalıyor ama bunun pratikte maalesef mağduriyetleri ciddi şekilde sıkıntılara yol açtığını görüyoruz. Özellikle Almanya'da yakın bir tarihte 2024'e kadar Almanya'nın mevzuatı çifte vatandaşlığa izin veren bir mevzuat değildi. 2024'ten sonra ancak çifte vatandaşlığa izin verdiler. Ama bu sefer de eski yönelik yani geçmişe bir etkileyecek şekilde bir yürürlüğe sokmadılar bu çifte vatandaşlığı. Yani 2024 yılından önceki bütün hususlarda yine aynı şekilde çifte vatandaşlığa izin verilmiyor. Sadece 2024 sonrasındaki başvurularda vesaire çifte vatandaşlığın bu şekilde izin verildiğini görüyoruz. Bu şekilde geçmişe yürümediği için de aslında ciddi mağduriyetlerinde Almanya özelinde yaşandığını biliyoruz hukuki olarak. Avusturya örneğine baktığımızda onların da hala çifte vatandaşlığın bir istisna olduğunu görüyoruz mevzuatlarında. Hatta kendi Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararda 2018 yılında bir Türk seçmen, Türk vatandaşı, kendisi Avusturya vatandaşı ama sadece Türk vatandaşı öncesinde olduğu için ve Türk seçmen kayıtlarında kendisinin ismi gözüktüğü için, bu da sehven yapılan bir hata olmasına rağmen sadece ismi geçtiği için Avusturya vatandaşlığının kendisine kaybettirildiğini görüyoruz. Yani çifte vatandaşlıkta önceki vatandaşlığı hem bu şekilde bir istenmediğini, kabul edilmediğini hem de sonrası aşamalarda da eski bir vatandaşlıkla bir benzerlik, bir farklı bir hukuki statü vesaire

yanında oldukça dikkat edildiğini, yani araştırmanın aslında hala devam ettiğini görüyoruz. Dediğim gibi bu gibi hususlarda bize bunları açıkça gösteriyor aslında. Yine Hollanda örneğine baktığımızda da orada Hollanda'da da uzun süre Avrupa Birliği dışında yaşıyor olmak ya da pasaport

0: Bence bir devletin vatandaşlığını kazanan bir Türk vatandaşları bu durumda yine Türk nüfus kayıtlarını işletmeleri oldukça önemli. Yine biz mevzuatımıza baktığımızda yabancı devlet vatandaşlığının kazanıldığını gösteren belgeler sunulduğunda ve kişinin kayden aynı kişi olduğu tespit edildiğinde aile kütüğüne Türk vatandaşlığa sahip olduğuna ilişkin bir açıklama ekleniyor. Bu açıklama oldukça hayat kurtarıcı bir açıklama aslında. Tamamen bütün hukuki ilişkiler vesaire bu açıklamaya göre, bu kayıtlara göre çünkü düzenleniyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu işlemleri bağlı bulundukları başkonsolosluklardan ya da büyükelçilikler aracıyla çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirler. İkinci bir vatandaşlığın nüfus kayıtlarına görünmüyor olması, özellikle askerlik, biraz sonra zaten değineceğiz, bir isim denklik belgesi, bir pasaport, doğum tescili vesaire aklınıza gelebilecek bütün hukuki işlemlerde oldukça önemli çünkü çok vatandaşlık bu işlemleri doğrudan etkileyen bir husus. Yine az sonra zaten Türkan Hanım da detaylı bir şekilde bahsetmiş olacak. Çifte vatandaş olan kişilerin Türkiye'de yabancı sayıldığı şeklinde bir varsayım da oluyor. Ama bizim mevzuatımız bu şekilde. Türkiye'de ikamet etmek, çalışmak ya da eğitim görmek için bir ikamet ya da çalışma izni alması bu kişilerin gerekmiyor. Çünkü burada Türk vatandaşlarına tanınan mülkiyet olsun, miras olsun, çalışma olsun, bir eğitim, sosyal güvenlik vesaire bunlarla alakalı ilgili mevzuatlardaki şartlardan Türk vatandaşıyla aynı şekilde yararlanabiliyorlar. Zaten burada kendileri de Türk vatandaşı halihazırda oldukları için. Yani bir yabancı algısı ya da diğer vatandaşların bu haklarla alakalı, bu hakları etkileyeceği yönünde vesaire bu gibi hususlar kesinlikle doğru değil. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Yine bu ülkenin kanunlarına farklı hükümler içerdiği kısmına bakacak olursak da bu soruda her zaman Türk hukuku uygulanır ya da kişi hangi hukuku isterse onu seçer şeklinde net bir cevap veremiyoruz. Öncelikle burada uyuşmazlığın hangi ülkenin mahkemesinde ya da idari makamını incelediği, ardından bu uyuşmazlık aileyle alakalı mı, miras hukukuyla alakalı mı, bir taşınmazla mı alakalı ya da tarafların arasında var olan bir sözleşmeyle alakalı vesaire bu gibi hususların tespit edilmesi gerekiyor ki bu sormuş olduğunuz bu soruyu cevaplayabilelim rahat bir şekilde. Yine ayrıca iki ülke arasında konuya ilişkin milletler arası bir sözleşme var mı ya da farklı bir şekilde bir kural konulmuş mu vesaire bunların da çok detaylı bir şekilde aslında bakılıyor olması lazım. Eğer burada uyuşmazlık Türk mahkemesi önüne getirilmişse, yabancılık unsuru taşıyan özel hukuk ilişkilerine yine biz burada kendi mevzuatımızda bakıyoruz ve bu kanunda diyor ki uygulanacak hukuk vatandaşlık esasına göre belirlenmesi gereken bir olaysa ve kişi burada birden fazla vatandaşlığa sahipse ve bu vatandaşlıklardan biri Türk vatandaşı ise o zaman biz burada Türk hukukunu uygulayacağız diyor. Ama kişinin birden fazla vatandaşlığı bulunmasına rağmen bunlar arasında bir Türk vatandaşlığı yoksa burada artık vatandaşlıkla alakalı en sıkı ilişki hangi vatandaşlıksa biz buna bakacağız diyor. Bizim mevzuatımız aslında bu konuda oldukça net ve katmanlı bir şekilde, tereddütlü bir şekilde sıralanmış ki herhangi bir boşluk olmasın. Yine bu kural en son bahsetmiş olduğum bu kuralda çifte vatandaşın taraf olduğu her uyuşmazlığa da mutlaka Türk hukuku uygulanacağı anlamına gelmiyor. Çünkü birçok uyuşmazlıkta belirleyici ölçüt vatandaşlık değil. Böyle mutat mesken hukuku ya da iş sözleşmesi varsa, bir iş yeriyle alakalı bir husus varsa, iş yeri hukuku ya da sözleşmeyle en sık ilişkili ülke vesaire bu gibi hususlara da bakıldığı için sadece bu kişinin vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı oldu diye Türk hukukunu doğrudan uygulayacağız anlamına kesinlikle gelmiyor. Örneğin bir evliliğin şekli kural olarak nikahın yapıldığı ülkenin hukukuna tabi. Bizim mevzuatımızda da bu şekilde. Boşanma davalarında eşlerin müşterek milli hukukuna bakılıyor. Yine burada bir müşterek vatandaşlık yoksa müşterek mutat mesken hukukuna bakılıyor. Bu da yoksa en son Türk hukukunu uyguluyoruz. Evet burada hem çok vatandaş olabilirler hem Türk vatandaşı olabilirler ama Türk hukukunun en son sırada uygulandığını görüyoruz. Dediğim gibi bu hususlarla alakalı mevzuatımız hem detaylı bir şekilde ele almış bunu ve tamamen tek bir yere de aslında bunu odaklamamış. Yine bununla alakalı Türk hakimi de kanunlar ihtilafı yani bizim mevzuatımız derse ki burada evet Türk vatandaşı ama sen diyelim ki burada Alman hukukunu uygulaman gerekiyor. Böyle bir şekilde yine Türk hakimi evet mahkeme burada Türk mahkemelerinde görülüyor evet ama hakim burada artık Alman hukukunu uygulayacak ve Alman hukukunu araştıracaktır. Bu gibi hususların da var olduğunu, mevzuat genelinde de bu şekilde bir düzenlemenin olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Evet. Ve Sayın Yaman, peki çifte vatandaşların miras, evlilik ve boşanma konularında en sık karşılaştığı hukuki sorunlar neler? Evet, çifte vatandaşlık denildiğinde çoğu kişinin, vatandaşlarımızın da

aslında aklına çok avantajlı bir durummuş gibi geliyor bu kelime. İki pasaport, iki ülkedeki farklı haklar, geniş bir aslında hareket imkanı olarak görüyoruz biz çifte vatandaşlığını. Fakat durum mirasa, evliliğe ya da vatandaşlarımızın boşanmasına geldiğinde çifte vatandaşlık bazen hukuki işlemleri kolaylaştırmak yerine daha karmaşık hale getirebilir. Çünkü burada biz aynı kişinin ve aynı ailenin hayatına iki farklı hukuk sisteminin temas ettiğini söylüyoruz. Öncelikle en önemli mesele şu. Bir kişinin iki vatandaşlığının bulunması istediği olayda istediği ülkenin hukukunu seçebileceği anlamına gelmemeli. Nitekim ülkeler arası farklı mevzuatların olması, örneğin Türkiye'deki aleyhe olan kişinin aleyhine olacak bir mevzuatın yurt dışında lehe olan bir mevzuatla karşı karşıya geldiğinde vatandaşımız çifte vatandaş olduğunu öne sürerek lehe olan kanunun uygulanmasını tabii ki isteyemeyecektir. Hatta bu konuda en sık karşılaştığımız yanlışlardan biri kişi hem Türk vatandaşı hem yaşadığı ülkenin vatandaşı. Ben burada bulunuyorsam, yabancı ülkede bulunuyorsam yerine göre Türk mevzuatlarını kullanabilirim gibi bir düşünce oluşuyor. Oysa Türk Milletler Arası Özel Hukukunda önemli bir kural var. Selen Hanım da detaylı olarak bahsetti. Birden fazla vatandaşlığı bulunan kişinin vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı ise uygulanacak hukuk vatandaşlık esasına göre belirlenecekse Türkiye bakımından duruma göre Türk hukuku esas alınacaktır. Dolayısıyla ikinci vatandaşlık Türk hukukunun önüne geçebilecek bir tercih kartı olarak geçilmemeli. Yine vatandaşlarımız Türkiye'de bulunurken yabancı ülkenin hukukunu kendileri daha lehe olduğu için onun uygulanmasını da isteyemezler. Dediğimiz gibi bu kişinin ikinci vatandaşının olması, çifte vatandaşlık olması Türk hukukunun önüne geçebilecek bir tercih kartı olarak düşünülmemeli. Tabii ki uyuşmazlığa göre yabancı ülkede bulunsa bile vatandaşlarımız duruma göre Türk hukuku, Türk mevzuatı uygulama alanı buluyor. Ancak burada kişiye bir tercih hakkı olarak, bir talep olarak sunulmamakta. Olaya göre, mevzuata göre hangisi geçerli olacaksa o ülke hukukları uygulanacaktır. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini biz miras alanında görüyoruz. Diyelim ki uzun yıllardır Avrupa'da yaşayan hem Türk hem de bulunduğu ülkenin vatandaşı olan bir vatandaşımız vefat ediyor. Kişinin Türkiye'de bir evi var, yaşadığı ülkede bir banka hesabı var veya başka ülkelerde başka cemalleri bulunuyor. Aile çoğu zaman şunu düşünebilir. Bir ülkeden mirasçılık belgesi aldığım takdirde bütün mallar hakkında bulunduğum ülkede işlemleri gerçekleştirebilirim gibi. Oysa uluslararası miras işlemleri her zaman bu kadar basit yürümüyor. Nitekim Türk hukuku açısından temel ve genel kural mirasın ölen kişinin milli hukukuna tabi olmasıdır. Fakat Türkiye'de bulunan taşınmazlar konusunda ayrıca kanunda bir istisna var. Bu da hangi ülkede olursa olsun, hangi ülkede eğer bir taşınmazınız bulunuyorsa o ülkenin mevzuatı doğrudan uygulama bulacak, uygulama alanı bulacak. Tabii ki bizim genel kuralımız az önce söylemiş olduğum gibi kişinin milli hukukuna tabi olması, terekenin açılması, miras işlemlerinin yapılması. Ancak eğer kişinin Avrupa'da bir ülkede bulunan bir taşınmaz hakkında Türk mevzuatını kullanırsak o zaman işleyen Avrupa'daki bulunan ülkenin iç işlerine aslında karışmış olacak ve süreci karmaşık hale getirmiş olacağız. Nitekim aynı şekilde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yurt dışındaki kanunu Türkiye'de bulunan bir taşınmaz için uygulama alanı haline getirdiği takdirde yine Türkiye'deki taşınmaz hukukuyla alakalı problemler gün yüzüne çıkacaktır. Bu nedenle dediğimiz gibi öncelikli kuralımız mirasın ölen kişinin milli hukukuna tabi olması, taşınmazlar konusunda istisna olduğunu söyledik. Bu nedenle vatandaşlarımızın Türkiye'de evi, yurt dışındaki bulunduğu ülkelerdeki banka hesapları gibi durumlarda yalnızca tek ülke, tek işlem ve tek mevzuat gibi görmemeleri duruma göre değişik mevzuatlarında gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Burada yine aynı şekilde bir yanlış bilgiyi de düzeltelim. Çifte vatandaş olan kişinin Türkiye'deki mirası da yabancı ülke hukukuna göre paylaşılır gibi de düşünülebiliyor. Oysa dediğimiz gibi böyle bir genel kural yok. Duruma göre, somut olayın özelliğine göre bazı durumlarda Türk mevzuatı gündeme gelecek, bazı durumlarda yabancı ülke mevzuatı gündeme gelecektir. Dediğimiz gibi taşınmaz bakımından Türk hukukunun doğrudan uygulanacağını söyleyelim. Fakat dosyanın diğer tarafında yabancı ülkenin hukuku da gündeme gelebilir. Avrupa Birliği miras tüzüğünün uygulandığı ülkelerde örneğin temel bağlantı noktası çoğunlukla kişinin ölüm anındaki

Ancak dediğimiz gibi ilk olarak benimsenen şey ortak mutat mesken olacaktır. Evlilikte de benzer bir durum var. Kişiler, vatandaşlarımız yurt dışında evlenmiş olmalarını Türkiye'de geçerli olmayacağını düşünebiliyorlar. Türkiye'de yeniden bir nikah kıymaları gerekeceğini düşünebiliyorlar. Ancak bunu geçtiğimiz programlarda da söylemiştik. Evliliklerini tescil ettirdikleri takdirde tabii ki evlilik geçerli, evlilik yani Türkiye'deki Türk mevzuatına göre geçerli evlilik şartları taşındığı takdirde bu gibi durumlarda tescil işlemleri yapılarak Türkiye'de de yurt dışında yapılmış olan evliliğin geçerli olacağını söyleyebiliriz. Yurt dışında yapılan evlilik gibi durumlarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün güncel açıklamalarına göre yurt dışında yabancı makam önünde evlenmiş olan vatandaşlarımızın en geç 30 gün içerisinde dış temsilciliğe bildirimde bulunmaları gerekiyor. Yurt dışında bildirim yapılmamışsa, gerekli belgeler bulunuyorsa ve vatandaşımız Türkiye'de ise Türkiye'deki Nüfus Müdürlüğü'nden de bu işlemlerini tamamlayabilirler. Bu tarz işlemler genellikle süreli işlemler, süresi kaçılsa yani hani evlilik tescil edilmeyecek mi gibi soruları da gündeme getirebiliyor. Ancak tabii ki burada öngörülen kişinin daha sonra farklı mağduriyetler yaşamaması adına öngörülen süreler doğrudan hak düşürücü süreler değil. Hani bu 30 gün içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde sonradan bu başvurular yapılabilecek mi? Tabii ki yapılabilecek. Ancak bu süre zarfında vatandaşlarımız veya vatandaşlarımızın eşleri ve çocukları bile mağduriyetler yaşayabilirler. Bu nedenle bu tarz bürokratik işlemleri küçük görmemek gerekiyor. Süresi içerisinde yapmış olmak gerekiyor. Dediğimiz gibi aynı şekilde bu gibi durumlarda yabancı vatandaşlığın Türk nüfus kayıtlarının hiç bildirilmemiş olması iki ülkede evli ve bekar medeni hal farklılığını da gündeme getirecektir. Bu gibi durumlarda 30 gün içerisinde yapılmadığı takdirde vatandaşlarımız normalde bir gün içerisinde halledebilecekleri işlemleri birkaç gün içerisinde hatta 1-2 haftaya da yayılan bir sürede yerine getirmek zorunda kalabilecekler. Gelelim şimdi boşanmaya. Bence yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından en fazla sorun burada gündeme geliyor. Çünkü kişi yabancı ülkede yıllar önce boşanmış, hayatına devam ediyor. Hatta yeniden evlilik hayatı, evlilik birliği kurmak istiyor. Fakat Türkiye'deki nüfus kaydına bakıldığında kişi halen evli görünüyor. Buradaki yanlış düşünce şu aslında, yabancı mahkeme kararlarında yani yabancı bir ülkede gerçekleştirilmiş olan işlemlerde bu evlilik olabilir, boşanma olabilir ya da miras işlemleri gibi durumlar olabilir. Bunlarda doğrudan Türkiye'ye bir bildirim yapılmıyor. Vatandaşlarımız bazen bazı durumlarda Türkiye'ye otomatik olarak mahkemeler arası irtibat istinap ediyoruz biz. Bu gibi durumlarda bildirim yapılabileceğini öngörebiliyorlar. Ancak dediğimiz gibi Türkiye otomatik olarak kişinin yurt dışında evlenmiş olduğunu veya boşanmış olduğunu bilmiyor. Şu an henüz öyle bir aktarım içerisinde değiliz. Bu nedenle vatandaşlarımızın mutlaka bunu Türk nüfus sistemine bildirmeleri gerekiyor. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yeni bir madde var. Gerekli koşullar taşındığı takdirde yabancı ülkedeki adli veya idari makamlarca verilmiş boşanma kararları doğrudan dava açılmadan tanıma ve temsil davası diyoruz. Bu davalar açılmadan geçerli hale geliyor doğrudan idari yolla boşanmaların tesciliyle de yapılıyor. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımız yurt dışında dış temsilciliklerde, Türkiye'de ise belirli nüfus makamları huzurunda bu bildirimleri, bu başvuruları yapabilirler. Fakat burada önemli bir ayrım var. Bu bahsetmiş olduğumuz idari yolla tescil işlemleri yalnızca evlilik sona ermiş olduğu takdirde, boşanmanın ferileri dediğimiz velayet, nafaka gibi durumlar olmadığı takdirde mümkün. Eğer kişilerin nafaka, velayet veya başkaca mali sonuçları doğurabilecek işlemleri varsa, burada artık otomatik olarak bu bildirimin geçerli olmayacağını, doğrudan tanıma ve temfis davalarının gündeme geleceğini söylemiş olalım. Bu aşamada yine nerede boşanma davası açarsam mutlaka o ülkenin hukuku uygulanır şeklinde de çok yaygın bir kanaat var. Oysa mahkemenin hangi ülkede olduğu ile uygulanacak hukukun hangi ülke hukuku olduğu aynı soru değil. Türk mahkemesi önüne gelen bir yabancılık unsuru bulunan boşanma dosyasında eşlerin ortak milli hukukuna bakacak. Bu yoksa ortak mutat kişilerin yaşamış olduğu ülkenin hukukuna bakacak. O da yoksa doğrudan Türk hukuku gündeme gelecektir. Dolayısıyla çifte vatandaşlık burada doğrudan kişinin dediğimiz gibi seçici bir mevzuat durumu, istek gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Burada kanunda yer aldığı gibi öncelikle eşlerin milli hukuku, eğer her iki eş de Türk vatandaşıysa Türk hukuku, ortak mutat mesken hukuku olabilir. Yine her iki kişi de aynı ülkede yaşıyorsa o ülke hukuku, bunların hiçbiri yoksa Türk hukuku gündeme gelecektir. Aslında bütün bu örneklerden çıkarabileceğimiz
önemli bir sonuç var Tülin Hanım. Çifte vatandaşlıkta sorun çoğu

0: O zaman hangi hakka sahibim de olmamalı? Hangi ülkenin hukuku uygulanacak? Hangi ülkede karar diğer ülkede nasıl sonuç doğuracak gibi sorular olmalı. Bu nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın öncelikle evlilik, boşanma ve miras gibi hayatın en önemli dönüm noktaları aslında bunlar. Yaşadığı ülkedeki işlemleri tamamlamaları yeterli olmayacağını söyleyelim. Evet, evlendiler, Türk nüfus kayıtlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Boşanmışlar, kararın Türkiye'de tescili gerekiyorsa tanıma ve tenfiz boyutuna ihmal etmemeleri gerekiyor. İki veya daha fazla ülkede mal varlıkları varsa miras planlamalarını vasiyetname olur, miras sözleşmesi olur. Bunlarda hangi hukukun uygulanacağını öngörerek işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Evet, çift vatandaşlık önemli haklar sağlayan bir statü. Fakat beraberinde iki hukuk sistemiyle temas ettiği için de bazı problemleri gündeme getirecektir.
1: Evet, Sayın Yiğit, askerlik, çocukların vatandaşlığı ve resmi işlemler bakımından çifte vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalar neler peki?
2: Bu bahsetmiş olduğunuz statüler aslında her iki ülkenin de hukukunu birlikte takip etmeye gerektiren hususlar ve çok vatandaşlığı olan vatandaşlarımızın da bu iki sistemi de çok sıkı bir şekilde takip ediyor olmaları lazım. Burada yine bizim bahsetmiş olduğumuz en önemli kural şu: bir kişi aynı zamanda Türk vatandaşıysa, Türk makamları önündeki bütün işlemlerinde kural olarak bu kişi hala Türk vatandaşı. Dolayısıyla diğer ülke vatandaşlığı Türkiye'deki yükümlülüklerini kendiliğinden ortadan kaldıran bir husus kesinlikle değil. Bunun yine en belirgin örneğini askerlik olduğunu biz görüyoruz. Bizim kendi mevzuatımıza baktığımızda Türk vatandaşı olan erkeklerin başka bir devletin vatandaşlığını taşısalar dahi askerlik yükümlülüklerinin tabi olduğunu ve bu yükümlülüğün devam ettiğini söylüyor çok açık bir şekilde mevzuatımız. Bir diğer ülkenin vatandaşı oluyor olmak ya da Türkiye'de yaşamıyor olmak tek başına bir muafiyet sağlayan bir husus değil. Yurt dışında yaşayanların da yine askerliklerini erteleyebilmesi evet mümkün. Ancak bu işlem de doğrudan re'sen yapılan idareler tarafından yapılan bir işlem değil. Kişinin burada oturma, çalışma veya çok vatandaşlık durumunu gösteren belgelerle birlikte bir Türk konsolosluğuna başvurması gerekiyor. Kanuni şartları da taşıyan kişilerin de genellikle askerlikleri 35 yaşına kadar bu 35 yaşını tamamladıkları yıla kadar ertelenebiliyor. Ama erteleme yaptıranların dikkat etmesi gereken önemli bir süre daha var. Yurt dışı ertelemesinden yararlanan bir kişi bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de toplam 184 gün ya da daha fazla kalması halinde buradaki erteleme iptal edilebiliyor. Yani bununla alakalı evet başvurularla başvuru alınıyor ama sonrasında tamamen takipsiz bırakılıyor ya da buradaki başvuru mutlak bir hakka yol açıyor vesaire. Kesinlikle bu şekilde yorumlanmamalı. Yine dediğimiz gibi ertelemeniz kabul edilmiş olabilir. Yani vatandaşlarımızın ertelemeleri kabul edilmiş olabilir. Ama bununla alakalı yine Türkiye'de bu kanuni süreleri aşmaları halinde burada bir iptale yol açılabilecektir. Üstelik bu nedenle iptal edilen bir ertelemenin yeniden yapılması da kural olarak mümkün değil. Yani tamamen tek bir seferlik bir hak ve sonrasında bu süre aşıldığı takdirde farklı bir şekilde mağduriyete yol açacak bir hak. Bu sebeple yine özellikle uzun süre Türkiye'de kalanların giriş çıkış günlerini dikkatli bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Türkiye'ye bir seyahat etmeden önce de askerlik durumlarının da yine e-devlet üzerinden kesinlikle kontrol ediliyor olması lazım. Bir başka buradaki yaygın yanlış aslında diğer ülkede yapılan askerliğin Türkiye'de doğrudan geçerli sayılacağı düşüncesi. Yabancı bir ülkede yerine getirilen bir askerlik hizmeti olabilir. Burada aynı şekilde sayılıyor olması sadece Türkiye'nin o ülkeyle yaptığı bir anlaşma varsa ya da ilgili geçiş hükümleri varsa Türkiye'de dikkate alınacak. Onun haricinde herhangi bir anlaşma yoksa ya da farklı bir geçiş hükmü yoksa orada yapılan askerliğin yani yurt dışında yapılan askerliğin Türkiye'deki askerlik hizmeti yerine sayılması kesinlikle mümkün değil. Yine ülkeye göre ve hizmetin yapıldığı tarihe göre farklı sonuçlar doğduğundan dolayı yabancı ordudan bir askerlik yapan kişinin konsolosluktan ya da Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı bir bilgi alması gerekecek. Bu bilgiler de olmadığı takdirde tabii ki yine farklı mağduriyetlere yol açabilecektir. Yine burada ayrıca kişilerin ikinci vatandaşlıklarının yine Türk nüfus kayıtlarını işlenmemiş olması da askerlik işlemleri bakımından hem belge uyuşmazlığı yaratacak hem statü uyuşmazlığı yaratacak ve bununla alakalı da tabii ki farklı mağduriyetlerde yol açabilecektir. Ve askerlik hizmetiyle alakalı bunları söyleyebiliriz. Çocukların vatandaşlığına gelecek olursak da buradaki düzenlemeye baktığımızda temel düzenlemede yine Türk vatandaşlığı kanununda olduğunu görüyoruz. Çocuğun doğduğu anda annesi veya babası Türk vatandaşıysa

0: Çocuk zaten kural olarak doğumla Türk vatandaşlığını kazanıyor. Çocuğun Türkiye'de veya yurt dışında doğmuş olması buradaki vatandaşlığı kazanılmasına etki eden bir husus değil. Burada önemli olan anne ya da babasının çocuğun doğduğu tarihte, özellikle bu tarih önemli, sonradan Türk vatandaşlığı kazanan kişiler açısından o tarihte Türk vatandaşı olması. Çocuğun Türkiye dışında doğması dediğim gibi Türk vatandaşlığının kendiliğinden kaybedilmesine neden olan bir husus değil. Aynı çocuk diğer ebeveynin vatandaşlık hukukuna göre ya da doğduğu ülkenin kurallarına göre ikinci bir vatandaşlık kazanabilir. Ancak her ülkenin sistemi tabii ki farklı. Bazı devletler vatandaşlığı anne veya babadan geçirirken bazıları doğum yerine göre ya da ebeveynlerin ülkedeki ikamet süresine göre de vatandaşlık verebiliyor bazı devletler. Yine bununla alakalı da Türk hukukuna baktığımızda çifte vatandaş olan bir çocuğa yalnızca reşit olduğu için vatandaşlıktan birini seçme zorunluluğu getirmiyor. Yani bizim mevzuatımız bu şekilde ikili bir ayrım yaptırmıyor. Bununla birlikte diğer ülkenin hukukunun da tabii ki ayrıca araştırılması gerekiyor. Resmi işlemler kısmına bakacak olursak da burada ilk yapılması gerekenlerden biri sonradan kazanılan yabancı vatandaşlığın Türk nüfus kütüğüne işletilmesi. Yine mevzuatımıza bakıyoruz. Bu mevzuatımız kapsamında da çok vatandaşlık bildirimi sayesinde kişinin diğer vatandaşlığı Türk kayıtlarında görünür hale gelecek. Bu işlem Türk vatandaşlığını sona erdiren bir işlem değil. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Bu o sona erdirme aksine iki ülkedeki kayıtların uyumlu tutulmasını sağlayacak ve yurt dışı adresinde ya da farklı bir şekilde bir değişiklik olduğunda bu hususlarında bildirilmesi gerekiyor. Şöyle bir parantez açabilirim yurt dışındaki vatandaşlarımız yönünden. Eğer bir adreslerinde bir değişiklik yapacaklarsa kural olarak 20 iş günü içerisinde bu bildirimi yine Türk Büyükelçilikleri vasıtasıyla bildirilmiş olmaları lazım. Yine adres kaydının güncel olmaması, seçimle alakalı, tebligatla alakalı, askerlikle alakalı ve diğer konsolosluk işlemleriyle alakalı güçlük yaratacaktır. Bir mağduriyet sebep verecektir. Yine toparlayacak olursak da çifte vatandaşların bu üç konuda dediğimiz gibi özellikle dikkatli olması gerekiyor. Askerlik durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri lazım. Çocukların doğumla alakalı bir vatandaşlık kayıtları, bunları kesinlikle geciktirmemeleri lazım. Her iki ülkede de nüfus bilgilerini birbiriyle uyumlu tutuyor olmak da dediğimiz gibi hem vatandaşlıkla alakalı bir yükümlülük olarak vatandaşlarımız bakabilirler. Bir pasaport, bir kimlik, bir doğum, evlenme belgesi ya da bir vatandaşlık belgesi ya da bir velayet kararı ya da bir askerlik evrakının güncel bir şekilde saklanıyor olması lazım. Çifte vatandaşlığın da önemli haklar sağlıyor. Evet, ama bu hakların sorunsuz kılınabiliyor ve sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için aslında bu iki hukuk düzeninin de birbiriyle çatışmamasıyla alakalı bu düzenlemelerin kesinlikle yapılması gerekiyor. İlgili bildirimin de zamanın ve süresi içerisinde yapılması gerekiyor.
1: Evet, yine süremizin sonuna geldik. Sayın Yaman ve Sayın Yiğit değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz
0: Biz
1: size.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alacı, spikeriniz ben Tülin Bilen, ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hatasız kul olmaz diye bir atasözümüz var bilirsiniz. Konuşmamızda da çeşitli hatalarımız olabilir. Bu hataların bazıları doğuştan gelen engellerimiz dolayısıyla istem dışı olabilir. Örneğin burun eti yüzünden N seslerini söylerken sorun yaşayabiliriz. Ama bazı kusurlar da bilmemekten kaynaklanır. Ünlü harfleri yanlış söylüyorsak söyleyiş kusurumuz, ünsüz harfleri yanlış telaffuz ediyorsak boğumlama kusurumuz vardır. Söyleyiş kusuruna örnek olarak açık E sesiyle söylenmesi gereken bir kelimeyi kapalı E ile söylemeyi gösterebiliriz. Asker yerine asker demek anlamı değiştirmez. Ancak söyleyiş kusuru sayılır. Aynı şekilde kapalı E ile söylenmesi gereken gece yerine gece demek de söyleyiş kusurudur. Bir başka söyleyiş kusuru, ünlü bir harfin yerine başka bir ünlü harf söylemektir. Örneğin, Azerbaycan denilmesi gerekirken Azerbaycan veya Azerbaycan demek söyleyiş kusuru örneğidir. A seslerimizin kapalı, açık ve ince olanlarını birbirine karıştırmak da ayrı bir kusur sayılır. Lastik yerine lastik, kağıt yerine kağıt demek gibi. Mani, memur, nuri, rüya gibi kelimelerde A, E, İ, U ve Ü sesleri uzatılarak söylenir. İran yerine İran demek bir söyleyiş kusurudur. Ünsüzlerin söylenişindeki boğumlama kusurları, ses atlamak, gevşeklik, R sesinde hığlama, ıslıklama, ses değiştirme, ses ekleme gibi hususlardır. Hızlı hızlı konuşanlarda ses atlama örnekleri çok sık görülür. Hanımefendi kendisi geldi, gaz saralımış, karşılaşmayı izlerken nasılsınız dediğimde kalk oradan dedi, çenemi kilitledim cümlesinde 6 kelimede ses atlaması vardır. Hanımefendi yerine hanımefendi, kendisi yerine kendisi, Galatasaray yerine Gassaray, karşılaşma yerine karşılaşma, oradan yerine oradan, kilitledim yerine kilitledim demek boğumlama kusurlarına örnektir. Bu durumun önüne nasıl geçeriz? Kelimeleri yavaş yavaş söyleme çalışması yapar, seslerini hazmete hazmete beynimize yerleştiririz. Daha sonra tek tek söyleyerek kelimenin telaffuzunu doğru yapmaya çalışırız. Birinin başka birine gevşek gevşek konuşma dediğini duymuş olabilirsiniz. Bu söz iki anlam ifade eder. İlki, boş konuşan, nerede nasıl konuşacağını bilmeyen kişilere karşı hakaret olmayan ancak küçümseme bildiren sözdür. Diksiyon anlamında gevşeklik ise çene ve dudakların ataletinden yani tembelleşmesinden kaynaklanan söyleme biçimidir. E sesinin A gibi söylenmesi gevşeklik nedeniyledir. Bu gevşeklikle ağız ve çene biraz daha açılır. Belediye otobüsündeydim, arkamda oturan genç kız telefonla konuşuyor, kulak verdim. Ben yerine ban, enerji yerine enerji diyor. Bu tamamen çene ve dudak tembelliğinden kaynaklanır. Bu sorunun yani boğumlama kusurunun çözümü için harika bir çalışmamız var. Kalem çalışması. Bir kurşun kalemi dişlerinizin arasında 2 dakika kadar sıkıca tutarak 100 kelime söyleyin. Kalemi çıkardıktan sonra çene ve dudak tembelliğinizin kalmadığını göreceksiniz. Bazı kişilerde de hığlama dediğimiz R sesini yumuşak G gibi söyleme sıkıntısı vardır. Arkadaş yerine arkadaş diyebilirler. R ünsüzünü en doğru şekilde çıkarmak için dilimizin ucunu damağa kadar kaldırmak gerekir. Defalarca tırr diyerek R sesini çıkarmaya çalışalım. Yine defalarca R sesine basarak tırr geçiyor diyebiliriz. Bazıları S sesini söylerken de ıslık sesiyle söyler. Bu durumun çözümü için S sesini abartmadan çıkarmak gerekir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: en sevimli kahramanları olarak hafızalara kazınan Dünya Kupası maskotlarından söz edeceğiz. Gelin 1966'da İngiltere'de başlayan o ilk kıvılcımdan bugüne sahadaki estetiğin pazarlama dünyasıyla nasıl bütünleştiğini kısa dakikalar boyunca mercek altına alalım. 1966 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan İngilizler, turnuvayı geniş kitlelere ulaştıracak bir sembol arayışına girdiler. Sonuçta ortaya çıkan World Cup Willie, futbol tarihinin ilk maskotu olarak kayıtlara geçti. İngiliz bayrağı desenli formasıyla top sektiren bu aslan figürü, beklenen etkiden çok daha fazlasını yaratarak bir geleneği de başlattı. Willie'den sonra her turnuva için o ülkenin kültürünü yansıtan özel bir figür tasarlamak artık vazgeçilmez kural haline gelmişti. Maskot geleneği yıllar içinde unutulmaz karakterler doğurdu. 1970 Meksika'da sombrero şapkalı Juanito, 1974 Batı Almanya'da güler yüzlü tip ve tap ikilisi unutulacak gibi değildir. İspanyollar 1982'de sevimli bir portakal olan Naranjito ile çocuk imajını değiştirirken, 1986'da Meksika bu kez futbol severlere bir acı biber olan Pique'yi sundu. 1990 İtalya'nın modern ama soğuk bulunan Chiasu ve 1994 Amerika Birleşik Devletleri'nin Striker isimli köpeği bu renkli tarihin farklı durakları oldu. 1998 Fransa'nın mavi horozu Footix sonrasında maskot dünyası giderek dijitalleşen bir endüstrinin de parçası haline geldi. Bugün bu figürler, maskotlar, futbolun sadece sahada oynanan bir oyun olmadığını, aynı zamanda görsel bir hafıza sanatı olduğunu da kanıtlamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun sadece bir oyun değil, devasa bir marka değerine dönüşme yolculuğundan ve bu yolculuğun

Yine deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Yine deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Son sevgi sözcüklerim, son fısıltılar.

O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz mi? İmkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

güneş, solgun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.

Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Ellahyan'la telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede ABD-İran krizine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu. En büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkati çekti. 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamit'in